0: projelerden, savunma projelerden keserek, öncelik vererek bir şekilde eski caydırıcılığımıza kavuşmamız lazım. Caydırıcı değiliz demiyorum. Ama görüyorsunuz Karadeniz'de işte İHA'lar her gün bir devlet İHA görüyor. Bizim sahillerimizde İHA'lar görülüyor. Bunlar çok kolay provokasyon veya sahte bayrak operasyonlarına neden olabilir. Türkiye'yi oradaki bir oldu bittiye çekebilir. Evet. Dolayısıyla caydırıcılığımızın üst seviyede olması lazım. Sizin programda konuşmuştuk. Evet. Türk bayraklı gemiler son dönemde ilk defa bu kadar saldırıya uğruyor. Yani bu esasla kabul edilemez bir şey. Evet. Hatırlayın 2008-2010'da deniz aydutluğu varken Somali'de bir Türk ticaret gemisi, Türk bayraklı gemi arıza yaptığında, o dönem çok değil işte 17-18 sene önce, bir fırkatin yanında beklerdi onu. 36 saat beklediğini biliyorum. Yani dolayısıyla bu caydırıcılık konusunda biraz daha savunma projelerimize de ağırlık vererek devam etmemiz
1: daha
0: lazım.
1: Daha aktif olmamız gerekiyor yani bir anlamda.
0: Kesinlikle. Ben şunu söyleyeceğim. Yani konuyu dağıtmamadım. Bir cümlede söyleyeceğim. Bizim F-16 Block 70 veya F-35 Sayın Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir onayla veya kongrenin tasarrufuna bağlanmış projeler, ben onların geleceğini orta ve kısa vadede, kısa ve orta vadede pek mümkün görmüyorum. Çünkü karşımızda dehşet bir işte Rum lobisi var, İsrail lobisi var. Bunlar bize karşı zaten görünsüz olan bazı Amerikalı senatörleri işte etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim şu andan itibaren milli projelere, ne bu? Kaan Milli Muharebe Uçağı. Tamam, göz bebeğimiz, herkes evet, bunun farkında, ama ihtiyaç duyulan her şey ona kaynak aktarılmalı. Aktarılmıyor demiyorum ama ben uyarımı ve tavsiyemi yapıyorum. İkincisi,
1: yani hızlandırmak için çalışmaları bir anlamda.
0: Aynen öyle, çünkü çok ses getiriyor. Muharip insansız uçak sistemleri, Kızıl Elma ve Anta 3, bunlar dünya üzerinde sayılı devletin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler. Hasım için ürkütücü imkan kabiliyetler. Bunların da envanteri giriş süreci hızlandırılmalı. F-16'lara blok 70 türü kabiliyet kazandıracak özgür modernizasyonu süratle devam etmeli. Bir de hani İsrail ve bölgedeki devletleri sorduğunuz için, onlara karşı bu muharip hava gücü, hava savunmanın dışında en büyük tehdit bence elbette işte İSİP sınıfı fırkateynler, milli gemiler, bunlar gayet güzel ilerliyor ama denizaltılar Ceyhun Bey. Yani evet, reis sınıfı yeni tip denizaltılarımızla şu anda geliştirilen milli denizaltının bir an önce, bakın bu Almanya'nın örtülü ambargosu yüzünden yeni tip denizaltılar oldukça gecikti. İkincisi, üçüncüsü Milli Savunma Bakanlığı basına açık bir bülten yayınladı. Orada ikinci veya üçüncüsünün deniz seçlerinin yeni başlayacağı yazıyor. Dolayısıyla burada bizim denizaltı muhteşem bir güçtür. Hele bu denizaltı sessizliğiyle, imkan kabiliyetle, milli torpidolarla, milli güdümlü mermilerle, atmacayla, akyayla dosta güven, düşmana korku verir. Dolayısıyla bizim NATO'dan ziyade bunları öncelikle konuşmamız lazım.
1: Denizlerde şimdi zaten siz denizciler daha iyi bilirsiniz ama şöyle bir şey duymuştum. Denizlerde de son sözü denizaltılar söyler diye.
0: Kesinlikle. Yani tabii ben su üstücüyüm, onu pek kabul etmiyorum ama ama denizaltıcılar, yani espri bir yana, gerçekten denizaltılar dehşet silahlar. Bir uçak gemisini usta bir denizaltı komutanı ve kabiliyetli bir denizaltı çok şey yapabilir, zorlayabilir. Her ne kadar etrafında perde olsa da. Şimdi bu İsrail konusunda şunu söylemek lazım. Bir kere Netanyahu bu iç politikaya oynadığı çok açık şu anda. Evet. Bu muhalefette de Demokratlar Partisi eski genelkurmay başkan yardımcısı bunu açıkça Netanyahu'yu bu konuda ikaz etti. Amerika'da da bir kesimin bundan rahatsız olduğu ortada. Ben Netanyahu'ya şunu yani şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Hayalleri ve hedefleri kabiliyetleriyle, imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici. Dolayısıyla yani ulaşamayacağı hayaller ve eylemlerle böyle iç politikaya mesaj vermeye çalışıyor. Ama bu demek değildir ki hazırlıklı olmayacağız. Yani her türlü planı biliyorsunuz, bütün dünyada silahlı kuvvetler hazırlar, tedbirlerini alır. Hani eski bir Türk atasözü, şüphe aklın yarısıdır. Evet. Her türlü tedbire hazır olmamız lazım. Şimdi gelelim bu Kıbrıs konusuna. Kıbrıs'ta bir ağırlık merkezi teşkil etmeye çalıştığı aşikar. Yani önce biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta bunu denediler. Gayrimenkuller, emlaklar alarak burada bir sivil girişimle bir yer açmaya çalıştılar kendilerine. Ama daha sonra bir kanun çıktı zannedersem KKTC hükümeti tarafından veya meclis tarafından. O biraz kontrol altına alındı. Ama şimdi Güney Kıbrıs'ta aynısını yapıyorlar. Yani bakın, askeri ekonomik işbirliklerini düşünün, bırakın. İsrailler Güney Kıbrıs'ta emlak almaya başladılar. Hatta yol kenarlarında İsrail politikacıların reklamları, İşte bu emlakların görüntüleri gibi şeyler var, billboardlar var. Evet. Hatta Rum tarafında da bu ciddi milli sorunu olarak.
1: Bunlar bile rahatsız oldu artık yani.
0: Aynen, artık senin bir grup var demek ki orada. Evet. Zaten Rumların ve Yunanlıların şunu anlaması, Yunanlıların şunu anlaması lazım. Bakın, kaplumbağanın sırtında dereyi geçip ondan sonra onu sokan akrep misali. Yani Netanyahu, ben tabii ki İsrail toplumu, İsrail milletine genel olarak bir şey söylemiyorum. Şu anda bizim eleştirdiğimiz yöneticileri İsrail'i. Evet. İsrail'i Netanyahu ve onun zihniyetindeki yönetici arkadaşları, işte sağcılar, faşistler, neyse o Ben Gvir tipli adamlar. Hı hı. Bunlar yüzünden İsrail zaten dünya üzerinde yalnızlaştı. Ve Yunanlar da ve Rumlar da şunu bilmeli. Bir şekilde kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışıyorlar. O hayat alanı açıldıktan sonra akrep gibi kaplumbağayı bunlar sokarlar ve bunun Yunan toplumunun da açıkça farkında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'e silah götürecek gemileri hatırlayın, yüklemelerini engellemeye çalıştılar, şey yaptılar. Dolayısıyla iki tarafta da bu artiselim galip gelmeli. Şimdi NATO konusuna gelirsek, şimdi bu 4-5-6 malumunuz 4 istişare. 5 devletlerden biri saldırıya uğrarsa uygun gördüğü şekilde bunu desteklemekle yükümlü. 6 da sahayı gösteriyor, coğrafi sahayı, NATO'nun işte sorumlu olduğu sahayı. Yani şimdi bunların hepsini hariç tutarsak, bir Türk birliğine, Türk kuvvetine, Türk gemisine bir saldırı olduğunda tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi gereği meşru müdafaayla başlayıp kademeli olarak orantılı bir şekilde cevap verir. Çatışma devam ederse buna NATO'nun dahil olmaması hiçbir neden yok normal şartlar altında.
1: Evet.
0: Bunu işte 6. maddedeki coğrafi sınırlama, yok ülkesine bir saldırı olmadı gibi gündeme getirmeye çalışan devletler de olabilir. Hı-hı. Ama ben şunu açık açık söylüyorum Ceyhun Bey. NATO'nun eğer öyle bir şey olursa, Türkiye herhangi bir şekilde saldırıya uğrayıp diğer devletler tarafından kolektif bir savunma sağlanmazsa, NATO'nun Fransa Devlet Başkanı'nın söylediği beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti ya hani, evet, birkaç sene önce. NATO fiziken ölür, toprağa verilir, üzerine toprak atılır. Yani bunu Avrupa devletlerinin bu derece şimdi Rusya'yı tehdit görüyorlar, işte terörizmi tehdit görüyorlar, işte nakledecek kuvvet yok, işte karşı koyacak askerimiz yok derken, Türkiye'nin şu anda veya işte geçtiğimiz günlerde Estonya'da, ne bileyim işte Bulgaristan'da hava polisliği yaptığını, işte Baltık'taki bir NATO tatbikatına 2500 kişilik bir askeri birliği, Tugay donatılmış, bir eğitilmiş bir Tugay'ı deniz, kara ve hava yoluyla nakledebildiğini herhalde Avrupa Birliği'ndeki aktisilim güvenlik uzmanları değerlendirir. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi, biz kendimize çok fazla önem atfetmiyoruz. Hani Avrupa Birliği'nin yanında ama güvenlik bağlamında Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini herkesin göz önüne alması lazım. Ha şöyle, en başa döneceğim yine. Elbette NATO desteklemekte yükümlü, destekler desteklemez o ayrı konu ama önce biz kendi öz kabiliyetlerimizle, milli kabiliyetlerimizle caydırıcılığımızı tesis etmemiz lazım. Yoksa caydırıcılık tesis edilmezse taviz, evet, gelir, tavizler de arkaya gelir. Yani şu anda kara kuvvetlerinde asker bulamayan, görev süresini, zorunlu görev süresini uzatan Haredi ultra ortodoksları askere almak zorunda kalıp onların tepkisiyle geri adım atan deniz kuvvetleri çok modern sistemlere sahip olsa da bir kıyı kuvveti hüviyetinden bir ambargoyu destekleme, Filistinli balıkçılara zulüm etme hüviyetinin dışına çıkamamış. Hava kuvvetleri çok modern uçaklara sahip olsa da hiçbir şekilde entegre bir hava savunma sistemi ve eğitimli bir hava kuvvetiyle karşılaşmamış İsrail'in her atacağı adımı iyi düşünmesi lazım. Ben bu şekilde bir kere daha hatırlatıyorum kendisine. Hedefleriyle kabiliyetler arasındaki uçurumu iyi görsün. Sırtını dayadıkları da o uçurumu kapatamazlar. NATO konusunda da herhalde sanırım açık bir şekilde ifade ettim. Yani NATO kendi ölümünü istiyorsa, NATO'nun şu anda yaşatmaya çalıştıkları en son Ankara zirvesiyle kolektif kabiliyeti devam ettirmeye, çünkü Avrupa Birliği'nin henüz aşamaya gelemedi daha. Eğer bu kadar tehdit görüp her gün işte tepelerinde İHA'lar uçarken, hibrit savaş, gri bölge, onlar devam ederken Türkiye'yi herhalde bu coğrafyadaki önemli bir aktör olarak, yani ben bunu siyaset dışı olarak söylüyorum. Yani evet. Türk biliyorsunuz, sizde de konuştuk defaatle. Evet. 103 yıllık Cumhuriyet ordusu Mustafa Kemal'in muharip ruhunu taşır. Yani bu Kore Savaşı'ndan başlar, Kıbrıs Harekatı, Kardak, teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar ve Kütahya, Eskişehir muharebesi dışında Cumhuriyet ordusu veya o dönemin düzenli ordusu diyeyim Cumhuriyet yerine, düzenli ordumuzun kaybettiği bir muharebe, savaş yoktu. Dolayısıyla hani bütün dünyada vatandaşlarımız da bunu bilmesi ve özgüvenimizin tam olması lazım. Şu anki pozisyon itidalli, bu adamın ve yanındakilerin tarihlerine cevap verilmiyor. Ama malumun sahada bir kıvılcıma bakar. Yani bu bir şekilde itidalin, kararlı duruşun, sakin duruşun zorlanıcı anlar da olabilir. Dolayısıyla bölgeyi ateş çemberine çevirmek kimsenin şeyine değil, yararına değil. Türkiye zaten Ulu Önder Atatürk'ün, ebedi başkomutanın yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini uyguluyor. Karadeniz'de de uyguluyor. İran'a, İran-Amerikan Savaşı'nda da uyguluyor. Ama bu demek değildir ki biz nasıl kimsenin toprağında, denizinde, semasında gözümüz yoksa, o kimsenin de bizim mavi vatanımızda, toprağımızda, havamızda...
1: Yani söz konusu vatan savunması olduğunda gereken yapılır.
0: Aynen öyle.
1: Peki
0: öyle.
1: Şeyi sorayım komutanım. Buyurun, buyurun. Şimdi buyurun. NATO boyutunda maalesef özellikle son 35 yıllık pratikleri geçmişte de işte Kıbrıs Barış Harekatı'nda falan da onu çok belli ediyorlardı ama soğuk savaş dengesi dolayısıyla bir şey vardı, yine bir iletişim işbirliği süreci vardı ama 35 yıllık pratikleri maalesef çok olumlu sınav vermediler. Şimdi yarın öbür gün bugün İsrail'e destekleri, İsrail'e iç içe geçmişlikleri de ortada. Şimdi sayın, mesela aklıma şey geliyor, Sayın Bahçeli'nin ki 30 yıldır bu Türkiye'de de konuşuluyor, Sayın Bahçeli'de en son bir TRÇ olarak formülize etti. Batı ile ilişkileri koparmadan olası bir gerilimde Türkiye'nin Rusya'yla, Çin'le, daha doğuyla işbirliği seçenekleri de gündeme gelebilir mi? Çünkü geçmişte sizin görev yaptığınız dönemde de o dengeyi kurabilmek Türkiye açısından işte Black Sea Four harekatları mavi vatanımızda da çok etkili oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesi, Kuzey Cephe'nin sağlama alınması, Güney Cephesi'nde çok daha rahat hareket etmemizi önünü açar mı?
0: Yani şöyle, biliyorsunuz bu dengeler çok karmaşık ve değişik dinamiklere sahip. Yani evet. Rusya ile İsrail'in, hatırlayın Suriye'deki faaliyetlerinde İsrail Rus uçağını düşürdü. Rus deniz karakol uçağını düşürdü. Ve Suriye'deki Esad'ın mevzilerini, depolarını, cephaneliklerini vururken önce Rusya ile koordine etti. Ondan sonra vurdu. Rusya ki orada Esad'ı desteklemek için ciddi bir hava gücü ve kara gücü bulunduruyordu. Dolayısıyla hani Rusya ile bu açıdan askeri anlamda bir eylem planı veya
1: koordinasyon
0: mümkün görmüyorum. Hı. Ama siyasi olarak tabii ki komşumuz, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, yüzyıllardır da beraber yaşayacağız. İşte bunun bir turnusol kağıdı Rusya-Ukrayna savaşı. Evet. Orada işte sizin söylediğiniz çok önemli. Yani aktif tarafsızlık rolümüzü devam ettirmemiz lazım. Evet. Montreux'de mesela işte çok yerinde bir karardı, 19. maddenin yürürlüğe sokulması. Evet. Bunun devam ettirilmesi lazım. Dolayısıyla denge politikasıyla elbette NATO ittifakının bir üyesiyiz, Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, o ayrı konu. Ama Çin'le ekonomik işbirliğimiz var. Rusya'yla biraz önce ifade ettiğim gibi her türlü alanda işbirliğimiz var. Evet. Değişik coğrafyalarda, askeri harekatlarda kimi zaman karşı düştük ama kimi zaman beraber yürüdük. Dolayısıyla onlarla da ilişkin kesinlikle koparmamak lazım. İşte biraz önce örneği verdim. Yani Rusya, Suriye'nin, Esad'ın bir numaralı müttefikiydi. Pilotlarını gönderdi. İşte uçakları düştü bu uğurda. Ama İsrail, Rusya ile koordine edip Esad'ın işte nükleer kimyasal tesislerini veya diğer hassas hedeflerini rahatlıkla vurabiliyordu. Dolayısıyla burada askeri tedbirler, caydırıcılık çok önemli Ceyhun Bey. Caydırıcılık sağlarken, caydırıcılık illa savaşacağım, vuracağım, kıracağım değil. Caydırıcılığı idame ederken şeyi de, neydi onun adı, siyasi veya diplomasiyi de aynı şekilde yürütmemiz lazım. Ben eminim ki bir bürokrat, bir diplomat bir pazarlık masasına, müzakere masasına oturduğunda silahlı kuvvetlerin gücünü arkasında hissettiğinde çok daha etkili olur. Öteki türlü taviz vermek durumunda veya amiyane tabirle alttan almak durumunda kalabilir. Doğru. Bunların hepsi birer milli güç unsurları. Yani milli gücü kim oluştu? Askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç, demografik güç, coğrafi güç ve bunun en zayıfı kadar milli güç. Yani ekonomimiz kötüyse milli gücünüz de öyle. Dolayısıyla birbirini tamamlayan unsurlar bunlar. Ben en son, yani şunu en son demeyeyim de şunu özetle vurgulamak istiyorum. Bizim savunma sanayindeki hamlelerimizi tabii geçmişten geçmişe vefa, günümüze gurur yaşayarak bir şekilde artık paradigma değişti. Yani 3500 savunma projesinin önceliklendirilmesi, kısıtlı kaynakların, biraz önce ifade ettiğim, tabii ki şu anda görev yapanlar çok daha değişik değerlendirmeler, çok daha değişik projeler ortaya koyabilirler ama şu anki kriz ortamına, caydırıcılığımıza her hareketin, yani işte İsrail uçağının 70 kilometre güneyimizdeki bir üssü vurmaya cesaret bulamayacağı veya işte Karadeniz'de herhangi bir oldu bittiye sahte bayrak operasyonu dahil gelemeyeceği, işte Güney Kıbrıs Rum yönetimini siz girişte söylediniz, bütün Akdeniz'i gözetleyebilecek İsrail radarını kendi sistemi adı altında konuşlandırmayacağı, biliyorsunuz aynısını Yunanistan da alıyor şimdi.
1: Doğru.
0: O da Ege olduğu gibi gözetleyecek ve bu İsrail'e barış döneminde bilgiler gidecek. Ama şunu söyleyeyim Cem Bey, bunların askeri açıdan hakikaten fazla bir etkisi yok. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah angajman menzili içerisindeki unsurlar bunlar. Yani evet, yerleri de belli, yurtları da belli. Bunların yapabileceği ilk mermi atılana kadar olan ki dönem. Ama barıştan itibaren bir farkındalık yaratabilir, hazırlık seviyesini yükseltebilir. Dolayısıyla bu konuda, yani benim en şiddetli önerim şu anda ülkeyi yönetenlere, en samimi ve cidden şiddetli olarak ifade ettiğim şu, savunma sanayinde artık bir paradigma değişikliği. İç kamuoyuna falan veya popülist değil, hakikaten şu anda bir lira bile, bir insan, bir mühendisimizin bir saatlik çabası bile çok önemli. Dolayısıyla bu konuda gerekli, işte konsepte dayalı, ihtiyaca dayalı bir sistemin, savunma planlama sisteminin yürürlüğe girmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü sadece İsrail değil, yani İsrail elbette bir tehdit unsuru olabilir ama konvansiyon anlamda değil. Yani o yüzden ben şunu da ifade ettim bugün. Siber savunma veya hazırlık yükseltilmeli. Psikolojik harekata dış kaynaklı hazır olunmalı, tedbir alınmalı. Kritik tesislerimizin, stratejik tesislerimizin savunması, kuvvet koruma planları arttırılmalı. Bunlar yani kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki savaşlarda elde edilen dersler Cüneyt Bey. Yani evet, hani oturup bunları şey yapmıyoruz. Çünkü oralar birer, evet, laboratuvar.
1: Doğru.
0: Oralardan çıkarılmalı yani. Çünkü
1: yavaş yavaş toparlayabilecek olursak komutanım.
0: Tabii ki. Sizin sorunuz var mı yoksa bitireyim ben?
1: Abi, vallahi sağ olun komutanım. Zaten süremiz de bitti. Çok kıymetli, tamam, şeyler söylediğiniz için. Şey yapıyorum, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son, tamam, olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, ben hepsini söyledim. Hı-hı. Yani dediğim gibi en yani ortada söylediğimi şimdi de söyleyeyim.
1: Caydırıcılık.
0: Türkiye kendine caydırıcılık ve kendine güvenmeli. Yani aynen, NATO tamam. NATO bize ihtiyaç anında.
1: Evet.
0: Bakın tekrar yani
1: komutanım, NATO biz NATO ile var olan, NATO ile NATO olmayınca da yok olacak bir millet değiliz zaten.
0: Asla.
1: Aynen.
0: Ama
1: öyle.
0: Ama taahhütlerimizi yerine getiriyorsak onlar da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz. Dediğim gibi getirmezlerse de beyin ölümü gerçekçisi iddia etmişti Macron. Fiziken evet, ölünüp üzerine de beton dökülür.
1: Aynen öyle komutanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ var olun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu komutanımızla da konuştuk. Türkiye'nin caydırıcılık gücüne atıf yaptı, vurgu yaptı. Bunun arttırılması, daha da arttırılması, zaten güçlüyüz, daha da arttırılması gerektiğini söyledi. Bu İsrail meselesini konuşmaya devam edeceğiz ama şimdilik programımızın bugünlük sonuna geldik. Güzel bir hafta sürün, sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu geçirin. Pazartesi akşamı görüşeceğiz. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın yaklaşık 700 milyonla 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu dünya olarak adlandırılıyor.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: Ferhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitap. Haftalardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi Cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Haftanın kapanışında yine sizlerle keyifli haberler için biraz kültür sanat, biraz daha kültür sanatın teknolojiye bakan tarafını konuşmak için birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bugün size enteresan bir konu seçtim. Bugün biraz sizlerle sesin yolculuğu

Yolculuğunu konuşacağız. Sesin yolculuğu da ne ola ki demeyin. İlk o Thomas Alva Edison'ın o icat ettiği fonograftan bugünkü o Napster'lara, ses satanlara, müzik satanlara kadar geçen o macerayı konuşacağız. İnanılmaz bir macera var orada. Gerçekten de inanılmaz konuşacak şey var. Bir saate hepsini sıkıştırmaya çalışacağım sizlerle birlikte. O zaman haydi başlayalım. Şimdi istiyoruz değil mi? Ses bir zamanlar doğduğu anda ölüyordu, kayboluyordu. Bir şeyi bugünün fazlasıyla doğal kabul ediyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Mesela bir insanın sesini kaydedebilmek. Çok basit bir şey. Şu anda sizinle konuşuyorum. O ses bir sürü yerde kaydoluyor. İşte telefonu çıkarıyoruz mesela, konuşuyoruz. Bir tuşa basıyorsunuz, sesimiz hop orada kalıyor. Bir şarkıcı ölüyor ama sesi yaşamaya devam ediyor. 50 yıl önce kaydedilmiş bir konseri mesela açıp çatır çatır dinliyoruz ve acayip keyif alıyoruz. 100 yılı aşkın süre önce yaşamış bir insanın sesini bile duyabiliyoruz. Oysa insanlık tarihinin neredeyse tamamında böyle bir şey mümkün değildi. Mozart'ın müziğini biliyoruz ama Mozart'ın mesela nasıl konuştuğunu biliyor muyuz? Hayır. Beethoven'ın mesela bestelerini biliyoruz. Ama Beethoven'ın kendi eserlerini nasıl yorumladığını duyamadık hiç. Shakespeare'in mesela kelimeleri elimizde ama Shakespeare'in sesinin nasıl çıktığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü insanlık görüntüyü ve düşünceyi saklamanın yollarını çok erken buldu. Mağara duvarına resim çizdi, yazıyı icat etti, heykel yaptı, sonra fotoğrafı geliştirdi ama ses başka bir şey. Ses doğduğu anda ölüyordu. Bir insan konuşuyor, hava birkaç saniye titreşiyor, sonra o titreşim yok oluyor, ses de yok oluyor. Müzik de aynı kaderi paylaşıyordu. Bir orkestrayı dinlemek istiyorsanız orkestranın karşısında bulunmanız gerekiyordu. Bir piyanisti dinlemek istiyorsanız piyanistin o anda piyano çalması gerekiyordu. Müzik bir nesne değildi, satın alamıyordunuz, cebinize koyamayıp eve götüremiyordunuz. Müzik gerçekleştiği ana ve mekana bağlıydı. İşte 19. yüzyılın ortalarında bazı mucitler ses dalgalarını bir yüzeye çizmeyi başardı. Edward Leon Scott de Martinville fonografı sesin izini kağıda geçiriyordu. Ama o izi yeniden sese çeviremiyordu. Yani insan sesi ilk kez görülebiliyordu fakat hala geri getirilemiyordu. Büyük kırılma 1877 yılında geldi. Thomas Alva Edison telefon ve telgraf üzerine çalışırken ses titreşimlerinin fiziksel bir yüzeye işaretlenebileceğini düşündü. Ortaya çıkan cihazın adı fonograftı. Bugünkü gözle bakılınca kaba bir makine, bir silindir. Üzerine sarılmış ince bir kalay folyo var, bir diyafram, bir iğne, büyükçe de bir ağızlık. İnsan ağızlığa yaklaşıyor ve konuşuyor. Ses diyaframı titreştiriyor. İğne bu titreşimleri folyonun üzerine bir iz olarak kazıyor. Sonra işlem tersine çevriliyor. İğne aynı izlerin üstünden geçiyor. Diyafram yeniden titreşiyor ve makine az önce söylenmiş sözleri size geri veriyor. Gürültülü, bozuk, mekanik ama tanınabilir bir insan sesi çıktı orada. İşte Smithsonian'ın kayıt tarihi arşivlerinde de vurgulandığı gibi Edison'ın 1877'deki fonografı sesi hemen kaydedebilen hem de yeniden çalabilen ilk başarılı makineydi. Edison'ın ilk denemeleriyle özdeşleşen söz Mary Had a Little Lamp, yani o şarkı vardır ya, o şarkı. Bugün birkaç saniyelik bu kayıt bize estetik olarak pek bir şey ifade etmeyebilir. İşte fakat mesele şarkının güzelliği değil. İnsanın tarihinde ilk kez insan konuşmasını bitirdikten sonra sesin odada kalmaya devam etmesi önemli. Ses sahibinden ve zamandan ayrılmış durumda artık. Bence kayıt tarihinin en büyük devrimi de burada. CD değil, MP3 değil, Spotify değil. Çünkü onlardan önce çözülmesi gereken temel problem buydu. Bir saniye önce var olan, şimdi artık var olmayan titreşimi nasıl geri getirirsin? Bakış açısı bu. Edison bunu başardı ve ses ilk kez bir çeşit hafızaya kavuştu. Ama fonografın ciddi bir eksikliği vardı. Bir sesi kaybetmek başka bir şey, o sesi yüz binlerce insana ulaştırmak başka bir şeydi.
silindir üzerine kayıtların çoğaltılması zordu. Kayıt teknolojisinin endüstriye dönüşmesi için yalnızca kayıt değil, seri üretim gerekiyordu. İşte bu noktada Emil Berliner devreye girdi. 1887'de gramofon sisteminin temel patentlerini aldı. Silindir yerine düz diski kullandı ve tek bir ana kayıttan çok sayıda kopya üretmeyi kolaylaştıran yöntemleri geliştirdi. Düz disk daha rahat saklanıyordu, plak gibi düşünün. Ve daha rahat çoğaltılabiliyordu ve ticari olarak dağıtılabiliyordu. Edison'ın sorusu şuydu: sesi nasıl saklarız? Berliner'in gramofonu buna ikinci bir soru ekledi: sesi nasıl çoğaltırız? Müzik endüstrisinin tohumu esas burada atıldı işte. Bir şarkıcı bir yerde bir kez söyleyecek, fabrikalar o performansın binlerce kopyasını üretecek ve sanatçı hiç gitmediği şehirlerde insanların salonlarına girecek. İşte 20. yüzyılın başında 78 devirlik plaklar yaygınlaştı. Büyük bölümü daha sonra alışacağımız vinilden değil, şelak denen sert kırılgan bir malzemeden yapılıyordu. Elinizden düşürdüğünüzde esnemiyordu, çatlıyor ya kırılıyordu. Ama daha önemli sınırlaması süreydi. Yani bir yüzüne yaklaşık 3 ila 5 dakikalık kayıt yapabiliyordunuz. İşte bu dönemin kayıt stüdyoları da bugünkülere benzemiyordu tabii ki. Akustik kayıtta orkestranın önünde dev bir huni var. Müzisyenlerin yerleri enstrümanlarının ne kadar güçlü olduğuna göre ayarlanıyormuş. Güçsüz çalan çalgılar huninin dibine yaklaşıyor, yüksek sesli olanlar geriye çekiliyor. Bazen klasik orkestrasyon bile kayıt makinesinin ihtiyaçlarına göre değiştiriliyormuş. Yani daha ilk yıllarda kayıt icranın nötr bir tanığı değil, icrayı biçimlendiren bir güç haline dönüşmüş. Plak şirketleri de çok hızlı bir biçimde repertuar, yıldız ve katalog mantığı geliştirmiş. Şimdi bir sanatçının adı artık yalnızca afişte değil, evde duran etiketin üstünde de yaşamaya başlamış. Kayıt numaraları, kapaklar, şirket logoları, dağıtım ağları ortaya çıkmış. Müzik tarihinin modern anlamdaki katalog fikri, yani geçmiş kayıtların yıllar sonra tekrar satılabilmesi de bu fiziksel arşiv sayesinde doğmuş. İşte burada müzik ilk kez ciddi bir para makinesine dönüşmeye başlamış. Mesela Victor'un 1909 kataloğunda sıradan 10 veya 12 inçlik plaklar yaklaşık 60 sentle 1.25 dolar arasında satılırken, mesela Caruso gibi opera yıldızlarının bulunduğu prestijli o Red Seal serisi 1 dolardan başlayıp 7 dolara kadar çıkıyormuş. O dönemin 7 dolarlık bir plağı bugünün alım gücüyle yüzlerce dolarlık lüks bir ürüne denk geliyor bu arada. Hani 7 dolar nedir ki abi deyip geçmeyin, enflasyonu bilmem neyi düşünün. Yani kayıt şirketi yalnızca sesi çoğaltmıyor, yıldızın adını da fiyatlandırıyor. Peki sanatçı bu paranın ne kadarını alıyordu? Bunun tek bir cevabı yok. Mesela Caruso gibi yıldızların özel ve ayrıcalıklı sözleşmeleri varmış o zamanlarda. Ama sıradan sanatçı açısından sistemin nasıl çalıştığını gösteren çok somut bir örnek var. Mesela Victor'un 1927'deki ünlü Bristol kayıtlarında müzisyenlere kayıt seansı için 50 demiş. Ayrıca satılan her plak için 2,5 sent telif garantisi verilmiş. Yani daha ilk plak çağında bugüne kadar sürecek temel gerilim kurulmuş. Plak şirketi üretim, dağıtım ve pazarlama sermayesi koymuş, sanatçı ise satış fiyatının tamamını değil, sözleşmesinde tanımlanan küçük bir payı almaya başlamış. İşte bu teknik sınırın kültürel sonucu çok ilginç. Nedir? Teknoloji müziği yalnızca saklamıyor, müziğin biçimine de karışmaya başlamış. Popüler şarkının birkaç dakikalık bir forma yerleşmesinde radyo programcılığı, işte ne bileyim, dans kültürü ve ticari tercihlerin yanında kayıt ortamının fiziksel sınırlarının da payı varmış. Yani makinenin yapabildiği şey bestecinin ve icracının yapmayı tercih ettiği şeyi etkilemeye başlamış. Ve kayıt endüstrisinin ilk büyük yıldızlarından biri Enrico Caruso olmuş. Caruso'dan önce hani bir opera sanatçısının şöhreti büyük ölçüde konser salonlarına bağlıymış. Yani kayıtla birlikte sanatçı artık bir şehir akşam 1000 kişiye değil, aynı performansın kopyaları aracılığıyla dünya yanında milyonlarca
insana ulaşabilmeye başlamış. İşte Caruso gibi güçlü seslerin erken kayıt dönemine çok uygun olması da çok önemli. Akustik sistem bugünkü mikrofon gibi her ayrıntıyı eşit hassasiyetle yakalayamıyor. Bazı enstrümanlar ve sesler kayıtta çok daha iyi sonuç veriyor. İşte bu yüzden teknolojinin erken döneminde iyi kayıt edilen müzikle iyi müzik aynı şey değilmiş. Kayıt cihazı repertuarın hangi bölümünün öne çıkacağını bile etkileyebiliyormuş. Şimdi efendim bir şarkıya doğru gidelim. Caruso'nun Vestila Giubba yorumlarından birini dinleyeceğiz. Bu parçayı yalnızca eski bir opera kaydı olarak değil, müziğin ilk kitlesel dönüştüğü dönemin sesi olarak düşünün. Bir adamın bir yüzyıldan uzun süre önce söylediği, bedeni çoktan yok olmuş ama birkaç dakika bizim odamıza girebiliyor, dinleyelim hep beraber.

Evet, size bu konularda teknik bir sürü bilgi veriyorum ama bu şarkı hakkında daha önce de size anlatmıştım. Tekrar anlatmakta fayda görüyorum. Carrizo'nun bu şarkısı Vestila Gioba nedir? Palyaço'nun şarkısı. Palyaçolar, Pagliacci operasının en önemli, en önde gelen aryalarından bir tanesi. Kostümünü giy, yüzünü boya, insanlar para verdi, onları güldürmek zorundasın. Kalbin parçalanmış olsa bile gül palyaço diyor şarkı efendim. Daha sonra bir metafora dönüştü tabii ki bu. Nasıl bir metafora dönüştü? İnsanlar içleri kan ağlarken bile birilerini güldürmek zorunda olduklarında işte bu şarkı sıkça ve doğru biçimde söylenmeye başladı. İnsanlık tarihinin en eski dediğim gibi metaforlarından biridir. Hadi bunu söyledikten sonra tekrar konumuza gelelim. Efendim ne demiştik? İşte Carrizo'nun sesini dinledik. Mikrofon sesi yakınlaştırdı. Band gerçeği değiştirdi. Kulağımıza biraz uzak, biraz hayaletimsi gibi geliyor bu kayıt değil mi? Ama tam da o yüzden çok önemli. Çünkü yalnızca bir şarkıcı değil, kayıt teknolojisinin henüz çocukluk dönemini duyduk beraberce. Yani ilk kayıt sistemlerinden bugün bildiğimiz anlamda bir mikrofon yoktu. Sanatçı büyük bir Huni'nin önüne geçiyor ve ses enerjisinin diyaframı fiziksel olarak hareket ettirebilmesi için yeterince güçlü söylemek zorunda kalıyor. Yani arka planda mesela soft bir müzik olmaz. Adam Vestila Gioba diye bağırıyor. Bağırmasa o belki de o kadar kayıt yapılamayacak. İşte bu hangi enstrümanların kolay kaydedilebildiğinden şarkıcının nerede durabileceğine kadar her şeyi etkileyen bir sistem. 1920'lere gelelim. 1920'lerde elektrikli kayıt sistemleri ve mikrofon yaygınlaşınca sadece ses kalitesi yükselmedi, şarkı söyleme biçimi de değişti. Mikrofon insan sesini büyütmekten daha fazlasını yaptı. Şarkıcı ile dinleyici arasındaki mesafeyi küçülttü. Artık salonun en arkasındaki dinleyiciye bağır bağır bağırmanız gerekmiyordu. Nefesiniz, fısıltınız, hatta en küçük nüansınız kayıtlara girebiliyordu. İşte Bing Crosby gibi o crooner'ların başarısı da bununla yakışıklıydı. Neden? Şarkıcı artık sahnenin öbür ucundan değil, sanki kulağınızın hemen yanından söylüyor gibi söylüyordu. Teknoloji yeni bir vokal estetiği yaratmıştı. Mikrofon yalnızca var olan müziği daha iyi kaydetmedi. Daha önce mümkün olmayan bir yakınlık biçimi üretti. Kayıt tarihinin tekrarlanan kuralı işte burada ortaya çıktı. Yeni teknoloji önce eski alışkanlıkları daha iyi yapmak için kullanıldı. Sonra biri çıkıp bununla daha önce yapılamayan ne yapabiliriz diye sormaya başladı. Asıl devrim işte o ikinci soruda başladı. 1930'larda Almanya'da geliştirilen ve savaş yıllarının olgunlaşan o manyetik band bu ikinci soruya cevap verebilecek eşli silahlardan biri oldu. Savaş sonrasında teknoloji Amerika'daki stüdyolara yayıldı ve kayıt ilk kez gerçekten düzenlenebilir bir malzemeye dönüştü. Mesela Bing Crosby'nin burada ikinci kez karşımıza çıkması burada tesadüf değil. Şimdi radyo programlarını sürekli canlı yapmak istemiyordu Bing Crosby. Kaliteli biçimde önceden kaydedip düzenleyebilmek çok büyük bir avantajdı onun için. Band teknolojisinin Amerikan yayıncılığında ve stüdyolarında benimsenmesini hızlandıran isimlerden biri de işte o oldu. Böylece kayıt yalnızca müzik endüstrisinin değil, radyo yayıncılığının zaman düzenini de değiştirdi. Canlı olmak zorunda olma baskısı azaldı. Doğrudan diske kayıt döneminde performans büyük ölçüde olduğu gibi kayda geçirilmeye başlandı. Hata yaptınız mı yeniden başlamak gerekiyordu. Bantta ise sesi kesebiliyordunuz. Başka bir parçayla birleştirebiliyordunuz. Silip yeniden kaydedebiliyordunuz. İşte farklı performansları yan yana getirebiliyordunuz. Bugün bilgisayarda yapıyoruz ya, kes kopyala yapıştır. Ctrl C, Ctrl V. İşte o dönemde gerçekten makas ve yapıştırma bantları da yapılıyordu. O yüzden mesela Ctrl C'de, Ctrl X'de mesela makas ikonu vardır. Neden? Kesiyorsunuz siz onunla. Onun için onun adı kestir. Cut olarak geçiyor. İşte bu noktada kayıtla gerçek olay arasındaki bağ gevşedi. Fonografın mantığı olan her şeyi saklamaktı. Manyetik bandın mantığı hiçbir zaman tek parça halinde yaşanmamış bir performansı varmış kurmak oldu.
Şarkıcı bir cümleyi pazartesi, diğerini salı söyleyebilirdi. Gitar çarşamba, vokal harmonisi perşembe günü eklenebilirdi. Dinleyici ise hepsi aynı anda gerçekleşmiş. 3 dakikalık bir performans gibi bunu duyuyordu. İşte Les Paul'a geliyoruz burada. Les Paul bu dönüşümün en önemli isimlerinden biri. Onu bugün çoğu insan gitar modeliyle tanıyor. Ama kayıt teknolojisi açısından da çok büyük bir deneyiciydi. Overdub ve çok katmanlı kayıt teknolojileriyle kendisini ve Mary Ford'un sesini defalarca üst üste bindirdi. Şimdi Library of Congress'in yani Kongre Kütüphanesi'nin arşivlerinden Les Paul'un bazı kayıtlarının çok sayıda ayrı performansını bileşimi olarak üretildiği özellikle anlatılıyormuş. Burada çok kanallı kayıt yani multi-track mantığı gelişti işte. Bugün bilgisayarlarımızda da kullandığımız o mantık. Davulu bir kanala, bası başka bir kanala, gitarı başka bir kanala, vokali başka bir kanala kaydedebiliyordunuz. Sonra her birinin seviyesini ayrı ayrı değiştirebiliyordunuz. Sağa sola yerleştirebiliyordunuz. Yankı ekleyebiliyordunuz. Bazı bölümleri öne çıkartabiliyordunuz. Kayıt artık performansın fotoğrafı olmaktan çıktı. Kayıt bir tasarım haline dönüştü. Bu müzisyenin çalışma biçimini de değiştirdi. Artık bütün grubun aynı anda kusursuz çalması gerekmiyordu. Ritim bölümü önce kaydediliyor, vokal sonra ekleniyor, solo gitar işte sonradan yeniden denenebiliyordu. İşte bir müzisyen kendi üzerine ikinci, üçüncü, onuncu katmanı çalabiliyordu. Bugün ev bilgisayarında yüzlerce kanal açabilmenizin atası aslında bant makinelerindeki birkaç fiziksel kanaldı. İşte tam bu sırada fiziksel format da değişiyordu. 1948'de Kolombiya 33 devirlik mikro oluklu long play'i tanıttı, LP'yi tanıttı. Bir 78'liğin birkaç dakikalık yüzü yerine LP'nin bir yüzüne yaklaşık 20 küsür dakika sığabiliyordu. İnanılmaz bir gelişme bu. Bu yalnızca daha çok müzik demek değildi. Albüm denen şeyi güçlü bir kültürel birikime dönüştürdü. Biz artık tek tek şarkılar değil, 40 dakikalık bir bütün tasarlayabiliyordu. Parçaların sırası A yüzünün kapanışı, B yüzünün başlangıcı önem kazandı. Albüm kapağı büyük bir görsel alana dönüştü. Müzik tek bir şarkının ötesinde paketlenmiş bir dünyaya dönüştü. 1949'da RCA'nin 45 devirlik 7 inçlik plağı geldi. İşte o plak gibi plak. Gerçekten de. Bir bakıma modern müzik ekonomisinin iki temel ürünü iyice ayrıştı. 45'lik single tek şarkının hızlı ve ucuz taşıyıcısı, LP yani long play bir albümün alanı. Sonraki onlarca yıl boyunca pop kültürünü bu iki format birlikte taşıdı. İşte bu format ayrımı aynı zamanda iki ayrı para modelini de getirdi. Single hızlı tüketilen ve radyoyu besleyen üründü. LP ise daha pahalı, daha uzun ömürlü ve sanatçının kariyerini albüm üzerinden kuran ürün haline geldi. Fiziksel satış döneminde sanatçının kazancı yine mağazadaki etiket fiyatının tamamı değildi. Mesela Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin daha sonraki tarihsel sözleşmeleri karşılaştırmak için kullandığı modelde öne çıkan sanatçı için fiziksel satışlarda ortalama telif oranı yaklaşık %17,5 olarak kabul ediliyormuş. Bu kaba bir sektör ortalaması. Yani yıldızın pazarlık gücü var burada. Yapım masraflarının geri alınması, işte sözleşmelerde kesintilerin gerçekliğinden de filan bir sürü bir şey daha. Mesela 1950'lerin sonlarında stereo plakların yaygınlaşmasıyla başka bir boyut açıldı. Mono kayıtta tek bir alandan gelirken stereo iki kanal arasında bir mekan kurmaya başladı. İlk stereo kayıtlarının bazılarında bu oyuncağın heyecanı çok belli. Davul neredeyse bütünüyle bir tarafta, gitar öbür tarafta. Yapımcılar sesin yalnızca ne kadar yüksek olacağını değil, nerede duracağını da tasarlamaya başladı. Ve 1960'larda bütün bu teknolojiler aynı noktada birleşti. Daha iyi mikrofonlar, bant makineleri, çok kanallı kayıtlar, efektler, stereo alanlar vesaire vesaire. Şimdi stüdyo artık grubun çaldığı şeyi saklayan bir oda olmaktan çıktı, başlı başına bir enstrüman haline geldi. Yani çalınan gitar değil sadece enstrüman, stüdyo da bir enstrüman oldu. Mesela Beatles'ın birkaç yıl içinde değişimi bunun en net örneklerinden bir tanesi. İlk kayıtlarda temel hedef hala grubun çaldığı şarkıyı mümkün olduğunca iyi yakalamaktı.
Ama mesela Revolver döneme geldiğimizde soru değişti. Bu dört müzisyenin sahnede ne çaldığını nasıl kaydederiz değil. Hoparlörden çıkacak dünyayı nasıl kurarız? Tomorrow Never Knows. Bunun sembollerinden bir tanesi. Birazdan size bu şarkıyı çalacağız. Band döngüleri, ters çevrilmiş sesler, çevrilmiş vokal, stüdyo manipülasyonları filan. Yani dinlediğiniz şey dört kişinin önüne mikrofon konmuş basit bir performans değil. Kaydedilmiş parçaların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş bir ses mimarisi. Burada önemli bir tersine dönüş gerçekleşti. İlk dönemde plak konserin kopyasıydı. Şimdi konser bazen plağın kopyasını üretmeye çalışıyordu. Stüdyoda yaratılan bazı seslerin sahnede aynısını çıkarmak o günün teknolojisiyle neredeyse imkansızdı. Kayıt canlı performansın gerisinde değil, önünden gitmeye başladı. Birazdan Tomorrow Never Knows'u bu yüzden dinleyeceğiz. Sesin yalnızca saklanmadığını, parçalanıp yeniden kurulduğunu, dönemin şarkısı olarak nasıl yeniden kurulduğuna bakacağız. Yani Edison sesi zamandan kurtardı. Band ve stüdyo teknolojileri şimdi sesi gerçeklikten de büyük bir ölçüde kurtarıyor. O zaman haydi Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinleyelim efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinliyorsunuz. Haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Şimdi duyduğunuz gibi yani orada bir başka bir şey yapılmaya başlandı. Sesle oynandı, şarkılarla oynandı. Şimdi baktığımızda bu manyetik band deyince ne anlamalıyız? Kasetleri anlamalıyız. Kaset müziği kişiselleştirdi. Mesela CD sesi yazıya çevirdi. Beatles'dan sonra kayıt teknolojisinin yönü bir süre iki ayrı hatta ilerledi. Bir tarafta stüdyoya girip daha karmaşık, pahalı ve güçlü hale geldi. Öbür tarafta dinleyicinin elindeki cihazlar küçüldü, ucuzladı, kişiselleşti. İşte bu ikinci hattın kahramanı kasetti. Philips kompakt kaset sistemini 1963'te Berlin'de tanıttı. İlginç olan şey şu, kaset ilk tasarlandığında hedef yüksek sadakatli müzik dinlemekten çok pratik ses kaydı ve dikte yapmaktı. Açık makaralı band sistemleri iyi ses veriyordu ama kullanımları zahmetli. Bandı makaralara geçirmek, işte cihazı ayarlamak gerekiyordu. Yuvarlak yuvarlak bantlar vardı. İki ayrı tarafa takıyordunuz. Onu onun içinden öbür tarafa geçirip tık diye sokuyordunuz içeri. Bir sürü iş yani. Kaset bütün bandı küçük plastik bir kutunun içine sığdırdı, kapattı. İşte sonra ses kalitesi gelişti. Stereo kaset cihazları yayıldı. Dolby gibi gürültü azaltma sistemleri devreye girdi ve kaset müzik için ciddi bir format haline geldi. Fakat kasetin kültürel devrimi yalnızca küçük olması değildi. Kaset sıradan insana kayıt yapma gücü verdi. Radyoda sevdiğiniz şarkı başladı mı tak kayıt tuşuna basıyordunuz. Ben bunu yapıyordum. Eskiden FM kanalında işte bir tane şey vardı, bizim kanalımız vardı. Düşünün, koca FM bandında. Sonra iki oldu. Polis radyosu da geldi oraya. Orada böyle geceleri çok güzel şarkılar çalardı. Ben oraya bir kaset koymuştum. Kaset böyle bekliyordu. Ne zaman sevdiğim bir şarkı çalmışsa hemen çat diye basıyordum. Biraz başını kaçırıyorduk ama hemen kaydedebiliyorduk. Yani plağı da kasete çekebiliyordunuz. Evet, plakçılara gidip biz korsan kasetler yaptırırdık. Yani abi şu plaktan bu şarkı, bu plaktan bu şarkı. İşte ne bileyim, atıyorum 100 liraysa adam sizden 150 lira alırdı. Ve arkalı önlü müthiş albümlerimiz olurdu. Karışık kaset. Ah, bu bizim zamanımızın malları. Arkadaşınıza sevdiğiniz şarkılardan bir seçki hazırlayabilirdiniz mesela. Birinize aşkınızı söyleyemiyorsanız işte 60-90 dakikalık bir kaset yapardınız ona. İçinde sürekli aşk şarkıları olur falan böyle. O şarkıların sıralamasıyla anlatırdınız. İşte bugünkü aslında playlist kültürünün analog atası olarak bunu düşünebiliriz. Sonra ne oldu? 1979 yılına geldik. Sony Walkman'i getirdi. Ve kasetin yarattığı bu kişisel müzik kültürü mekandan kurtuldu. Şimdi plak böyle odanızın bir yerinde duran ve sizin çaldığınız, çalmak için başına oturduğunuz ve kurulduğunuz bir şeydi. Ama Sony Walkman'i, ilk Walkman'i TPS'ydi, o hatırlayanlar belki vardır bunu. Kayıt yapmıyordu, sadece çalıyordu. Şimdi şirket bunun satacağını düşünmüş zamanında Sony bunu ilk yaparken. Ama tersine belki de insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri geldi. Çünkü yeni bir teknik özellikten çok yeni bir davranış öneriyordu. Müziğinizi yanınıza alın. Kasetin başka bir özelliği de kayıt endüstrisinin daha sonra MP3 dönemleri göreceğimiz bir korkuyla erken tanıştırmasıydı. Evde kopyalama. Şimdi bir albümü satın alan kişi arkadaşına çekebiliyordu. İkili kasetler vardı. Bakın, ikili müzik sistemleri vardı. Birine hedef kaseti, birine işte çalacağınız kaynak kaseti koyuyordunuz. Onu oradan ona hop diye aradan müthiş, müthişti. Radyodan da kayıt yapabiliyordunuz. İşte 1980'lerde plak şirketlerinin home taping karşıtı kampanyalar başlatmasını da burada görüyoruz. Dijital korsanlık tartışmasının analog provası gibiydi bu. Teknoloji bir kez tüketiciye kopyalama gücünde endüstri aynı soruyla karşılaşıyordu. Kontrol kimde olacak? İşte gramofon müziği eve getirdi, Walkman müziği evden çıkardı. Metroda, otobüste, yürürken, koşarken, seyahatte kendi özel ses dünyanızın içinde olabiliyordunuz. Kamusal alanın içinde kişisel bir soundtrack yaygınlığı başladı. Bugün kulaklıkla şehirde yürürken yaptığımız şeyin kültürel temeli orada, dedesi bu. Sonra 1982'de compact disk geldi, CD'ler geldi. Sony ve Philips'in ortak geliştirdiği CD ile kayıt tarihindeki bambaşka bir sınır aşıldı. Ses fiziksel bir oluğun biçimi ya da manyetik bant üzerindeki o sürekli değişim olmaktan çıktı, dijital sayılara çevrildi. Standart bir ses serisi 16 bit çözünürlük ve saniyede 44.100 örnekleme kullanıyordu. Yani şimdi bu teknik bir cümle tabii ki. 14.000 ne abi, standart 16 bit ne falan. Şöyle sadeleştireyim size. Şimdi analog kayıtta ses dalgasının fiziksel benzeri saklanır. Dijital makine sesin seviyesini çok kısa aralıklarla ölçer ve bu ölçümleri sayılara çevirir. Çalarken bu sayılar yeniden elektrik sinyaline sonra da hoparlörden sese dönüşür. Şimdi tüketici açısından CD'nin vaatleri çok çekiciydi. Plak çıtırtısı yok, bant sarma derdi yok, iğneyle onun aşınması derdi yok, sarma derdi yok, işte ne bileyim bant atlama, track atlama derdi yok. Şarkı seçmek için plağın üstünde iğne gezdirmek ya da kaseti böyle bız bız bız diye ileri geri sarma yok. Yani şöyle söyleyeyim size, bizim zamanımızda bir şarkıyı 10 kere dinlemek isterseniz her çaldığınızda hop geri geliyordunuz bir daha, hop geri geliyordunuz bir daha. O yüzden bir kasetin önlü arkalı aynı şarkısını yaptığımız zamanlar çoktu. Açıkça söylemek gerekirse ve Walkman'lara koyduğumuz pillerin 1/4'ü bu sarma işine gidiyordu. İşte mesela 8. şarkıyı istiyorsanız mesela CD'de hop 8'e basıyorsunuz ve 8'i dinliyorsunuz. Bu kadar basit. İşte Sony'nin 1982'deki CDP 101'i çıktığında müzik endüstrisinin dijital taşıyıcı çağına girdi. CD 1980'lerin sonu ve 1900'lerde 90'larda dev bir ticari başarıya dönüştü. Benim müzikte daha aşırı neşir olduğum zamanlar. İnsanlar aynı albümü yeniden satın aldı. Önce plak olarak sahip oldukları albümleri CD'ye çevirdiler. Kayıt şirketleri için müthiş bildi. Ama ironik biçimde CD o şirketlerin birkaç yıl sonra yaşayacağı büyük krizinde altyapısını hazırladı. Rakamlar CD'nin ne kadar büyük bir ekonomi yarattığını gösteriyor. Şimdi RAA'ya göre yalnızca Amerika'da 2000 yılında 943 milyon tane CD satılmış. Amerika kayıtlı müzik gelirleri 1999'da nominal olarak 14.6 milyar dolarlık o dönemin rekoruna ulaşmış. Sektörün çok sevdiği bir avantaj var. Dinleyici çoğu zaman zaten plaktan ya da kasetten sahip olduğu albümü daha yüksek fiyatlı CD olarak yeniden satın alıyor. İşte katalog bir kez daha paraya çevrildi. İşte CD çağının zenginliği sanatçının satış fiyatını cebine koyduğu anlamına gelmiyordu tabii ki. Fiziksel üründe pres, ambalaj, dağıtım, mağaza payı, şirket yatırımı, işte bu sözleşmede geri alınabilen kayıt masrafları vardı. Bu yüzden de mesela milyon satan albümle sanatçının banka hesabına giren para arasında bazen çok ciddi mesafeler oluşabiliyordu. İşte dijital çağ daha sonra üretim ve dağıtım maliyetlerinin büyük kısmını azaltacaktı ama o zaman da başka sorun çıkacaktı ortaya. Maliyeti düşen müziğin gelirinden sanatçıya daha mı fazla para kalacak? Yani çünkü bir plağı kopyalamak da bir dijital dosyayı kopyalamak aynı şey değil. Analog kopyalarında her nasılsa her nesilde bir miktar kalite kaybı oluşabiliyor. Dijital veri ise uygun biçimde kopyalandığında aynı bitlerden oluşuyor. Birinci kopya ile 11. kopya arasında teorik olarak fark yok. İşte müzik artık yalnızca dinlenebilir bir kayıt değil, bilgisayarın işleyebileceği bir veri haline dönüştü. Sorun şuydu. CD kalitesindeki dijital ses dosyaları 1990'ların bilgisayarları ve internet bağlantıları için büyüktü. İşte burada MP3 devreye girdi. Amaç kulağın algısal özelliklerinden yararlanıp duyumsal açıdan daha az önemli kabul edilen bazı bilgileri çöpe atmak ve dosyayı dramatik bir biçimde küçültmekti. İşte bu teknolojinin geliştirilmesinde çok hoş bir müzik hikayesi var. Mühendis Karl-Heinz Brandenburg, sıkıştırma algoritmalarını geliştiren Susan Vega'nın Tom's Dinner şarkısını a cappella vokalini zorlu bir test malzemesi olarak kullanmış. Çıplak insan sesi sıkıştırma hatalarını saklamanın zor olduğu bir malzemeymiş çünkü. Vega'nın sesi kötüleşmeden küçülebiliyorsa sistem doğru yoldadır demiş bu adam. Bu nedenle Susan Vega'ya yıllar içinde gayri resmi olarak MP3'ün annesi denmiş. İşte birazdan o yüzden Tom's Dinner'a acapella versiyonunu bu yüzden programda dinleyeceğiz. Şimdi müziğin fiziksel bir nesneden bilgisayar dosyasına dönüşmesinde doğrudan laboratuvarın içine girmiş bir sesten bahsediyoruz. Ve bu noktada 100 yıl önceki gramofonla aradaki farkı düşünün ya. Gramofon çağında müzik üzerinde fiziksel iz bulunan bir diskken, kasette manyetik bir band, CD'de lazerle okunan sayısal bir veri. MP3'te müziğin artık bir taşıyıcıya ihtiyacı yok. Dosya tek başına var olabiliyor. Müzik nesneden ayrılıyor. Haydi gelin o zaman şarkımızı dinleyelim efendim hep beraber.
2: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to know. Notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet.

0: finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Efendim işte müziği böylece bir dönüşümünü gördük. Böyle bir dönüşümünün hikayesi şimdi MP3 zamanlarına gelince tabii orada bambaşka bir dünya var. Şöyle MP3 müziği nesneden kurtardı. Streaming sahipliğini de ortadan kaldırdı. Orası bambaşka bir şey. Şimdi Susan Vega'yı dinledik. Artık kayıt tarihinin en sert ve ekonomik kırılmasına geliyoruz burada. Çünkü MP3 yalnızca daha küçük bir ses dosyası değildi. Müziğin kopyalanma maliyetini neredeyse sıfıra indiren bir teknolojiydi. Şimdi bir plak üretmek için ham madde gerekiyor, pres gerekiyor, kapak, depo, kamyon, mağaza gerekiyor. Kaset için plastik gerekiyor, bant gerekiyor, üretim hattı gerekiyor. CD için disk basmanız gerekiyor, işte yine kapak mapak gerekiyor filan. Ama bilgisayar gibi MP3'ün ikinci kopyasını üretmek için hiçbir şey gerekmiyor. Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Bu kadar basit. Kopyala diyorsunuz. Kaç tane kopyala derseniz o kadar kopyalıyor. İşte 1999'da Napster ortaya çıktığında müzik endüstrisinin paniği tam olarak buydu. Napster ilk dijital müzik dosyası değildi. İlk korsanlık da değildi ama milyonlarca insanın birbirinin bilgisayarındaki şarkılara ulaşmasını son derece kolay hale getirdi. İlk çıktığında ben bunu deli deli kullandım. Ne yalan söyleyeyim, deli deli kullandım ve müzik endüstrisinin 100 yıllık kıtlıktan beslenen modeli ilk kez bolluk problemiyle karşılaştı. Plak şirketleri için müzik değerliydi çünkü bir kopyayı üretmek, özür dilerim, dağıtmak ve satmak gerekiyordu. İnternette ise bir şarkının milyonuncu kopyasıyla ilk kopyası kadar ucuzdu. Ve o kadar kolay yaratılıyordu. Mesela Metallica'nın Napster'la bir kavgasını gördük. O kavga sembolleşti. Tartışma yalnızca korsanlık iyi mi kötü mü değildi. Dijital dünyada müziğin ekonomik birim olarak ne olduğuna dair büyük bir kriz çıktı ortaya. Şimdi bu sarsıntının büyüklüğü küresel rakamda görmek mümkün. IFPI'nin mesela bugünkü karşılaştırma Bu serilerine baktığımızda müzik gelirleri 1999'da 22.3 milyar dolar seviyesindeyken 2014'te 13.1 milyar dolara kadar indi. İşte nominal dolar üzerinden yaklaşık %41'lik bir küçülme yaşandı. İşte bu düşüşün tamamını Napster'a ya da korsanlığa yazmak doğru bir şey değil. Ama yani fiyatlandırma, albüm talebinin değişmesi, yeni dağıtım kanalları filan bunlara baktığımızda ve hani müziğin o MP3 dönüşümüne geç tepki vermesi de biraz burada önemli bir pay oldu. O Napster'ın yarattığı kültürel alışkanlık da geri bir türlü döndürülemedi. İnsanlar ilk kez aklıma gelen şarkıyı şimdi bulmalıyım duygusuna alıştı. Eskiden mağazanın önüne gider orada kuyruk beklerdik, mağaza mağaza gezerdik. Sizde bu albüm var mı abi? Sizde bilmem ne var mı abi diye. Yani mesela plakçılarda şey olurdu. Güncel mesela popüler müziği satan kasetçiler, metal müzik satan kasetçiler, işte ne bileyim cazdan anlayan ve onu satan kasetçiler. Ben çocukluğum Kadıköy'de geçtiği için o Kadıköy'de hepsinin ayrı ayrı yerlerini biliyordum ve o yüzden de müzik kültürüm biraz şey oldu. Mesela sevmediğim adamın dükkanına girmezdim, o beni mesela belli bir müzik tarzından geriye attı o yüzden. Neyse. Müzik tüketiminde hız beklentisi değişti tabii. Daha sonra iTunes çıktı işin içine. Streaming servislere girdi. Korsanlığa yalnızca fiyatla değil, hız ve kolaylık beklentisini meşru biçimde karşılayarak mücadele etmeye başladılar. Apple 2000'li yılların başında başka bir cevap verdi. Merhaba dedi, iPod. Binlerce şarkıyı cebe koydu. iTunes Store'sa insanları korsanla mücadele ederek durduramayacaksak satın almayı korsandan daha kolay hale getirelim fikrine yaslandı. Yani tek şarkının 99 cent gibi bir fiyatla satılması albüm ekonomisini de değiştirdi burada. İnsan sevdiği tek parça için bütün albümü almak zorunda kalmasın dediler. Haklılardı. Ama dijital mülkiyet dönemi bile uzun sürmedi. Sonra Spotify geldi. Spotify 2008'de Avrupa'da yayına başladığında, ardından streaming modeli büyüdüğünde çok daha değişik bir temel çıktı ortaya. Artık müzik dosyasını da satın almamaya başladık. Bir kataloğa erişimi satın almaya başladık. Yani bu kayıt tarihinin 3 aşaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle, plak çağında bu albüm benim diyordunuz ve rafta fiziksel bir nesneyi gösteriyordunuz. MP3 çağında bu şarkı bende diyordunuz ve sabit diskinizdeki dosyayı gösteriyordunuz. Streaming çağında çoğu zaman hiçbir şey sizde değil. Aboneliğinizin sürdüğü, hizmetin çalıştığı ve lisans anlaşmaları izin verdiği sürece onlara erişebilirsiniz. İşte işin ironik tarafı şu, müzik nesne olmaktan çıktığında sektör önce çöktü, sonra tarihte hiç olmadığı kadar büyüdü. IAPA'ya göre mesela küresel kayıtlı müzik pazarı 2025'te 31.7 milyar dolara ulaştı. Yani demek ki neymiş? Siz para kazanmayı bilirseniz bunlardan para kazanabilirsiniz. İşte streaming artık büyük kayıtlı müzik gelirinin %69.6'sını oluşturmaya başladı ve dünyada ücretli abonelik hesabı kullananların sayısı 837 milyona ulaştı. Yani 31.7 milyar dolar var, demek ki sanatçılar çok zenginleşti filan da düz bir sonuç çıkartmıyoruz, düz adam olmuyoruz. Neden? Streaming'de para önce platforma gidiyor, kayıt hakkı sahiplerine, yayıncılık hakkı sahiplerine gidiyor. Mesela Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2021 verilerinde streaming gelirlerinin yaklaşık %32'si platformlarda kalıyor diyor. %53'ü kayıt haklarına, %15'i beste ve sözün yaratıcılık haklarına gidiyor. Yani kayıt şirketine giden bölüm içinden sanatçı kendi sözleşmesindeki oranı alıyor. Büyük şirketlerde sanatçıya uygulanan bu royalty oranı %26'ymış yaklaşık. Yani bağımsız ve kendi master kaydına sahip sanatçı için tablo tabii ki bambaşka olabilir ama olmayanlar için öyle değil. Şimdi biz Spotify bir streaming için sanatçıya şu kadar para ödüyor cümlesi yanlış. Yani belli bir belirlenmiş bir sabit bir stream fiyatı yok. Ülke, abonelik türü, toplam dinlenme havuzu, hak sahipliği, sözleşme vesaireler etrafında dönüp duruyor. Şimdi mesela yine Birleşik Krallık Fikri Mülti'nin 2020 verileriyle örnek bir hesap yapılmış. 1 milyon stream tipik bir öne çıkaran icracı için yaklaşık 1200 sterlin kazandırıyormuş. Yani bu Türkiye'de çok daha düşük, ben size söyleyeyim. Tipik bir söz yazarı için 1176 sterlin gelir anlamına geliyormuş. Yani bu evrensel bir tarife değil tabii, dediğim gibi. Türkiye'de bu oranlar çok daha düşük. Öte yandan streaming havuzu muazzam. Spotify yalnızca 2025'te müzik endüstrisindeki hak sahiplerine 11 milyar dolar ödeme yapmış. Ama işte bu 11 milyar dolar şeye gidiyor mu, şarkıcıya gidiyor mu, gitmiyor. Net söyleyeyim size. Müzik böylece performanstan nesneye, nesneden dosyaya, dosyadan hizmete dönüştü. Bu dinleme alışkanlıklarında etkisi de büyük. İşte albüm sırası yerine işte playlistler, koleksiyonlar yerine arama kutusu, kıtlık yerine sınırsız bir katalog falan. Bunlar işte bir zamanlar para biriktirip plak alanları için şimdi düşünülmeyecek şeyler. Ama sonra başka bir şey geldi. Yapay zeka geldi. Yapay zekayla siz sevdiğiniz müzikleri de yapabilmeye başladınız. Bu da bizi apayrı bir yere getirdi. Şimdi sizler için ben sık sık çalıyorum. Dediğim gibi Serhat Ayan YouTube kanalına gittiğinizde orada zaten örneklerini göreceksiniz. Sizler için bir caz ama noir caz, böyle kara bakışlı bir caz hazırladım sizlere. Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesine yönelik bir caz parça hazırladım. Programımızı da onunla sonlandıralım istiyorum. Müziğin belki de geleceği son nokta gibi düşünebiliriz bunu. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medyalarından ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Çok mutlu, çok keyifli kalın. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünya yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Özel Haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Soy, sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2023 yılında binlerce öğretmen için sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimizi görev sürenizde sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama biz tabii bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunun siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz idare mahkemelerinin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde ciddi bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görev yerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık. Danıştay'da biz proje okullarındaki keyfi atamaların iptali için dava açtık. Bu süreci bekleyin demiştik. Eğitim iş olarak açtığımız davayı beklemedikleri için 2 yılda yapılan usulsüz binlerce atamada en son kazandığımız proje okullarında yürütmeyi durdurma davasıyla aslında iptal oldu. Ama geriye dönük işlemediği için dava açmayan öğretmenlerimiz maalesef sürgün edilmiş oldular. Dava açanlar da bir kısmı geri dönebildi, bir kısmı başka gerekçelerle kendi dava süreçleri tamamlanmış olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı eğitim işin kazandığı çok önemli bir dava. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okul davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Soy sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir sistem hiçbir hukuk düzeninde yok. Okullar en başta niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler de zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden, isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerine. aslında AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa, bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin hatta atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak. 1 milyon 200 bin öğretmen arasından tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız, ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
2: Seni okuldan aldım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanıyla ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahaleleri de elinden alan, çerez dedik, git çerez anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın neyse projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alırım. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi o statüdeki okullarda görev yapmış çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa, onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o çerezle birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi değer adı altında birçok uygulamayı hayal ettiler. Buna karşı da eğitim için eylem kararları var. Örneğin çerezle ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın bir camide değil, çoğu zaman bunlar merdiven altı. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatın, cemaatin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programları içinde öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım, alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış olduğumuz davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama biz bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
2: Burada mesela aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde projelendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen işte bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi. Bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler. Siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz, biz görevimizi baş öğretmenimizden aldık. Biz cumhuriyetin yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdikleri müfredat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evrensel olmayan bir takım dogmatik düşüncelerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, cumhuriyetin öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yol taşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
2: 2026-2027 yılı için, eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, çok faşizan bir tutumla yazılmış, emreder tarzda ifadelerle, ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor ve tek tip öğretmen dediğimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlük tutmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde işte işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da denedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibaresi vardı. Ama o günden bugüne gelindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenle ilgili işte işlem yapacaklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Önlük giymek gibi bir dayatma olamaz öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşama müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir kadın düşmanlığı, iki tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler, ama elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın, toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmenlere de kendi siyasi gündemlerini alet eden, ve bu politikaları da, eğitim öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili davalarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sen diyor sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencilere bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurduk. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinizi istediğim yere atarım. Bu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen bakan Tekin talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuki. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve eğitim alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış, okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor, güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok altında bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele daha da büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek. Ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitimciden örgütlü mücadeleden alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız. Hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokratik haklarımızı kullanacağız. Hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere susun ve benim siyasi propagandamı yapın anlamına geldiğini Sentoy şunları aktardı.
2: Borçlandırılmış, yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün mesemlerde yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve baskı altına alan, denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önlüğünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa yok, milli manevi değerler yok, toplumsal hassasiyet. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği, açığı, az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi bir boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta, öğretmenin nerede oturacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şiddet, aynı şiddete karşılığını alacak Alkan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması, kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla bakanlığa iletti. Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Eğitim İş yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
2: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var, eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde ama o il atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla birçok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarımızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzak ailesinden ayrı eğitim öğretme başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakları için bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, Eğitim İş'te yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zayıflama iğneleri son dönemde hızlı ve kolay kilo vermek isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Her fazla kilosu olan kişinin bu ilaçlar için uygun aday olmadığı belirtilirken, kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar ve kilo verme ihtiyacının tıbbi olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Uzmanlar tarafından kilo yönetiminin yalnızca iğneyle sınırlı olmadığı, beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin de önemli parçaları olduğu sık sık vurgulanıyor. Kamuoyunda çoğunlukla zayıflama iğnesi olarak bilinen bu ilaçların önemli bir bölümünü aslında başta diyabet olmak üzere belirli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Fiyatları 20 bin liraya kadar çıkabilen ilaçlara yönelik talebin artması ise beraberinde başka bir soruyu getiriyor. Kilo vermek isteyenlerin yoğun ilgisi bu ilaçlara gerçekten tıbbi olarak ihtiyaç duyan hastaların erişimini zorlaştırıyor mu? İlaçlara yönelik talebin artmasıyla birlikte gelen en önemli tartışmalardan biri de arzın yeterli olup olmadığı. Peki aynı ilaç hem tedavi amacıyla hem de kilo verme amacıyla yoğun şekilde talep ediliyorsa piyasadaki bulunurluk sorunu gerçek hastaları ne kadar etkiliyor? İlacın fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra ilaca ulaşabilmekte önem taşıyor. Çünkü bir diyabet hastasının düzenli kullanması gereken ilacını eczanede bulamaması tedavisinin aksaması anlamına gelebilir. Yalnızca belirli ilaçlarda değil, birçok ilacın piyasada bulunmaması nedeniyle hastalar ciddi erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hastalar ve yakınları ilacı temin edebilmek için eczane dolaşmak, farklı ilçelerde hatta şehirlerde aramak zorunda kalabiliyor. Piyasada bulunamayan ilaçların yerine her zaman eşdeğer bir seçenek de bulunmayabiliyor. Bu durum tedavisinin devamlılığı ilaca bağlı olan hastalar açısından yalnızca bir erişim sorunu değil, doğrudan sağlık riski anlamına gelebiliyor. Zayıflama iğnelerinin giderek büyüyen popülaritesi yalnızca kilo verme tartışmasını değil, ilaçlara erişim ve sağlık sisteminde kaynakların nasıl dağıldığı sorusunu da yeniden gündeme getiriyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi ve eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğneleri özelinde piyasada bulunmayan ilaçların hastaları ne kadar etkilediğini ve zayıflama iğnelerinin gerçek diyabet hastalarının ilaçlarına erişmesinde sorun yaratıp yaratmadığını anlattı. Radyo Sputnik'ten İknur Karadeniz'e konuşan Sezgin şöyle konuştu.
2: Bu ilaçların aslında kullanımının altında yatan ana endikasyon zayıflama. Yani diyabet tedavisinde tabii ki de kullanılıyor ama majör olarak diyabet tedavisinde direkt bu ilaçlarla tedaviye başlanmıyor. O yüzden de şöyle aslında sınıflandırmak lazım. Artık hastalık boyutunda kilo problemi olan ve bu kilo problemini diğer geleneksel yöntemlerle çözemeyen şu hastalar için hekimlerin kullandığı bir ilaç grubu diyebiliriz. Bir de tabii risk faktörleri de göz önünde bulundurularak reçete ediliyor. Diyelim hani kilo sorunu dedim ama çok çok obez olmayan ama kilosuyla ilgili sıkıntısı olan ama eşlik eden bir kardiyovasküler hastalığı olan 50 yaş üzeri bir hastada da bunu tercih ediyor doktorlar. Reçete ediyorlar. Yani diyabetten bağımsız, diğer diyabet ilaçlarından bu insülin iğnelerinden falan bağımsız sadece diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç değil de bu GLP-1 agonistlerini, bu iğneleri daha böyle kilo bağımlı, sıkıntılı durumlarda tercih edilen bir ilaç olarak düşünebiliriz. İlaçlara ulaşımda sıkıntı var mı derseniz şu anda yok ama bir süre önce oldu. Çünkü ülkemize geç geldi. Avrupa'da ve Amerika'da birkaç yıldır kullanılan ilaçlar bunlar. Ve tabii ki de doğal olarak Türk hekimlerinin ve halkımızın bu ilaçlardan bilgisi vardı. O yüzden de ülkemize girdiği an ruhsat alıp da Türkiye'de satılmaya başladığı an zaten hali hazırda birçok hekim hastasını bekletiyordu bu ilaçları kullandırmak için. O yüzden çok hızlı bir şekilde hasta ve reçete görmeye başladı. Çünkü bekleyenler vardı. O sebeple de o hızlı artıştan sonra bir dönem evet ilaçları bulamadık. Ama şu anda çok büyük, majör bir rahatsızlık yok. Hani ilacı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çok rahat olmasa da tedavileri aksatmayacak şekilde ilacı temin edebilmemiz şu sıralar mümkün.
1: Zayıflama ilaçlarının Türkiye'de İlk geldiğinde büyük bir talep olduğunu, bu nedenle birçok kişinin tedavisinin aksadığını söyleyen Sezgin sözlerini şöyle noktaladı.
2: Hem hekimler hem bazı bilinçli ya da bu tedavileri bekleyen hastalar ilacın Türkiye'ye geldiği anda itibaren böyle büyük bir yoğunlukla ilaca talep olunca çok kısa bir süre sonra ilaç yoka girdi ve birçok kişinin tedavisi aksadı. Bunları öngörmek lazım ama tabii şöyle bir şey de var. O yoğun istek normal şeylere birazcık inmeye başladı. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü kontrollü bir şekilde kullanan her hastanın şu anda ilaca ulaşabildiğini söyleyebilirim. Bir de sadece bu ülkemize özgü bir şey değil. Aslında hem Avrupa'da hem Amerika'da benzer durumlar var. Yani orada da gerçekten çok sıklıkla tercih edilen tedavi grupları arasına girdi bu ilaçlar. O yüzden de firmaların, bu ilaçları üreten firmaların da tüm bu talepleri ve doktorların yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak üretim konusunda daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum.
1: Zayıflama amacıyla kullanılan iğnelere yönelik talep her geçen gün artarken bu ilaçlara gerçekten tedavi amacıyla ihtiyaç duyan hastaların erişim sorunu yaşayıp yaşamadığı tartışılıyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğnelerine Arlebin ilaç piyasasına etkisini ve hastaların yaşadığı erişim sorunlarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'e kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa kıtasına etkisi altına alan rekor sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık kıtanın su yollarına vurdu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ren, Tuna ve Po nehirlerinin yataklarının kuruyarak kumlu alanlara dönüştüğü gözlemlendi. Su debilerinin dip seviyelere gerilemesi, soğutma suyuna bağımlı çalışan nükleer santrallerde de enerji krizine yol açtı. Tuna nehrindeki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesi, bölge ülkelerinin enerji altyapısını da derinden sarstı. Roma elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayan tek nükleer tesisi, Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise su kanalı açma girişimleri de sonuç vermedi. Benzer bir kriz Macaristan sınırlarında da yaşandı. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına sağlayan Pax nükleer santrali, nehir sularının çekilmesi nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi. Almanya'nın Kaup bölgesinde su seviyesi 24 santimetreye, yer yerse 8 santimetrenin altına indi. Yük gemileri kapasitelerinin yalnızca %20'siyle seyredebiliyor, bu da navlun maliyetlerini katlayarak tedarik zincirini kilitliyor. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'da suların çekilmesiyle Adriyatik Denizi'nin tozlu suyu nehir yatağına doğru ilerledi. Bu durum bölgedeki tarım arazilerini ve hasadı doğrudan tehdit ediyor. Güney ve Batı Avrupa'da kış aylarında yağışlar yüksek seyretmiş olsa da Mayıs ayından itibaren başlayan aşırı sıcak dalgaları toprak nemini tamamen yok etti. Uzmanlar olası yağışların susuz toprak tarafından emileceğini ve nehir seviyelerini hemen toparlayamayacağını belirtiyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık Avrupa kıtasının ana su yolları olan Ren, Tuna ve Po nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Tarihi çekilme nükleer santrallerde üretimi durdururken küresel tedarik zinciri ve tarımsal üretimde durma aşamasına geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskıyla baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar ise daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketimi azalırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmak için reçeteli ilaçları kullanmaya başladı. Özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilerek doktor kontrolü dışında tüketiliyor. Sosyal medyada bu ilaçların alkole göre daha az zararlı olduğu yönündeki paylaşımlarda gençler arasında sahte bir güven algısı oluşturuyor. 20 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisinin yaşadıkları bağımlılığın ulaşabileceği noktayı ortaya koyuyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta blokeri birlikte kullanmaya başlayan genç artık ilaç olmadan dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren, temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internetten kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar, 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim küresel alkol pazarını da etkilerken, uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünya genelinde kötüye kullanılan

0: kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılık döngüsüne girmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkole güvenli alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Bunu biliyor muydunuz? 1972'deki Apollo 17 görevi sırasında ay yürüyüşünden sonra uzay aracına dönen astronot Harrison Schmitt de göz sulanması, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi nezleye benzeyen belirtiler görüldü. Çünkü ayın yüzeyini kaplayan toz parçacıkları dünyadaki toz parçacıkları gibi yuvarlak değildir. Toz parçacıklarının kenarları keskindir. Bu nedenle astronotların gözlerini, solunum yollarını ve akciğerlerini tahriş edebilir.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın tarihi Como kentinde bisiklet kullanımına yönelik yeni bir yasak geliyor. Kararın nedeni ise dikkat çekici. Belediye Başkanı Alessandro Rapine ise Temmuz ayında elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı. Rapine ise kazanın ardından şehir merkezindeki bazı bölgelerde bisiklet kullanımının yasaklanması için harekete geçti. Eylül ayından itibaren yaklaşık 30 caddeden oluşan bölgede bisiklet sürmek yasak olacak. Bisikletliler bu bölgeden geçerken araçlarından inmek ve bisikletlerini yürüyerek götürmek zorunda kalacak. Yasak sadece elektrikli bisikletleri kapsamayacak. İtalya'daki trafik kuralları nedeniyle elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapılmayacak. Belediye Başkanı Rapine ise kararın kamu güvenliği için gerekli olduğunu söyledi. Rapine ise kendisine bisiklet çarpmasının ardından bu konuda bilgi topladığını belirtti. Belediye Başkanı kazada hastaneye kaldırılmadığını ancak olayın kendisini bu önlemi almaya yönelttiğini ifade etti. Çarpan bisikletlinin kimliği ise henüz belirlenemedi. Yasak Como'nun tarihi kent merkezindeki yaklaşık 30 caddeyi kapsıyor. Bu yolların çoğu eski kentin en geniş caddeleri arasında bulunuyor. Aynı yollar kuryeler tarafından da sık kullanılıyor. Como kent merkezinde zaten otomobiller için sınır trafik bölgesi uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç trafiğine yönelik kurallar da sıkılaştırılıyor. Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında bazı araçların şehir merkezine girebilmesi için yıllık izin belgesi alması gerekecek. Ayrıca şehre girilen her gün için 3 euro ücret alınacak. Restoran ve mağazalara yapılacak teslimatlarsa sabah 6 ile akşam 23 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Bisiklet yasağı kentte tepkiyle karşılandı. Kararın durdurulması için çevrim içi imza kampanyası başlatıldı. Yerel yurttaş grubu Civitas Como yasağın tartışmalı ve hatalı olduğunu savundu. Nova Como Derneği de kararı protesto etmek için 12 Eylül'de bisiklet sürüşü düzenleyeceklerini açıkladı. Como bisiklet kullanımına kısıtlama getiren ilk İtalyan kenti değil. Palermo'da da 2023 yılından bu yana bazı ana caddelerde bisiklet kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te ise kiralık elektrikli skuterler 2023 yılında yasaklanmıştı. Kent yönetimleri özellikle yoğun bölgelerde tek kişilik araçların kullanımına yönelik güvenlik kurallarını giderek sıkılaştırıyor. İtalya'nın tarihi Como kentinde bisiklet kullanımına yönelik yeni bir yasak getiriliyor. Belediye Başkanı Alessandro Rapinese'nin elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından alınan kararla Eylül ayından itibaren yaklaşık 30 caddeden oluşan bölgede bisikletliler araçlarından inerek yürümek zorunda kalacak. Karar elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapılmadan uygulanacak. Kentte tepki çeken yasağa karşı imza kampanyası başlatılırken 12 Eylül'de protesto amaçlı bisiklet sürüşü düzenlenecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen insan sadece var olmakla yetinir, sesini çıkarmaz, hiçbir şey söylemeden durur. Ağzı var, dili yok deyimi de tam olarak bu tür insanları anlatır. Bu deyim çok sessiz, sakin ve kendi halinde olan, fazla konuşmayan kişileri tanımlar. Başka bir ifadeyle ağız ve dili olmasına rağmen konuşmaya çekinen, derdini anlatmayan, suskun ve içine kapanık kişileri tanımlamak için kullanılır. Ağzı var dili yok deyiminin Osmanlı Türkçesine ve divan edebiyatına erken dönemlerden beri kullanıldığı biliniyor. 15. yüzyılda bile divan şairlerinin eserlerinde bu deyime rastlanılıyor. 15. yüzyıl şairi Necati Bey'in divanında bu deyim çok az konuşur, sessiz anlamıyla kullanılmıştır. Benzer biçimde 16. yüzyılda Emre'nin şiirlerinde de Gonca miskindir, ağzı var dili yok şeklinde geçen dizelerle bu deyim kullanılmıştır. Deyimin 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı dönemi edebiyatında kökleşmiş olduğu görülüyor. Halk arasında bu deyime yakın ifadelere rastlanır. Türk halk bilmecelerinde ağzı var dili yok, karnı var bağırsağı yok şeklinde bir bilmece vardır. Bu bilmecede deyim mecazi bir yaklaşımla kullanılır ve cevabı yün çoraptır. Bu tür örnekler deyimin halk diline nasıl yerleştiğini gösterir. Ağzı var dili yok deyimi sadece halk söyleyişlerinde değil, aynı zamanda yazılı kaynaklarda da sıklıkla yer almıştır. Osmanlıca divan şiirlerinde örnekleri görülen bu deyim, günümüze kadar pek çok edebi ve folklorik derlemeye konu olmuştur. Ağzı var dili yok deyimi, suskunluğuyla etrafındaki dünyadan sıyrılan insanların hikayesini anlatır. Kimileri vardır, sesi çıkmaz ama iç dünyasında bir dünya taşır. Belki de konuşmadıkları her şey kalplerinde büyür. Bu deyim sessizliğin gücünü ve bazen en derin konuşmaların hiç söylenmeyenlerde saklı olduğunu hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlere devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Ekim ayına sandık başına gidecek Albertalılar, eyaletin Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Ancak oylama doğrudan bağımsızlık anlamına gelmiyor. Ayrılık seçeneğinin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılmaya yönelik hukuki süreç başlatılacak. Alberta'daki ayrılık tartışmaları bağımsızlık yanlılarının başlattığı vatandaş girişimiyle yeniden alevlendi. Kampanyada 300 binden fazla imza toplandı ancak eyalet mahkemesi bağımsızlık kararından etkilenecek yerli halklarla gerekli danışma sürecinin yürütülmediği gerekçesiyle imza kampanyasını durdurdu. Alberta Başbakanı Daniel Smith ise kararı temize götürdüklerini belirterek yüz binlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi ve Ekim ayında oylamanın yapılacağını duyurdu. Seçmenlerin önüne iki seçenek konulacak. İlk seçenek Alberta'nın Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmasını, ikinci seçenek ise Kanada'dan ayrılma konusunda bağlayıcı bir referandum düzenlemesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasını öngörüyor. Dolayısıyla seçeneğin kazanması Alberta'nın hemen bağımsızlığını ilan etmesi anlamına gelmeyecek ancak ayrılık sürecinin resmi olarak önünü açacak. Ayrılık hareketinin liderliğini yürüten Mitch Silvestri ve avukat Jeffrey Redd, Ottawa'daki federal yönetimin ve çevre politikalarının Alberta ekonomisine zarar verdiğini savunuyor. Yıllardır süren ve batı yabancılaşması olarak adlandırılan bu düşünce ise eyaletin ürettiği katma değerin karşılığını alamadığı ve kararların merkezden dikte edildiği görüşüne dayanıyor. Öte yandan eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lucasuk liderliğindeki ayrılık karşıtı sonsuza dek Kanadalı grubu ise Kanada'da kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi. Alberta Başbakanı Daniel Smith, ayrılıkçıların ekonomik kaygılarını haklı bulduğunu ancak kendisinin Kanada'da kalma yönünde oy kullanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve muhalefet lideri Pierre Poilievre de Alberta'nın ülkenin birliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak birlik çağrısı yaptı. Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, Ekim ayında ülkenin birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Seçmenler, Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızalara kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Paziner'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
2: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakalım. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl öylesin? Çalsın. Çal
1: bak. İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazlarıyla ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerin diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetine taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek," dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
3: Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına.
1: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara yukarı doğru kayabiliriz diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum dedi. Şahin ise yanıt olarak kaset derken benim Ordu'nun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye, yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliyeye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla, istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin, Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülükle de suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına yakalanan, iki şüphelinin taşımasına kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 21 Ocak'ta 6.767 liradan satılan gram altın Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktı. Sonraki aylarda ise yükseliş ve düşüşler birbirini takip etti. Mart ayında sert şekilde gerileyen altın Nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise aşağı yönlü bir seyir izledi. 21 Ağustos'a gelindiğinde gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıkarak 7.051 liraya ulaştı. Peki altın 8 aylık süreçte nasıl bir yol izledi? 21 Ocak 2026'da gram altının fiyatı 6.767 lira seviyesindeydi. Takip eden bir aylık süreçte altın yükselişe geçti. 21 Şubat'ta gram altın 7.183 liraya çıktı. Böylece gram altın 21 Ocak'a göre yaklaşık %6,1 değer kazandı. Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıkan gram altında, Mart ayında ise yön aşağı döndü. 21 Mart'ta gram altının fiyatı 6.400 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Şubat'a göre yaklaşık %10,9 değer kaybetti. Şubat ayında görülen yükselişin ardından Mart ayında yaşanan sert geri çekilme, altın yatırımcısının da fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oldu. Mart ayındaki sert düşüşün ardından Nisan ayında altın yeniden yükselişe geçti. 21 Nisan'da gram altının fiyatı 6.900 liraya ulaştı. Böylece gram altın 21 Mart'a göre yaklaşık %7,8 kazandı. Nisan ayında 6.900 liraya ulaşan gram altın, Mayıs ayında bu seviyeyi koruyamadı. 21 Mayıs'ta gram altının fiyatı 6.636 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Nisan'a göre yaklaşık %3,8 değer kaybetti. Mayıs ayında altın fiyatlarında yukarı ve aşağı yönlü hareketler yaşanırken, yatırımcıların odağında küresel ekonomik gelişmeler yer aldı. Altındaki aşağı yönlü hareket Haziran ayında daha da belirginleşti. 21 Haziran'da gram altının fiyatı 6.205 liraya kadar geriledi. Böylece gram altın 21 Mayıs'a göre yaklaşık %6,5 değer kaybetti. Nisan ayında 6.900 lira seviyesinde bulunan gram altın 2 aylık süreçte yaklaşık 695 lira gerilemiş oldu. Haziran ayında yaşanan düşüşün ardından Temmuz ayında gram altında yatay bir seyir görüldü. 21 Temmuz'da gram altının fiyatı 6.200 lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece gram altın 21 Haziran'a göre yaklaşık %0,1 kaybetti. Haziran ve Temmuz aylarında 6.200 lira seviyelerinde seyreden gram altında, Ağustos ayında ise ibre yeniden yukarı döndü. 21 Ağustos'ta gram altının fiyatı 7.051 liraya yükseldi. Böylece gram altın 21 Temmuz'daki 6.200 liralık seviyesine göre bir aylık süreçte yaklaşık %13,7 değer kazandı. Ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişle birlikte gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıktı ve önceki aylarda yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünü telafi etti. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından biri olan altın 8 aylık süreçte oldukça dalgalı bir seyir izledi. Gram altın 21 Ocak'taki 6.767 liralık seviyesinden 21 Ağustos'taki 7.051 liralık seviyesine çıkarak 284 lira değer kazandı. 8 aylık fiyat serisinin başlangıcına göre gram altındaki toplam yükseliş yaklaşık %4,2 oldu. 21 Ocak'tan 21 Ağustos'a kadar geçen süreçte sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktıktan sonra Mart ayında geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen altın, Mayıs ve Haziran aylarında değer kaybederken Temmuz ayında 6.200 lira seviyesinde kaldı. Ağustos ayında ise güçlü bir yükseliş yaşayan gram altın 21 Ağustos'ta 7.051 liraya çıkarak seviyesinin yaklaşık %4,2 çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki dev piton Judy Foster kanser tedavisinde bir ilke imza attı. Çenesinde kötü huylu tümör tespit edilen 4,5 metre uzunluğundaki pitona insanlarda da kullanılan elektrokemoterapi yöntemi uygulandı. 50 kilogram ağırlığındaki piton başarılı geçen tedavinin ardından yeniden normal şekilde beslenmeye ve hareket etmeye başladı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Judy Foster isimli 23 yaşındaki retiküle pitonun bakıcıları, hayvanın daha az yemeye ve yaşam alanında daha uzun süre hareketsiz kalmaya başlaması üzerine sağlık durumundan şüphelendi. Yapılan kontrollerde 4,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığındaki pitonun çenesinde kötü huylu bir tümör olan fibrosarkom tespit edildi. Tümör olarak cerrahi müdahale ile çıkarıldı ancak daha sonra yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayılmaya başladı. Bunun üzerine veteriner Judy Foster'ın hayatını kurtarmak için elektrokemoterapi yöntemini uygulamaya karar verdi. Chester Hayvanat Bahçesi veteriner sorumlusu Ian Ashpool, tümörün çene kemiğini tahrip etmeye başlaması nedeniyle yalnızca yeni bir ameliyatın yeterli olmayacağını düşündüklerini belirtti. Kanser uzmanlarıyla birlikte bir tedavi planı geliştirdiklerini söyleyen Ashpool, elektrokemoterapinin bildikleri kadarıyla dünyada ilk kez bir yılan üzerinde uygulandığını ifade etti. Elektrokemoterapi yönteminde kanser ilacı bleomisinle tümör bölgesine uygulanan kontrollü elektrik darbeleri bir arada kullanılıyor. Elektrik darbeleri kanser hücrelerinin geçirgenliğini geçici olarak artırarak ilacın hücrelere daha etkili şekilde ulaşmasını sağlıyor. Judy Foster'ın büyüklüğü nedeniyle operasyon içinde özel hazırlık yapıldı. Tek bir ameliyat masası yeterli olmayınca iki masa birleştirilerek yaklaşık çift kişilik yatak büyüklüğünde bir platform oluşturuldu. Kendi yaşam alanında anestezi uygulanan piton daha sonra hayvanat bahçesinin veteriner merkezine götürüldü. Yaklaşık 90 dakika süren operasyonda önce tümörlü kitle ve hastalıklı çene kemiğinin bir bölümü çıkarıldı. Ardından geride kalmış olabilecek kanser hücrelerini hedeflemek amacıyla elektrokemoterapi uygulandı. Operasyonun üzerinden aylar geçmesinin ardından Judy Foster'ın yeniden normal şekilde beslendiği ve eski hareketli davranışlarına döndüğü belirtildi. Hayvanat bahçesi çalışanları pitonun avına saldırma, kavrama ve yutma davranışlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını gözlemledi. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Judy Foster adlı pitondaki kötü huylu tümör nedeniyle bir yılan üzerinde ilk kez uygulanan elektrokemoterapi yöntemiyle tedavi edildi. 50 kilogram ağırlığındaki pitonun aylar sonra yapılan kontrollerinde kansere ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ukraynalılar da Zelenski gözden düştü, kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak körfezle boyu gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukrayna'nın İHA'ları Lego seti gibi tabirlerle bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna köfes savaşına atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş. Bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Ağustos 2026 günlerden cuma, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açtığı ekonomik savaş. Buradan Trump bunu D-Day diye andı. İkinci Dünya Savaşı'nda batılı müttefik güçlerin Normandiya çıkartması meşhur D-Day ile anılır. Tabii Amerika'da sıkışmış durumda, İran'da da etkiler eksik değil elbette. Ama askeri açıdan Hürmüz Boğazı'nı açamıyor. İsyan gemisi diye anılıyor artık. USS Abraham Lincoln uçak gemisi İran misillemelerinde lojistik hatların zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. Gemide isyan çıktığı, psikolojinin bozulduğu, yemeklerin yetersiz olduğu genç denizciler için nihayet Amerika'ya geri dönüyor. Onun yerini USS George Washington uçak gemisi Asya'dan çekildi, aldı. Trump şu an askeri bir seçeneğe başvurmayacakmış gibi gözüküyor. Bunun yerine tabii D-Day olunca, ekonomik baskı olunca Trump çok sert açıklama yapmıştı. Kuş uçurtmayacağız, kimse İran petrolü alamayacak demişti. Ekonomik boğma operasyonu denmişti. Amerika'da da etkiler tabii ki gözüküyor ama Çin ne yapacak? Türkiye gibi ülkeler ne yapacak? İran'la ticaret yapan ülkeler. Soru bu. Ama tabii Batı'da Wall Street Journal gazetesinin başlık attığı gibi Amerika hala dünyayı sağlamaya muktedir mi soruları soruluyor. Aktaracağım sizlere İran krizinin etrafındaki görüntüyü. Tabii bunun üstüne bir de İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden bilek güreşi eklenmiş durumda. Türkiye'de sınırın dibinde İdlib bölgesinde İsrail bir hava üssünü vurdu. Amerika ortalığı teskin etmeye çalışıyor. Bugün yine buraya bakacağız. İsrail'in Amerika'da tabii ara seçimlere gidilirken biraz lobinin çok para dökmesine rağmen zorlandığı haberleri geliyor. Bu krizde Trump Türkiye'ye arka çıkmadı, soruları geçiştirdi, yanıt vermedi ama büyükelçi, Türkiye'deki büyükelçi Irak Suriye özel temsilcisi Tom Barak kendini paraladı arayı bulmak için. Bugün Amerika'yı yakından izleyen gazeteci Sarp Sinan Hacır konuğum olacak son bölümde. Türkiye-İsrail gerilimini konuşacağız. Suriye'nin Dışişleri Bakanı, yeni Suriye demek lazım herhalde, o da Pakistan'ı ziyaret etti. Mekke anlaşması tartışmaları da devam ediyor. Suriye bağlamı da bir anda çıktı ortaya. Tabii bölgeden başka haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Amerika'nın Hizbullah'ı İran devrim muhafızlarının adeta kolu ilan eden yaptırım kararı. Gazze, Trump'ın barış planı ile ilgili son notlarda bütün hepsi gündemde olacak. Bunun dışında tabii Ukrayna krizi ile ilgili notlarım olacak sizlere. Özellikle Kiev'de yolsuzluk, Amerika'nın müzakere arayışları dolmuş gözüküyor. Rusya'dan açıklamalar var. Asya, Çin'den haberler var. Latin Amerika'dan haberler var. Hepsini derleyip size aktaracağım bugün önümüzdeki bir saat içerisinde. Sonra da birazcık kendi bölgemize dönerek haftayı kapatacağız. Evet, başlamadan Hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekansından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde Telegram hesabı, X'ten canlı yayın yapıyoruz. Buradan da internet üzerinden de Eksen'i takip edebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Amerika İran meselesinden başlayacağız. Tabii Temmuz ayında 13 gün boyunca ABD İran'ı vurdu. Mutabakat süresi doldu. Şu anda bir askeri gerilim yok ama ABD'den İran'ı ekonomik boğma operasyonu. Donald Trump bu hafta açıklama yaptı. D-Day dedi. Normandiya çıkartmasına atfen. Nereden yani bu kadar bağlantı kurduklarını çözemiyorum benzetme olarak. Temel olarak tabii hiçbir ülkenin İran'la ticaret yapmaması İran devletinin içeriden çökmesini sağlayacak bir ekonomik baskı operasyonu. Aslında yeni değil tabii, İran'a kaç 40 yıldır 50 yıldır baskı uyguluyorlar darbe düzenlemelerinden bu yana. Dolayısıyla yani buradan tam olarak ne çıkacak, tabii bütün bu askeri gerilimin İran'a bedelleri var, onu unutmamak gerekiyor. Amerika'nın da hala dünyanın önemli bir askeri gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama tabii askeri açıdan da Amerika'da ekonomik açıdan da sıkıntılı bir resim var ara seçimlere giderken. Donald Trump dün akşam yine İran'la ilgili konuşmalar yaptı. Başka çaremiz yoktu saldırmaktan diye söylemler geliştirdi. İran nükleer silah edinecekti diye iddia etti. İlginç şeyler de söyledi. Körfez ülkelerinden bahsetti. Yani Obama'nın yaptığı anlaşma, nükleer anlaşma, İran'ın nükleer programını sınırlandırıyordu zaten. Ama eğer devam etseydi yani İran bir şekilde nükleer program geliştirip İsrail'i haritadan silecekti, Ortadoğu yok edecekti. O yüzden Amerika'ya anlatmaya çalışıyor bu macerayı, çünkü anketlerde durum parlak değil. Bundan bahsederken tabii nitekim gördünüz, bu iş başladığında işlediği Amerika saldırdı İsrail'e birlikte. Neyse, saldıran kendileri, İran yanıt verdi. Herkesi şaşırtacak şekilde yarı tarafsız ülkelere füze fırlatmaya başladılar. Tabii İran Körfez bölgesinde hedefleri vurdu. Bu hedefler Amerikan hedefleriydi. Körfez ülkeleri Amerikan üslerine ev sahipliği yapıyorlar. Dolayısıyla Trump hani savaşı sanki kendileri başlatmamış gibi İranlıların, bir de üstelik yarı tarafsız bir diye bir ifade kullanarak ilginç bir biçimde, böyle tarafsızlık nerede diyeceğim, başka bir ülkeyi vurmak için topraklarınızı sonuna kadar açıyorsanız artık orada pek bir yarı tarafsızlık ya da tarafsızlık diye bir şey yok tabii, ama Trump bu şekilde formüle etti. Evet, tabii bunlar iç politikaya demeçler, mesajlar, böyle algılamak gerekiyor. Stratejik, burada stratejik akıl gören yok. İran'da boyun eğmiş değil. Amerika'da dün aktardım size, ulusal borç 40 trilyon dolara ulaştı. Kongrede tartışmalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance tabii politikaları savunmaya çalışıyor. İran'da savaşta yeni bir döneme girildiğini söyledi en son. En etkili araç ekonomik baskı dedi. Artık askeri yeniden savaşa da dönemez haldeler. Ticari gemiler, yani bir şekilde petrol akışı sağlıyoruz dedi. Dün Axios'ta benzer bir, ben biraz pompa haber diye anlamıştım ama doğrusu yani Amerikalılar çaktırmadan Hürmüz'den bir takım petrol çıkarttıklarını söylüyorlar. Amerika'daki akaryakıt fiyatlarını düşürdüklerini iddia etti ama açıkçası gelen haberler çok da düşük olmadığına işaret ediyor. Galon başına 4 dolar, hatta bazı yerlerde tabii serbest piyasa 7 dolara yakın. Amerikalıların cebine %25'lik, onlar için büyük bir oran bu. Bir darbe var. Dolayısıyla da J.D. Vance tabii bu politikaları savunmaya çalışıyor. Bu kadar borç tartışmaları vesaire. Hazine Bakanı Amerika'nın Scott Bessent, tabii bütün bu ağır İran'ı boğma operasyonu başlamışken onun da yorumları alındı. Onun yorumları daha çok petrol fiyatları yeniden arttı. Tabii yani %2,5'tan fazla arttı yeniden. Ve şaşırmış Scott Bessent. Yani D-Day ilan edilince böyle aniden yükseldi. Niye yükseldi? Ben anlamadım demiş. Anlamadım bir artış demiş. Yani tabii enteresan işler. Tabii tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da işe yaradı. Venezuela'yı ele geçirdi Amerikalılar zaten. Küba'da yarıyor. Abluka uyguluyorlar. Bu hafta konuşmuştuk Küba'yı. İran'da da işe yarayacak dedi. Böyle bir durum var. Tabii yeniden askeri duruma geri dönmek en azından kısa vadede, Kasım'dan sonra ne olur bilmiyoruz ama işte Eylül, Ekim, Kasım başı seçimler var. 2 aylık sürede Amerika İran'ı yine vurabilir mi? Vurabilir kısa dönemli ama artık ara seçimler yaklaşırken daha riske giriyor her şey. Üstelik de mühimmat stoklarının zorluklarını herkes yazdı, çizdi. En son USS Abraham Lincoln uçak gemisi çok tartışılıyor tabii. 272 gün sonra Amerika'ya geri dönüyorlar nihayet. Adeta bir kurtarma operasyonu düzenlendi bu uçak gemisine. 9 aydır konuşlu. Denizcilerde işte intihar girişimleri, efendim delirmeye başladıkları pek çok iddia yine Amerikan medyasında yer aldı. Dolayısıyla da onun yerini Asya'dan çekilen USS George Washington uçak gemisi taarruz grubu aldı. CENTCOM bölgeye ulaştıklarını duyurdu ve tabii ki USS Abraham Lincoln uçak gemisi de ABD'ye geri dönüyor. Lojistik sorunlar, tayin yetersizliği, tabii askerler, genç askerlerin yüksek kaloride yiyeceklere ihtiyaçları var. Ama tabii İran'ın başta Bahreyn'deki 5. filo olmak üzere bölgede sert misillemelerinin Amerikan lojistik hattını ağır zedelediği artık ortaya çıkmış durumda. Gerçi tabii Amerikan tarafı bunları reddediyor. Brett Cooper, CENTCOM komutanı işte bu gemilere bu ziyaret sırasında yok öyle şey, problem yok gibi açıklamalar yapmış ama nihayetinde USS Abraham Lincoln'u kurtardılar bölgeden, öyle söyleyelim. Tabii bu arada bir takım Amerika'da iddialar da ortaya atılıyor. MS Now isimli bir yayın. P-TechSet her şeyi örtbas ettiği iddiasında bulunmuş. Yani Trump çünkü hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Yalan haber bunlar diyor. Ama P-TechSet Amerika'nın körfezdeki üslerinde ki hasarın derecesini gizledi. Yani lojistik sorunlar buradan kaynaklanıyor deniyor. Dolayısıyla en başta Bahreyn tabii ağır hasar aldığını yazdı. New York Times yazdı, yazdı, hepsi yazdı aslında bakarsanız. Tabii Pentagon'dan yapılan açıklamada bu haberlerde en son P-TechSet'in tedarik krizini örtbas ettiği haberleri de yalanlandı ama ailelerin falan şikayetleri var. Ben pek çok Amerikalı podcastçiyi dinledim. Gerçekten yani denizciler çok zor durumda gözüküyorlar. Velhasıl Trump artık bir süre Kasım ara seçimlerine kadar çok da askeri seçeneğe başvurmayacakmış gibi bir manzara var. Onun yerini de yeniden bir ekonomik boğma operasyonu alıyor gibi. İranlılar tabii buna tepki gösteriyorlar. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. 1953 darbesinin yıl dönümü tam da 73 yıllık bir düşmanlık var. Ekonomik terörizm uygulanıyor. Bu insanlığa karşı suç anlamına geliyor diyor İran Dışişleri Bakanlığı. Masum İran vatandaşlarını. Tabii çok doğru bir tespit. Batı'nın bu yaptırım politikaları gerçekten dönüyor dolaşıyor. Sivilleri vuruyor. Hiçbir zaman sonuç elde edemiyorlar bunlardan. Hani diyeceksiniz Suriye'de ama Suriye'de açıkça yani bir savaş başlattılar. Hibrit bir iç savaşı tetiklediler. Tek başına ekonomik yaptırım yeterli değil elbette. Ama bu ekonomik yaptırım politikaları ben senelerdir terörizm olarak nitelendiriyorum. Çünkü sivil halkı vuruyor. Açıkça başka türlü ifade edemiyorum. Neyse. İran Dışişleri Bakanlığı tabii buna meydan okuyan bir açıklama yapıyor. Amerika'nın tarihte benzeri görülmemiş bir ahlaki çöke bu politikaların işaret ettiğini söylemişler ve 70 yıllık direniş geleneğiyle öyle boyun eğmeyeceklerini dile getirmişler. Ama İran'daki durum da tabii bir parça toparlanmış olmalarına rağmen bu ekonomik, Amerikan ekonomik ablukası yasasına eğer başka ülkelerde gerçekten boyun eğerse diye bir soru ortaya atmak gerekiyor elbette. Dün akşam gördüm, sosyal medyada videoları da paylaşılıyordu. İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti petrol ihracatının artık fiilen durduğunu söylüyor. Yani tabii sadece İran'ın değil, Katar, Irak, Körfez ülkelerinin de neredeyse durduğu söylenebilir. İran'a gelince, bize gelince hiç petrol ihraç etmiyoruz demiş. Tabii biz bir de yurt dışı varlıklarına da erişemiyoruz. Yani onlar yine bunu kapatabiliyorlar ama biz de yani bunları öngördük diyor. Yani yeterli döviz rezervimiz var. Hani durum parlak değil ama biz bunların hesabını yaptık iddiasında bulunmuş. Tabii piyasadan gelen haberler, özellikle Çinliler tabii İran petrolü alıyorlar. Bir bu savaş başladığında denizlerde epey bir İran petrolü de birikmişti tankerlerde. Çin'in çok petrol alımı yaptığı söyleniyordu ama ticaret kaynakları bunların kademeli olarak satıldığını ve Eylül-Ekim teslimatları için tekliflerin azaldığını söylüyor. Fiyatlarda da keskin bir artış olduğunu söylüyorlar. Tabii petrol piyasalarını nasıl etkileyecek bakmak gerekiyor. Bu koşullarda bugün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan mesajlar var. Tahran'da Tabipler Birliği, kendisi bir doktor aynı zamanda, genel kurulunda konuşmuş. Savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini söylüyor. Artık zaferimiz söz konusu, savaşı bitirmeliyiz mesajı veriyor. Güç ve itibar sahibi olduk, dünya zaferimizi kabul etti. Yani bu dönemde bitirsek daha iyi. Yani biraz bana tabii bir doktor olduğu için, politikadan da fazla anlamadığı için iyimser geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bir yandan zorbalık olursa yanıt vermememiz anlamına gelmiyor diyor ama açıkça verdiği mesaj, İran içerisinde de sertlik yanlıları ve reformcu kanadın bu çatışmayı bitirmekten bahsettiği söyleniyor. Amerika asla kuyruğu, yani ipin ucundan tuttu mu bırakmaz tabii. Yani bilmiyorum, ben İranlardaki reformcu kanattaki iyimserliği çok paylaşamayacağım. Ama Pezeşkiyan bugün biraz da hani bu işi bitirelim diyor. Bitirmek için bir İslamabad mutabakatı imzaladılar zaten. Ne oldu? Amerika mutabakatı evirdi, çevirdi. Mutabakata aykırı adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir anlaşma yaptığınız zaman yerine getirmesinin hiçbir garantisi zaten yok. Bilemiyorum Pezeşkiyan'ın bu çıkışından sonra tam neler olacak. Tabii bu ekonomik tehdit aynı zamanda başka ülkeleri de ilgilendiriyor. Çinliler örneğin Amerikan yaptırımlarına uymayı kendi şirketlerine genel olarak yasaklamışlardı. Bu bir ucu Ukrayna krizinde Rusya'ya da uzanıyor, öbür ucu İran'a da uzanıyor. Dolayısıyla bu tehdidi, Trump'ın D-Day tehdidini hayata geçirebilmek için ülkelerin boyun eğmesi gerekiyor. Türkiye'de aynı şekilde, Türkiye'nin en son İran'la ticaretinde de artışlar olmuştu. Bundan sonra ne olacak, biraz buna bakmak gerekiyor. Yani bu kararın ticareti de var, orada onu da hatırlamak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri her türlü işlem durduğunu açıklamıştı ama bölgede en İran karşıtı pozisyonda zaten Birleşik Arap Emirlikleri gözüküyor. Dolayısıyla bunları göreceğiz. Burada Orta Doğu'dan Çin'e ziyaretler var. Ürdün Kralı 2. Abdullah Çin'i ziyaret ediyor. Hemen arkasından Kuveyt Dışişleri Bakanı da oraya gidecekmiş. İşte yeni enerji araçları, yeşil enerji, pek çok alanda işbirliğini Çinliler tabii bütün dünyada arttırmaya çalışıyorlar. Amerika karşısında daha sempatik bir alternatif olarak ortaya çıkıyorlar, işbirliği yapılacak. Ama bu İran krizinde tabii Çin'in tavrını yakından takip etmek elbette gerekiyor. İranlılar bunun dışında Amerika'ya tehditlere boyun eğmeyeceklerini tekrar ediyorlar. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi en son açıklama yaptı. Her türlü seçeneğe hazır olduklarını, yıkıcı karşılık vereceklerini de belirtmiş durumda. Evet, böyle bir resim var. Efendim, tabii İran sıkıntısı Amerika'nın dünya hegemonyası ile ilgili, buradaki çatlaklarla ilgili, bunların idare edilmesi, stratejik hedefler vesaire hiçbir zaman tutmamıştır ama yani yeni işler değil belki. Giderek daha maceracı olan, üstelik tam aksi iddialarla Donald Trump başkan seçilmişti. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Wall Street Journal gazetesi Amerikan düzeni, dünya düzenini sağlamaya muktedir olup olmadığını ısıyor. Müttefiklerin tabii şüphe duyduğunu söylüyor. Tabii İran savaşında silah stoklarının ciddi şekilde tükenmiş olması, aynı anda başka çatışmalar kabiliyetleri, yani bu Asya'ya uzanıyor tabii, Tayvan'a uzanan bir hatta. Burada aslında günlerdir yazılıp çizilen CSIS'in raporu meşhur, Patriot önleme füzeleri sayıları çok azaldı, işte 2000'lerden 700'lere 800'lere düştü. Taht stokları, bunlar savunma sistemleri tırnak içerisinde, 400-500'lerden 200'lere 300'lere düştü. Tomahawk'lar, JASSM'lar, bunlar saldırı silahları, bir kısmı daha kolay yenilenebiliyor ama tabii Amerika'nın mühimmat biriktirmesi gerekiyor özetle. Bütün bunları yaparken tabii müttefikleri de bu mühimmatlardan bekliyorlar. Çünkü Trump'ın asli karakteri zaten başkalarına silah satmak ve para kazanmak bunun üzerinden. Dolayısıyla da üretim sorunları var. Yani bu makalede anladığım kadarıyla Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerin zaten böyle bir sorunlarının olmadığına dikkat çekiliyor. Hakikaten Amerika'nın hegemonyasında, askeri hegemonyasına yönelik tartışmaların bir parçası diyelim. Bütün Amerikan müttefiklerini etkiliyor. Yani Ukrayna'yı anlatıyorum, Körfez ülkeleri aynı şekilde, Avrupa'ların doğru düzgün füze savunması da yok zaten. Böyle bunları tartışıyorlar. Başkalarına saldırmazlarsa savunmaya da ihtiyaç duymazlar aslında. Çok basit ama tabii hayat böyle gitmiyor. Evet, gelelim Türkiye-İsrail krizine. Bu hafta gündeme damgasını vuran diğer başlık da buydu. Salı günü 18 Ağustos'ta İsrail uçakları Ebu Zuhur hemen İdlib'de Türkiye sınırının 60-70 kilometre ötesinde, Halep bölgesinde bir hava üssünü vurdular. Size detaylarıyla bu hafta aktarmıştım. Aslında tabii Esad devrildiğinde bütün Suriye ordusunu darmaduman etmişti İsrailler. Geçen sene T-4 üssünü vurmuşlardı. Türkiye'ye aslında İsrail ile Türkiye arasında böyle Suriye'nin güneyi kuzeyindeki nüfus alanlarıyla ilgili mesaj da verilmişti. Bir anda tabii kriz yaşandı. Ankara yanıt vermedi ama Tom Barak'tan, Büyükelçi'den ilk tepki geldi. Sonra tabii Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Netanyahu, Türkiye'yi uyardık, mesaj yolladık dedi. Yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı'yla 4 gün önce telefonda konuşmuş Mossad şefi, sonradan ortaya çıktı bütün bunlar. Evet, ben dün haberleri aktarırken size son değerlendirmemi de yapmıştım. Yani İsrail'in Suriye'nin bir daha öyle bir ordusu falan olan, güçlü ya da orta ya da az güçlü, hani içeride işte iç güvenlik vesaire onları ipleyeceklerini düşünmemek lazım tabii, ama böyle dış devlet dediğiniz ülke sınırlarını ancak korumakla mümkün, böyle bir orduya sahip olmasına bence İsrail izin vermeyecek. Yani bu konuda da zaten uluslararası hukukmuş, egemenlikmiş, bağımsızlıkmış falan, bunlarla çok ilgilenmiyorlar. Yeni doktrinleri icabı biraz da bununla alakalı. Yani Türkiye tabii 27 Ekim'deki seçimlerde İsrail'de Netanyahu ve aşırı sağcı ortakları için kullanışlı bir Türkiye söylemi ortaya çıktı. Ama bence bunun ötesinde açık bir biçimde yeniden bir kendi sınırlarını savunabilen bir devlet olmasına izin vermeyecekleri anlamına geliyor. Benim gördüğüm bunlar. Şimdi bu kriz tabii geldiği noktada bugün Ankara'dan bir kırmızı bülten talebi çıktı. Interpol'e Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması bu. İnsanlığa karşı suç ve soykırım suçlarıyla yürütülen kovuşturma kapsamında böyle bir talepte bulunduklarını açıkladı. Tabii uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir dava var. Onun dışında UCM'yi daha bir özel mahkeme diye görmek lazım. Taraf Roma statüsünün imzacısı ülkeleri bağlıyor. İsrail imzacısı değil örneğin. Türkiye'de öyle. Ama bir de Lahey Adalet Divanı asıl uluslararası manada mahkeme olarak onu almak lazım. Orada dava sürüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti açmıştı. Ama bir sonuçta çıkmadı henüz. Dolayısıyla Interpol Türkiye'nin bu talebine ne yanıt verebilir sorusu çıkıyor ortaya, göreceğiz birlikte. Diğer yandan bu krizi yatıştırma çabaları var. Programın son bölümünde Sarp Sinan Hacır'la da konuşacağız ama İsrail Hayom gazetesi Trump yanlısı Miriam Adelson'un, ABD'de İsrail lobisinin güçlü paralı isimlerinden birisi, ona ait. İsrail Hayom, Türkiye'nin stratejik derinliği artık İsrail'in hesaplamalarının bir parçası başlığına tam bir habere yer vermiş. Ebu Zuhur üstüne vurulması ile ilgili. Burada tabii Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkesin aklına 5. madde geliyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye. Gerçi bu otomatik bir madde değil. Önce 4. madde konsültasyonlar, yani danışmalar işletiliyor. Her ülke askeri destek vermek zorunda değil. Hepimizin bildiği mesela. İsrail Hayom'un haberine bakılırsa İsrail'deki askeri çevreler Türkiye dışında konuştu. Türk kuvvetlerine yönelik zaten 5. madde kapsamında değil. Sonucuna varmışlar. Yani İdlib tabii Suriye toprakları içerisinde. Dolayısıyla Suriye'de herhangi bir yere Türk askeri ya da Türk kuvvetleri ya da hava savunması her neyse konuşlandırılırsa orayı gönül rahatlığıyla vurabileceklerini düşünüyorlar. Öyle anlaşılıyor. Aynı şekilde Kıbrıs hatırlatması da yapmışlar orada. Kıbrıs'ı da mı vurmak gibi planları var diye doğrusu aklıma düştü. Gerçekten hiç de bir şeyi gördüğünüz gibi, yani artık umursamıyor İsrail uluslararası hukuk dediğim şey. Sonuçta bir rıza mekanizması ama ülkelerin kendi güçleri oranında bir şekilde uyguladıkları aslında sorumluluk dünya barışı bakımında. Ama böyle bir çerçeve var. Diğer yandan ABD Büyükelçisi Leiter'de açıklamalar yapmış. Diyor ki yani biz istihbarat aldık. Türkiye askeri varlığını önemli ölçüde genişletecekti. Biz tırmandırmak istemiyoruz ama kırmızı çizgi aşıldı, o yüzden vurduk diyor. Ama tabii bir mutabakattan bahsediyor. İsrail'in harekete geçmek zorunda kaldığını söylerken nedir o mutabakat? Benim size aslında 2 gündür izah ettiğim sözlü diyelim, şifahi diyelim, nasıl ifade ederiz bilmiyorum. Yazılı olmadığı muhakkak. Zaten İsrail Suriye ile de, yeni Suriye ile de bir güvenlik anlaşması yapmış değil. Üstelik topraklarını işgal ediyor. Kuneytra Dera bölgesinde Dürzilere hamilik olarak, ama şifahen hani güney tarafı İsrail'in daha nüfus alanında, kuzey Türkiye'nin. Dolayısıyla bu nasıl bir mutabakat? İsrail ta gelip Türkiye sınırının dibini vuruyor. Şifayen böyle bir mutabakat olduğu iddiasının da altı çok dolu değil ama böyle demiş ABD Büyükelçisi. Tabii bütün bunlar İsrail'de büyük bir tartışma kopardı. Dün bir kısmını aktardım. Akşam saatlerinde ben görmemişim Eksen yayını sırasında. Eski Başbakan Ehud Barak bu Epstein dosyalarında çok gündeme gelmişti. Netanyahu'nun tamamen çığırından çıktığını söylüyor. Türkiye ile bu kapışma sorumsuzca ve aptalcadır diye ifadeleri var. Eski Savunma Bakanı Moshe Yalon, görevden uzaklaştırmamız lazım artık Netanyahu'yu diyor. Tek tek Suriye'de

0: Başkanı Gadi Aysenkot önde gözüküyor. Yaşar isimli bir partisi var onun. Birinci parti çıkıyor ama öyle ya da böyle bir muhalefet bloğu eksik kalıyor anladığım kadarıyla. Arap partilerine ihtiyaçları var. Onların da 10 sandalye alması bekleniyor. İsrail'in Müslüman kardeşleri denen parti. Onun dışında Hadaş var. Daha solda Arap Arap listesi. Bakalım 27 Ekim seçimleri hakikaten Netanyahu için kritik bir önem taşıyor. Tabii başka anketler de var. İsrail'de de sadece Amerika'da ve İran'da ekonomik sorunlar, tartışmalar yok tabii. İsrail'de en son bir grev dün vaktim olmamıştı size aktarmaya ama Ben Gurion Havaalanı zaten havaalanı idaresi Amerikan savaş uçaklarından şikayet ediyordu. İşgal ettiniz sivil havaalanı diye. Şimdi bir de grev söz konusu olmuş. Yani bayağı check-in'ler, işte güvenlik, bagaj hizmetleri askıya alınmış grevle. Ortalık biraz karışmış, uçuşlar çok aksamış. Netanyahu öfkeli, işçilere sinirlenmiş. Bayağı bir problem olmuş, bayağı da kayıplar var. Evet, dönelim Suriye'ye efendim. Suriye'nin yeni Suriye diyelim. Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani bu gerilimin hemen ardından İslamabad'a gitti, Pakistan'ı ziyaret ediyor. Şahbaz Şerif, işte Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı İshak Dar, İran krizinde arabuluculuk yapan isimler, aynı zamanda Asım Münir, o var mı yok olmayabilir, neyse epey kapsamlı bir ziyaret. İlginç şeyler var tabii bu Pakistan temaslarında. Bir yandan tabii İsrail'le müzakereleri başlatmaya, İsrail'le gerilimi azaltmak istiyor yeni Suriye. Ama güvenmiyoruz ABD, yani burada birazcık biz Amerika sayesinde iktidara geldik, Amerikan yönetimi bizi korur İsrail'den bakış açısı var, bilmiyorum. Yani ben öyle okuyorum bu lafları. Amerika'ya da söyledik İsrail'e güvenmediğimizi diye. Tabii yani Trump'ın El Şara hakkında çok cici lafları olduğunu da biliyoruz zaten. Erdoğan'la birlikte biz yarattık onu diye bir ifade kullanmıştı. Neyse, sonuçta 20 yıldır Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olmuş. Mekke anlaşmaları ile ilgili açıklamaları ilginç. Gerçi yani çok da benim anladığım açıklamalardan çok da hevesli değil bu anlaşmalar. Katılsa ne olacak yani bu arada, hani Suriye Mekke anlaşmaları savunma paktı diye kimilerine anda anlaşmaya, hangi askeri varlığı var da neye yarayacak ya da hangi teknolojisi, bana biraz olayın kendisi saçma geldi ama herhalde sormuşlar, soru üzerine yanıt veriyor. Değerlendiriyoruz ama henüz karar alınmadı. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye tabii çok önemli ülkeler bölgede. Elbette seçeneklerimizi inceliyoruz. Henüz bir kararımız yok demiş. Olsa ne yazar diyeceğim ama zaten yani çok da böyle hevesle üstüne atlar bir görünümde. Hani biz de katılmak istiyoruz Mekke anlaşmalarına da demiyor doğrusu. Tabii İsrail'in Suriye'nin müttefikleri veya ortaklarının kim olacağına karar verme hakkı yok demiş yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı. 14 yıl boyunca Türkiye bizi destekledi diyor. Ama işte benim söylediğim gibi İsrail de desteklemişti Esad yönetimini yıkmak için ve şimdi bir daha elbette bu haliyle kabullenecektir İsrail. Amerikan projesi olduğu için, ama yani öyle güçlü bir ordusu, donanımı vesaire, öyle bir ülke olmasına izin vereceklerini ben çok düşünmüyorum.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii uluslararası hukukta hangi hakla bunu İsrail yapıyor sorusu gayet meşru. Ama burada tabii rejim değişikliği olunca meşruiyet sıkıntısı, seçimler, hani bu egemenlik meselesi önemli bir mesele. Egemenlik ve meşruiyet meselesi önemli bir mesele. Aslında öyle de çok takanlar bilmiyorum tabii, onu da belirtmek lazım. Neyse, sonuçta Pakistan'da tabii Ortak Bakanlar Kurulu, efendim İş Konseyi, Yatırım Fonu, İran'la barışma tırnak içerisinde Pakistan'ın arabuluculuk yapması, Suriye'ye, Suriye halkına yaptıklarının tanınmasını istediklerini söylemiş. Valla Suriye halkının bir bölümü de El-Kaide'nin yaptıklarını son derece eleştiriyor. Onu da belirtmek gerekiyor burada. Neyse, az çekmedi Suriye'deki Şii insanlar.

Evet efendim, bir yandan Suriye'nin içerisinde de SDG komutanı Mazlum Abdi entegrasyonun tamamlandığını söylemiş. Anayasada Kürt halkının tüm bileşenlerinin meşru haklarının yer alması için yoğun siyasi çalışma yürüteceğiz diyor. Ben anlamadım ne dediğini. Entegrasyon tamamlandı ama daha henüz talepleri yerine gelmeden mi tamamlandı? Onu mu söylüyor? Hakikaten ilginç laflar. Gerisi FASO, FISO, benim bildiğim şartları vardı. Şartlar yerine gelmezse entegrasyon olmayacaktı. Şimdi anladığım kadarıyla entegrasyon tamamlanmış ama şartlar için çalışacaklarmış. Öyle çıkıyor sonuç. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu arada Mısır ve Suudi Dışişleri Bakanları'yla görüşmeleri var. Özellikle Türkiye Mısır'ın bu Mekke Paktı'na katını istiyor. Yani bir Sünni blok oluşturma gibi bir kaygı var ama Mısır'da çok da sıcak bakmıyor deniyor. Suudi Arabistan Mısır'ı istemiyor deniyor. Yani pek çok iddia ortaya atılıyor. Herkesin tabii hiç el atamadığı, hiçbir şey değiştiremediği artık Trump'ın alanı olan Gazze'de de dün Türkiye, Mısır, Katar, İsrail son saldırılarını sert bir biçimde kınamışlardı. Trump'ın Gazze planına taş koymaya çalışıyor İsrail diyorlar. İsrail Uluslararası İstikrar Gücü kurulacaktı. Gazze'ye girecekti. İsrail onay vermemiş. Yani Trump'ın Gazze planı çok da uygulanmıyor. Can kayıpları da artıyor. Bugün New York Times gazetesine Amerikan Dışişleri Sözcüsü Tammy Piggott konuşmuş. Barış planının tam uygulanmasında biz kararlıyız diyor ama yani İsrail izin vermedikten sonra nasıl hayata geçirecekler? En son bu hafta aktarmıştım Gazze ile ilgili son durumu. Trump barış planında Jared Kushner bölgeyi ziyaret etmişti. Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması, tünellerin tamamen ortadan kaldırılması. Bunlar olmadan İsrail çekilecek, çekilmeyecek diye de takvim de vermiyorlar hiçbir şekilde. Dolayısıyla yeni bir şey yok açıkçası. Hatta yani Gazze'de bir gelişme olmadığı gibi Batı Şeria'da da yerleşimci şiddeti tavan yapmış durumda son bir ayda. Öyle ki İsrail ordusundaki komutanlar bile savunma bakanını uyarmışlar. Rastgele silahsız sivil Filistinli Araplara topraklarına saldırıyorlar. Yani bu şekilde intifada başlatabilirler. Kışkırtmaların sonu. O yüzden de kontrol dışına çıkabilir diye korkmuşlar. Lübnan saldırıları sürüyor bu arada İsrail'in. Bitmiyor. Güney Lübnan'ı sürekli vuruyorlar. Lübnan hükümeti ABD ile birlikte doğrudan İsrail'e müzakereye oturmuştu. Saldırılar devam etmesine rağmen Lübnan Cumhurbaşkanı Vatikan'ı ziyaret etmiş. Vatikan'dan yardım istiyor. İsrail de çok takar Vatikan'ı. Papa da bizden talep ediyor. Hemen uygulayalım diyecekler. Sanki yalan dolan tabii ki böyle bir şey yok. Hizbullah yeniden açıklama yapmış. Yani İsrail'le müzakerelerden çekilin diyor. Diyorlar. Direnişe bağlılık bloğu var parlamentoda. Hizbullah'a bağlı milletvekillerini temsil eden. Bu arada Amerikalılar tabii Hizbullah Lübnan siyasetinin bir gerçeği. Parlamentonda bir parçası ama Amerikan Hazine Bakanlığı bugün itibariyle Hizbullah'ı devrim muhafızları Kudüs gücünün doğrudan emri ve kontrolü altında hareket eden bir güç olarak tanımladı ve terör yaptırımları kapsamında yeniden bir tanım getirdi. Gerçekten çok acayip. Yani Hizbullah tabii dediğim gibi parlamentonun bir parçası, siyasi hayatın bir parçası, sadece bir direniş, silahlı direniş örgütü diye nitelemek mümkün değil. Ama öyle devrim muhafızlarının kolu dediler. Türkiye ile bu arada Türkiye üzerinden bir takım finansmanlar gerçekleştirildiği iddialarıyla bazı şahsiyet yaptırım kararları açıklanmış. Bu apayrı Lübnan dosyası, İran ekonomik yaptırımlarıyla alakası yok diyorlar. Evet, Orta Doğu'dan başka Pakistan yani genişletilmiş Batı Asya diyelim, Orta Doğu'da demeyelim, İngilizlerin kullandığı bir kavram Orta Doğu malum. Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye kaldırılmış, kan basıncında dalgalanmalar, anksiyete olduğunu söylüyorlar. 2022'de alenen Amerikan darbesiyle kenara itilmişti. Ve daha sonra hakkında pek çok iddia ortaya atıldı, hapse tıkıldı. Tabii siyasi hareket olarak hala Pakistan'da güçlü İmran Han. Bangladeş'te de bir renkli devrim olmuştu. Sorosçu Muhammed Yunus Nobel ödüllü, o geçici hükümet olmuştu. Öğrencileri ayaklandırdılar.
ve seküler Şeyh Hasina darbeyle devrildi. Bunu da tabii dünyaya demokrasi açılımı olarak sundular. Yani ülkelerin başına güvenlik belası çıkartıyorlar. İçeride kışkırtma yapıyorlar. Ondan sonra tabii olay çıkıyor. Olay çıkınca şiddet uygulandı diyorlar. O kötü, birileri iyi, o kötü oluyor. Genellikle böyle değiştiriyorlar bu işleri. Şimdi yeni bir tabii lider seçmiş Bangladeş Milliyetçi Partisi BNP. Mirza Fahrul İslam Alamgir yeni lider olmuş parlamentoda. Evet, yani Bangladeş'te artık renkli devrim coğrafyasının bir ülkesi. Neyi değiştirecek bu isimler, onu çok bilemiyorum doğrusu. Evet, ABD'de bir ilk defa Kanada'da Kaliforniya Temsilciler Meclisi'ne bir Afgan kökenli siyasetçi Ayşe Vahap kazanmış seçimleri. Bu özel seçim, bir özellikle bir taciz iddialarıyla istifa eden bir parlamenter vardı. Onun yerine yani kısa süre ara seçimlere kadar görevde olacak. Yani göreve bu arada Ocak'ta yeni ara seçim sonrası yeni seçilenler başlayacağı için işte 5 aylık falan bir süre temsil edecek. Ama tabii İsrail lobisi çok sıkı çalışıyor, çok paralar harcıyorlar. Onlara rağmen Afgan asıllı ilk defa böyle bir ismin siyasetçinin seçilmesi tabii dikkat çekici olmuş. Evet, Ukrayna krizinden notlarım da var, onları da aktarayım. Kaliningrad bölgesinde özellikle NATO sürekli bir uçuş halinde avakslar, uçaklar, tatbikatlar etrafında Rusya'ya karşı böyle bir tehdit, caydırıcılık, elektronik tatbikatları haberleri görüyorum. Bütün bunların Donbas'taki krize tabii hiçbir faydası yok. Hafta bir açıklama yaptı Rusya Savunma Bakanlığı. 11 yerleşim kontrol altına alınmış. En son Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi kontrol altına almış Rusya. Güçleri bu hafta Kiev'e, Kiev'deki askeri sanayi tesisleri çok ağır saldırılar düzenlendi. Tabii Ukrayna İHA'ları da Rusya'ya fırlatıldı. Ama tabii fiili olarak son bir ayda Ukrayna'nın tahıl ihracatı alt üst oldu. Odessa ablukası devam ediyor. Şimdi onun için sızlanıyorlar. Bu hafta aktarmıştım size. Aynı zamanda Moldova sınırındaki geçiş noktaları da hedef oluyor. Vagonlar aynı şekilde. Avrupa Komisyonu'na bu tahıl krizi nedeniyle Kiev başvuruda bulunmuş. Çiftçiler tabii etkileniyorlar. Ek talepte bulunmuşlar. 220 milyon euro talep etmişler Avrupa Komisyonu liman ablukası yüzünden. Olmaz demiş. Ukrayna'yı savaş için yumrukları olarak, atlama tahtası olarak kullanıyorlar. Ondan sonra da saldırılarını alkışlıyorlar. Sonra her şey tersine dönüp darbe alınca bu sefer dertlerine pek de deva olamıyorlar. Ama tabii başka yerlere paralar gidiyor elbette. Bir Alman gazeteci vardı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Belgrad, Sırbistan'ı ziyaret etmişti Zelenski. Ortak basın toplantısında Ukrayna'da daha fazla Rus'u öldürmeye yardımcı olmak için ne yapabiliriz diye sormuştu. Gafını hemen anlayıp Rus askerleri diye düzeltmeye de çalışmıştı. Tabii Moskova'nın tepkisini çekmişti. Rusya İçişleri Bakanlığı bu gazeteci Michael Martens'i arananlar listesine almış. Bu arada Michael Martens'in kökeni, aile kökeni hiçbir sürpriz yok. Nazi, evet, Nazi ordusunda görev yapmış. Hakikaten büyük bir Rus düşmanlığı, bunun nasıl bu kadar olabilir diye düşündüğünüzde muazzam bir Nazi devamlılığı olduğunu herkes de görüyorsunuz. Bütün lider kadrosu, işte gördüğünüz gibi gazeteciler, dedeleri, babaları hepsi bir yerlerden Alman Nazi ordusunda görev yapmış tipler çıkıyor. Ruslar kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle bu kararı almışlar ceza kanunları uyarınca. Evet, Polonya'nın liberal başbakanı Donald Tusk, o da Kiev'deki banderacıları kültürel motif olarak görmeyi tercih ediyordu. Biliyorsunuz özellikle onunla öne çıkıyor. Ay ne gerek var şimdi bu naziler maziler falan diyoruz şeklinde. Polin katliamı, Polonyalıları katletmişler. Ne önemi var bunların falan. En son Kuzey Akım'la ilgili çok çarpıcı bir çıkışı var. Kuzey Akım tabii Avrupa'da enerji krizi en önemli sorun. En başta Almanya'da.
Almanya'da da uyduruk bir soruşturma yürütüyorlar. Bir Ukraynalıyı kurban seçtiler. CIA'nin sabotajı meselesinin üstünü örtmek için atmadıkları takla kalmadı. Yani Alman devleti hakikaten kendi terör altyapısına yönelik bu kadar ağır bir sonuçlar doğuran bir sabotajı doğru düzgün soruşturamıyor. Sayfalar boyunca işte 5 adam, 1 kadın ve 1 yat falan gibi haberler yazdılar. Neyse, yani benim hakikaten Radoslav Sikorski, Polonya Dışişleri Bakanı'na güveniyorum bu konuda. Kuzey yakımı halledince teşekkürler Amerika diye tweet atıp sonra silmek zorunda kalmıştı. Neyse, sonuç itibariyle Almanya önemli bir enerji hattından oldu, projeden oldu. Polonya'nın liberal başbakanı son dönemde bu kurban seçilen Ukraynalı'ya yönelik soruşturma konusunda değerlendirme yapmış. Fikrimi değiştirmeyeceğim. Bu boru hattını inşa edenlerin utanması gerektiğini düşünüyorum. Onu devre bırakanların değil. Yani terör saldırısı ve sabotajı soruşturmayın diyor. Neden? Çünkü Rus düşmanı gerçekten inanılır gibi değil. Avrupa'nın enerji bakımından düştüğü bugün 4-5 kat fazla para ödüyorlar. Halka yansıtmamak için sübvanse ediyorlar. Zengin Avrupalılar tabii, o ayrı da. Gerçekten inanılır gibi değil. Açık açık böyle konuşabiliyorlar bu adamlar ve bunun tek bir sebebi var. İdeolojik olarak ırkçı olmaları, başka izahı yok böyle bir anlayışın. Evet. Bunun dışında tabii Amerika-Rusya ilişkileri de tıkanmış durumda. Steve Witkoff, Jared Kushner gelebilir, ne getirdiklerine bağlı diye Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı. Hala böyle bir tarih yok elbette. En son Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklama yapmış. Amerikan tarafı yapıcı bir diyalog kurmaya istekli görünüyor. Tabii Avrupa'yı nasıl etkileyecekler diye soruyor. Avrupalılar istemiyorlar çünkü Amerika'nın bu işlerin dışında kaldıklarını düşünüyorlar. Tabii bütün bunlar, biz diyaloğa açığız her zaman Rusya olarak, ama ilkesel pozisyonumuz değişmeyecek, kalıcı çözüm gerekiyor burada güvenlik mimarisinde ve tabii ki Ukrayna'daki bu Rusların tabii hakları özel olarak hepsi koşulları arasında. Tabii son 10 günde Ukrayna'ya olası yeni silah transferleri, bu Atakam sistemleri, Biden döneminde 500 tane verildi, hiçbir işe yaramadı son tahlilde. Türkiye'den 70 Atakam, Amerikan Kongresi'ne bildirim yaptı Amerikan Dışişleri, öyle ortaya çıktı, öyle öğrendik. 15 gün itiraz olmazsa devredecek deniyor. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, açıklama yapmış. Özellikle de bu haberler konusunda iki ülkeden izahat beklediklerini söylemiş. Ukrayna'da sürdürülebilir çözümlerin dinamikleri ve olasılıkları üzerinde açık, etkisi nedeniyle bu yanıtı almak istiyoruz, almayı bekliyoruz demiş. Evet, misket bombaları içeren unsurlar, mühimmat, Atakam füzeleri transferi meselesi de böyle bir talep, tekrardan bir açıklama var. Efendim, Ukrayna bu arada Donbas çatışmasında, Novorossiya'da Ukrayna ordusunun durumu parlak değil. Kramatorsk, Slavyansk, güneyde Zaporojye, Orehov hattında Ukrayna ordusunun zor durumda olduğunu zaten Telegram kanallarına bakarak, tek tek yerlere, haritalara, ciddi bu işlerle ilgilenenlere bakarak görebilirsiniz rahatlıkla. İnsan bulamıyorlar. Sokaklarda her gün onlarca video görüyorum. İnsan avlıyorlar cephe hattına sürecek. Die Zeit gazetesi Almanya'da özel tabii Saksonya-Anhalt'ta eğitim alanları oluşturmuşlar. Ben daha da yüksek zannediyordum, hatta öyle olabilir de deniyor ama firar etmiş oraya giden askerler. Zaten gönüllü olarak yazılmayıp zorunlu tutulmuşlar. İstatistikle tutmuyorlar, olsa daha yüksek olacağından emin değilim. Artık Avrupalılar tabii Rusya'ya karşı savaşta bir sıçrama tahtası haline getirdikleri için ya da vurucu güç haline getirdikleri için Ukrayna'yı ve zordalar. Kadınlar artık, kadınlar askere, cepheye daha da önce başlamıştı ama artık kadın erkek ayrımını ortadan kaldırma. Avrupa Komisyonu temsilcisi erkekler ve kadınlar arasında ayrım yapmadıklarını, koruma, sığınma, yani askerden ya da cepheden kaçmak için gidenler hep erkekler konuşuluyordu.
kadınları da işin içine katmış. Hakikaten eşitlik diye buna derim ben yani. Bir ülkeyi ve nüfusunu Batı Avrupalılar imha ediyorlar tabii. Batı Avrupalılar ve doğudaki ortakları, nüfus olarak söylüyorum. Zelenski para istiyor, yine hep para istiyor, bir türlü bitmiyor. Tabii kaynak lazım, en büyük zorluk para diyor, ama onu aştı artık. Hava savunması yok, patriot yok, hakikaten çok ağır. Askeri sınai tesisleri vurulduğu zaman dümdüz oluyor. Videoların hepsi Telegram hesaplarında var. Bir de üstelik tabii Zelenski para istiyor, ama habire yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. Dün iki gündür aktarıyorum size. Eski yardımcısı tutuklandı. Ses kayıtları ortaya çıktı. Yolsuzluğu önlemek değil, yönetmekten bahsediyorlar. Gerçekten sistematize yapıp yolsuzluğu sistematize edip yönetmek. Şimdi o ses kaydındaki şahsiyetin başkanlık ofisine atadığı, ofisinin başına atadığı CIA yetiştirmesi Kirill Budanov olduğu iddialarını görüyorum Ukrayna kaynaklarından. Bütün iş adamlarıyla bu rüşvet, yolsuzluk dolaplarının oradan döndüğü söyleniyor. Bilmiyorum nereye varacak bu işler. Ama tabii Zelenski öfke, Savunma Bakanı meşhur drone çocuğu, öyle diyelim, Mikhail Fedorov'u görevden alması, yeni Savunma Bakanı onaylandı parlamentoda. Ama tabii bir takım STK'lar, Batılı, özellikle Amerika'daki Demokrat Parti, herhalde komedyen Zelenski artık yeterince işe yaramıyor. Onun yerine genç dinamik droncu Fedorov, hani onu mu desteklesek modundalar. Seçim tabii yapılamaz diye bir anlatı var Ukrayna'da. Hakikaten anayasa parlamento seçimlerini men ediyor çatışma durumunda. Ama devlet başkanlığı seçimi yapılamaz diye bir şey yok tabii. Fedorov seçim diye tutturdu. Çünkü arkasını anladığım kadarıyla Batı'nın rüzgarını alıp Zelenski'ye rakip çıkmak istiyor. Fakat henüz tabii Batılılar Zelenski'nin kullanım alanından vazgeçmiş gözükmüyorlar. Bütün medyaya bakarsanız, ay o zaman da Rusya'nın istediği olur. Görev süresi 2 yıl oldu biteli. Hani Rusya meşru değil diyor. Hani isim yapılırsa öyle olur gibi böyle kıvıran kıvıran yorumlar gördüm ben. Yani demokrasi, demokrasi dedikleri şey Kiev'de bir banderacı, bildiğin aşırı sağcı adamları, ırkçı üstelik adamları iktidara getirdiler. Bir de üstelik Avrupa demokrasisi diye millete kaktırmaya çalışıyorlar. Hakikaten bu yolsuzluk dosyaları, ama kendi fonladıkları yapıların yolsuzluk dosyaları durumu daha da göze sokuyor diyebiliriz. Evet, Rusya'da bu arada seçim olacak 20 Eylül'de. 18-20 Eylül 3 gün tabii, çok geniş bir coğrafya Rusya Federasyonu. 100'den fazla ülkeye gözlemci daveti gönderildiğini dışişleri sözcüsü açıkladı. Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, ASEAN, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika'dan pek çok ülkeye davetleri yollamışlar. 55 ülkeden temsilciler de gelip takip etmeye hazır olduklarını iletmişler. Evet, dün nükleer sektörün 81. kuruluş yıl dönümü toplantıları vardı. Enerjiyle ilgili devlet başkanı Vladimir Putin, tabii Rusya'nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip bir ülke olduğunu vurgulamış. Tabii yeni yatırımlar sivil nükleer enerji alanında, nükleer santraller, küçük nükleer santraller, dijital ekonomi, bu arada işte tabii pek çok yapay zeka teknolojileri, veri depolama işleme merkezlerinin elektrik ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu alanlara yatırım yapma vurgusu yapmış. Rosatom'un projeleri var tabii yurt dışında. 6 ülkede 17 yeni nükleer santral bloğu inşa edilecek. Türkiye'de tabii Rusya ile bağlantılı Akkuyu var. Rusya'nın başka ülkelerde de girişimleri tabii ki var. İran'da işte Buşehir santrali. Bunlardan bahsediliyor efendim. Evet, Asya'dan Çin. Çin ithalatı rekor kırmış. 10 trilyon yuan eşiğine ulaşmışlar. Bayağı bir artış bütün dünyadan. Pek çok ürün, Çin pazarı büyük bir pazar tabii ki, Çin pazarı, yük trenleri Avrupa'dan, demiryolu ağları, işte Afrika'dan, Avrupa'dan, her yerden ürünler. Çinliler işlerine, ekonomik meselelere bakıyorlar.
şu an için özel bir çalışmanın ortasında değiller. Zaten sürekli yeni robot fuarı başladı. Ben görüntüleri izleyip kaygılanıyorum biraz ama neyse. Yine de tabii başka alanlarda gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yı giderek arkada, geride bırakıyorlar. En son denizcilik, tabii gemi üretimi, 115 bin tonluk yerli petrol tankeri teslim etmişler. 249.8 metre uzunluğunda 115 bin ton kapasiteli bir tanker. Tamamen yerli ekipmanlarla yapmışlar. Bir de enerji tasarruflu bir sistem kullanmışlar burada. Hakikaten petrol tankeri piyasasında giderek Çinliler öne çıkıyor. Konteyner gemileri Rusya'nın Murmansk Kuzey Deniz Yolu'nda Murmansk Limanı'na demirlemiş. Giderek tabii bu hatlar çok konuşuluyor, ticaret hatları. Barış olsa dünyada, yani rekabet devam etsin tamam ama tabii maalesef her yer jeopolitik çatışma alanına çevriliyor. Bu limanlardan insanlar için sivil ürünler sürekli yüklense vesaire diyeceğim var. Hep bu haberleri görünce aklıma o düşüyor. Öyle tam olmuyor elbette. Asya bölgesinde en son Japonya'yı dün konuştuk Doktor Barış Adıbelli Hoca'yla. Tokyo'da Sanae Takaichi'nin milliyetçi ve militarist hamlelerine karşı protesto gösterisi yapılmış efendim çarşamba akşamı. On binlerce Japon askeri genişleme çabalarını eleştirmiş. Barışçı anayasa, pasifist anayasa diyorlar. Takaichi hemen istifa et diyorlar. En son Rusya'ya karşı çok saldırgan açıklamalar gelmişti Japonya'dan. Daha önce Çin'e karşı elbette. Bu notu da iletmek istedim sizlere. Evet, şimdi fakat biz bölgemize dönüyoruz. Gazeteci meslektaşım Sarp Sinan Hacır'la az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, meslektaşım Sarp Sinan Hacır. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Sinan. Yaz tatilinde seni alıkoydum, onu da belirteyim. Kırmadın beni. Tabii artık Ağustos sonu, yaz artık bitiyor. İnsanlar nefes almaya çalışıyorlar. Yoğun bir dünya gündemi, özellikle bizim gibi dünya takip edenler için çok teşekkür ediyorum, tekrar altın çizeyim. Şimdi tabii bu hafta Türkiye İsrail meselesini konuştuk, İsrail'in bu zuhur hava üssünü vurması üzerinden. Türkiye açısından işte tam da Mekke Paktı diye Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan bir anda bir gerginlik oldu. Burada Amerika'nın rolüne biraz bakmak istedim doğrusu. Sen Amerikan politikalarını çok yakından takip ediyorsun. Trump hiç yorum yapmak istemedi. Biliyorum meseleyi ama konuşmayacağım dedi. Türkiye Büyükelçisi, Genel Vali Irak ve Suriye Genel Valisi diyebileceğimiz Tom Barak çok paniklemiş gözüktü doğrusu. Şimdi kriz yatıştı mı? Onu da bilmiyoruz. Önce senin bir değerlendirmeni rica edeceğim. Yani İsrail niye şimdi bunu yaptı? Hakikaten içerideki seçimler nedeniyle Netanyahu'nun bir hamlesi mi? Yoksa onun arkası daha mı derin? Amerika karşısındaki İsrail'in durumunda soracağım ama önce bir genel durumu senin değerlendirmeni rica edeceğim.
2: Evet, öncelikle şunu söylemek lazım. İsrail için işte kendilerinin istediği gibi gitmiyor son dönemde. Özellikle Suriye konusunda kendilerine çizdikleri paradigmanın işte hedefli ölçüde bir gelişim göstermediğini, Suriye'deki onların hayal ettiği parçalı, etnik olarak bölünmüş yapının ortaya çıkmadı ve dahası kendilerine dost, yakın gördükleri Avrupa ve ABD tarafından da onların istediği bu parçalı görüntü yerine daha stabil ve birleşik bir Suriye'nin tercih edildiğini gördük. Yani bu Suriye ile ilgili alınacak kararlarda hiçbir noktada İsrail'in bu konudaki taleplerinin karşılık bulmadığını gözlemledik. Özellikle bugün YPG terör örgütünün içinde bulunduğu noktada dün itibariyle artık Fesih'in de entegrasyonun tamamlandığı söyleniyor. Tabii bunun teknik boyutlarının ne olduğunu ileride zaman gösterecek ama ortaya çıkan görüntüde o İsrail'in Suriye üzerinde herhangi bir çatışma ortamında kendi yanılabileceği, kullanabileceği bir yapının çok da eskisi gibi kalmadığını burada görüyoruz. Şimdi bu İsrail için neden önemli? Şunu söylemek lazım. Bugüne kadar İsrail birçok Orta Doğu'da ülkeyle mücadele etti ama uzun bir süredir belki yani Yom Kipur savaşından itibaren de denebilir. Çok bir lojistik bağına bağlı konvansiyonel bir güçle kendi sınırında çatışma ortamına gireceğini düşünmeden hareket ediyor. Birçok noktada işte Filistin'de yaptığı katliamlarda, soykırımda, Lübnan'da yaptığı işgalci politikalarda ve İran'da olan sürtüşmelerinde iyi kötü bir yani çok etrafı sarılı yapılarla mücadele ettiği için çok büyük bir kendini varoluşsal tehdit altında hissetmiyor. Ama şimdi bu Suriye'deki yeni ortaya çıkan denklemde Türkiye'nin onlara doğrudan bir sınır bağlantısının oluştuğu ihtimalini düşünüyorlar. Burada şu kritik tabii ki, siz de seçimden bahsettiniz. Kasım neticede bir seçim olacak İsrail'de ve bu seçimin sonuçlarını etki edeceği düşünülen hadiseler
1: Ekim'de. Evet, 27 Ekim.
2: Evet, şimdi bu seçim denkleminde ne olacak, nasıl bir durumda Netanyahu'ya etki edecek, hani kazandıracak mı, kaybettirecek mi, bu bir konu. Ama şunu söylemek lazım, biz bu sene içerisinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Ehud Barak'ın diplomatlarından Daniel Levy ile bir röportaj yapmıştık. Ve bu Levy şunu söylemişti bize. Bugüne kadar izlediğimiz hem Türkiye karşıtı hem de İran karşıtı İsrail politikalarında bunu hem Netanyahu'nun kişisel kariyeri için hem de İsrail devletinin çıkarları öyle gerektirdiği için okumak lazımdır. Yani bunu sadece tek bir açıdan okumak mümkün değil. Ben doğru bulmuyorum diye yanına ekledi ama sonuç olarak İsrail devleti de bu Netanyahu'nun kendi kariyer çekincelerini biraz kullanarak mümkün olduğunca işte düşman gördüğü yapılan zayıflatılması, yok edilmesi veya parçalanması üzerine bir takım politikalar uyguluyor. Yani bunu şu anda bir seçim politikası, bir seçim kampanyasının parçası olarak değerlendirirsek ben küçümsemiş olacağımızı düşünüyorum. Burada tamam seçim var, evet Netanyahu'nun politik kariyeri için önemli bazı şeyler var ama bir yandan da İsrail uzun bir süredir Türkiye'yi düşman görüyor, düşmanlaştırıyor. Avrupalılara, Amerikalılara Türkiye'nin işte silah satılmaması gerektiğini, politik meşruiyet sağlanmaması gerektiğini bunları sürekli tekrarlıyorlar, vurguluyorlar. Yani bu artık İsrail'in tabii itinden de boşanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde uluslararası normlar, yasalar, hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir şey kendine bir sınır olarak görmeden davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Gazze'de yaptığı katliamlar, Lübnan işgali, yani Suriye'de İsrail'in hiçbir anlatabileceği bir argümanı yok. Neden sana silah doğrulmamış yeni bir yönetimin unsurlarını vuruyorsun? Ki Ahmet Şar yönetimi yani bana soracak olursan birçoklarını da şaşırttı. Yani burada özellikle Esad'ın düşüşünden sonra mesela Rusya çıkacak mı acaba Suriye'den artık diye bakıldığında bu konuda da öyle bir görüntünün ortaya çıkmadığını gördük. Böyle bir yapı var, HTŞ gibi bir örgütten, bir gruptan sonuçta ortaya çıkmış bir yapı var. Bu nasıl olur Suriye'nin tamamını tek çatı altında tutabilecek diye sorarken bugün geldiğimiz noktada iyi kötü ülkenin büyük bir kısmını belki %90'ından fazlasını tek çatı altında tutabilen bir noktaya gitti. Böyle olunca da İsrail işte o beklediği yani zayıf, güçsüz birçok devletçikle sarılı bir noktada bulunamayacağını görüyoruz. Bu tabii İsrail'in biraz da paniğini arttırıyor. İsrail şunu düşünüyor. Biz müsaade edersek yarın öbür gün gelecekler. Yani sadece şeyde de kalmayacak. Ne denir? Kuzeyinde de kalmayacak. Güneye doğru, Şam'a doğru, belki Şam'ın aşağısına doğru radar sistemleri, hava savunma sistemleri, hava üsleri birçok noktada İsrail'i gözetleyecek. İsrail bölgedeki, sadece Suriye'deki değil, Lübnan'daki ve hatta Filistin'deki askeri harekatların hareketliliğini genel olarak gözetleyebilecek ve belki de müdahale edebilecek bir askeri yapın oluşmasını istemiyorlar. Ama bana soracak olursan boşa kürek çekiyorlar. Yani bu sürdürülebilir bir politika değil. Bu her gün...
1: Peki hemen buradan ABD'ye geçersek, yani burada tabii şimdi bu yeni Suriye'nin oluşması, rejim değişikliği, eski El-Kaide'nin Suriye'de hükümet olması falan, bunların arkasında açıkça kendileri söylediği için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kendi casus şefleri nasıl yetiştirdik diye anlatıyorlar. Dolayısıyla bu bir Amerikan projesi aynı zamanda. Ortakları, paydaşları var. Şimdi Trump peki, senin anlattıkların da hakikaten önemli tabii. Burada İsrail aynı zamanda Suriye'deki bir Amerikan projesine karşı kürek çekmiş olmuyor mu? Nereye kadar çekebilir? İran meselesi yüzünden zaten bir Amerika'da İsrail'in bu biraz daha sarsılıyormuş gibi bir izlenim var pek çok. Ben podcastçilerde de Amerikalı dinliyorum. Ne dersin? Yani Türkiye'nin eli burada İsrail'e karşı Amerika nezdinde daha mı güçlü? Trump yorum yapmıyor ama öte yandan. Nasıl anlamak lazım bütün bunları?
2: Açıkçası ben zaten Amerikan projesi dendiğinde tek bir Amerikanın olduğunu da düşünmeyenlerdenim. Yani Amerika'nın Obama dönemi Amerikası bambaşka bir Amerika. Bugün geldiğimiz Kombarak'la Donald Trump'ın elindeki kurmaya çalıştığı strateji bambaşka bir Amerika. Hani iyisi kötüsü bir yana, bunların birlikte hareket etmediklerini, aynı şeyi hedeflemediklerini ve Orta Doğu için vizyonunun da aynı olmadığını söylemek lazım. burada nedir ki bizim bunca zamandır Orta Doğu dizaynında, Arap Baharı'ndan tutalım da işte hem Esad'ın düşüşüne hem Mısır'dakileri, her şeye gözümüzdeki görüntü burada etnik temelli bazı devletlerin ortaya çıkması üzerine kuruluydu. Yani ana maksadım bu oldu. Fakat biz bugün geldiğimiz noktada bu ihtimalin özellikle en son YPG'nin yaşadığı Avrupa yenilgiden sonra çok bunun olmadığını ve bunun olmamasında da ABD'nin arkasındaki desteği çektiğini görüyoruz. Yani burada artık o eski düşündüğümüz planın başarısız olduğuna, bunun sürdürülebilir olmadığına ikna olan bir ABD'nin artık orada olduğunu fark ederek şu anki konuları da yorumlamamız gerekiyor. Ne demişti Tom Barak o dönemde? Biz terör örgütü için bir kurşundayı sıkmayacağız demişti. Yani bu onların yıkılışına giden süreçte de en önemli noktaydı. Bugüne baktığımızda Tom Barak bir şey söylüyor. Bu hafta yaşanan olaylardan ötürü. Diyor ki Türkiye bu konuda müdahale edebilirdi. Türkiye sınırına yakın bir noktada, Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada böyle bir saldırı yapılıyor. Türkiye'ye bununla ilgili bir haber, bir şey verilmiyor. Ve bunun sonucunda Türkiye eğer isteseydi uçaklarını kaldırabilir, kendisine bir tehdit algılayarak müdahale edebilirdi. Aklı selim davrandılar diyor. Şimdi bu aslında Türkiye için avantajlı bir durumun habercisi. Nedir? Zaten İsrail'in küresel çaptaki itibarının en zayıf olduğu dönemlerden birinden geçiyoruz. Bu sadece halkların, insanların neler düşünüyorsunuz öte devletlerin algısında tehditkar, saldırgan, genişlemeci bir devlet olarak kendini ortaya koyuyorsun demek İsrail olarak yani. Şimdi burada Türkiye şunu yapıyor. Benim sınır bölgemde böyle şeyler yapıyorsun ve ben şu anda buna ses çıkarmıyorum. Ben savaş istemiyorum, sen savaş istiyorsun. Bu algıyı oturtuyor. Şimdi bu karşı tarafın yalnızlaşmasına ve karşı tarafın belki büyük bir karşılaşma olduğunda çevresinde çok da fazla dost bulamamasına yol açacak bir nokta. Ve Tom Barak'ın bunu söylemesi o yüzden önemli. Çünkü Tom Barak aslında biraz da Türkiye'nin bu konuda saldırgan olmayan taraf olduğunun vurgusunu yapıyor. Bunu Amerikalı resmi bir ağzın söylemesi bu yüzden çok kritik önemli. Birçok noktada da aslında ABD ile İsrail'in şu anda sürtüşmeler içinde olduğunu görüyoruz. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in işte İsrail içinde bizi savaşta tutmak isteyenler var açıklamasından tutun. Gazze planında Jared Kushner'ın orada ikna etmeye çalışıp Gazze planının ilerlemesiyle ilgili bir sonuç alamamasına. İşte İran konusunda hala bir türlü çözüme girilemeyen bir yerde durulması. Yani çok çok fazla konu var ve bu konuların hepsinde neredeyse ABD'nin neden İsrail'le birlikte yürümek istediğini bir türlü kendi kendini ikna edemiyor. Kendini anlatamıyor bunu. Ve bu yüzden Trump'ın zaten ben en İsrail yanlısı başkanım. Ben Kudüs'ü başkent olarak tanıdım. Ben Golan Tepelerini İsrail'in toprağı olarak tanıdım diye kendini söylemesine rağmen birçok noktada İsrail tarafından ya yalnız bırakıldığına ya doğrudan kandırıldığına, manipüle edildiğine burada ikna oluyor. Ki biz bir haber duyduk. Neydi? Bir başkanlık yarışı. 2028 adaylığı için ABD içerisinde bir burada yarış var. Nedir? Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasında ve bu yarışı J.D. Vance'in kazandığına yönelik çok fazla raporlar geliyor. Bu raporların içerisinde aslında biz şunu görüyoruz. Ben müesses nizam, savaş yanlıları tarafından kandırıldım. Bana yanlış bilgi verildi. İran'ın çökeceği söylendi. Ama bana J.D. Vance demişti ki İran savaşına girme. Buradan istediğini elde edemezsin. Buradan başarılı ayrılamazsın demişti. Yani bu kazanç aslında yani J.D. Vance'in biraz daha ön plana çıkmasının sebebi verdiği tavsiyenin çok kilit ve Trump'ın kariyerini eğer dinleseydi belki bugün hani sadece Venezuela'da galip gelen bir Amerikan başkanı olarak kendini kamuoyuna sunacaktı. Ama bunu yapamıyor. Şimdi Amerika için bir şey daha çok önemli, bir şey daha çok kritik. O da NATO'nun geleceği açısından. Neticede Türkiye ile İsrail'in sürtüşmesi bir NATO ülkesiyle NATO ülkesi olmayan bir ülkenin karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Ve bu tam bir korku senaryosu. Siz de başında söylemiştiniz Tom Barak'ın ciddi şekilde tedirgin olduğunu. Ben tahmin ediyorum ki bütün Avrupa ülkeleri de böyle bir karşılaşmadan korkuyorlar. Neden? Çünkü siz şimdi 5. madde dediğinizde böyle bir yani Türkiye 5. maddeyi saldırı altına girdiğinde uygularsa yani ben çağrı yapıyorum. Bizi gelin, bize yardımcı olun, savunun İsrail'e karşı dediğinde bunu kimse ciddiye almazsa, birçok NATO ülkesi yardıma koşmazsa,
1: ki almazlar,
2: %99 yani. Evet. Ve bu noktada ne olur? Artık NATO aslında fiili olarak bitmiş olur. NATO'nun hiçbir caydırıcılığı kalmamış olur. Yani bunu belki sadece bu konuda değil, belki Rusya konusunda da söyleyebilirsiniz. Yani bir Baltık ülkesinin, bir Polonya ülkesini çağırdığında acaba NATO'nun yüzde kaçı gelecek? Yüzde kaçı büyük çatışmaların parçası olmak isteyecek? Durum böyle, NATO'nun yapacağı tek şey 5. maddenin sınanmamasını sağlamak üzerinedir. 5. madde sınandığı anda NATO fiilen artık kendini imha etmiş anlamına gelir. Ve bu yüzden aslında biraz da İsrail'e kızıyorlar. Yani bunun sınanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Burada İsrail de buna çalışıyormuş şu anda son gelen haberlerde. Yetkilileri.
1: Evet, ama galiba yurt dışındaki işler sayılmaz falan gibi bir sonuca varmışlar. Kıbrıs, Suriye falan.
2: 6. maddesinde NATO'nun aslında 5. maddeye öyle bir ek yapıyor. Diyor ki sınırları içerisinde NATO ülkeleri sınırları içerisinde yapılan saldırılar bunda geçerlidir diyor. Yani bunu böyle yedirebilirler mi? Açıkçası yedirebilirler. Hani bundan yana büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama bu Türkiye için büyük bir avantaj demek. Neden? Çünkü eğer böyle bir çatışma olacaksa NATO ülkesi olduğu için Türkiye'yi vurmaktan imtina ettikleri anlamına geliyor. Türkiye sınırları içerisinde bir müdahale yapmaktan imtina ettikleri anlamına geliyor. Ama böylesi bir çatışma olursa ve bizim askerimize, bizim unsurlarımıza Suriye'de müdahale etmeye kalkarlarsa aynı koruma kalkanı onların üzerinde olmayacak. Yani İsrail sınırları içerisinde İsrail unsurlarını, onların askeri üslerini, radar sistemlerini, hava sokma sistemlerini, hava üslerini koruyacak herhangi bir böyle bir unsur olmayacak. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. İsrail biraz boşa kürek çekiyor. Şu anda arkasında bir momentum var. 7 Ekim 2023'ten bu yana elde ettiği bir momentum var. Her yere saldırıyor, her yeri bombalıyor. Katar'ı bombalıyor, Lübnan'ı bombalıyor. Her yeri, aklınıza gelebilecek her yere saldırıyor. Ve bunun da getirdiği momentumla biraz da gündemden düşmesi. Yani İsrail X ülkeyi vurdu dendiğinde eskisi kadar bile haber olmuyor artık. Çünkü neden? Sürekli vuruyorlar. Bunun momentumuyla biraz da böyle bir saldırılarla Türkiye'nin orada askeri varlığını arttırmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama sıkıntı şurada. Nereye kadar? Hangi güne kadar? Hangi yıla kadar Suriye'yi vurmaya devam edeceksin? Suriye'yi vurmak için nasıl bir argümanınız var? Ellerindeki argümanlar çok sınırlı, çok kısıtlı. Ve bunu Netanyahu son Donald Trump ziyaretinde ona haritalarla anlatmaya çalışmış. Orada gittiği noktada önüne çıkardığı haritalarda işte sen bize kızıyorsun Suriye'de belli noktaları işgal ettiğimiz için ama bak Türkiye ne kadar işgal etmiş diye Türkiye'nin terörle mücadeledeki operasyon noktaları gösteren haritalar önüne çıkardı ve Amerikalı yetkililer ona bu Şam'ın izniyle Türkiye şu anda orada diye yanıt veriyor. Yani Amerika tarafı...
1: Şam'ın izni değil, Amerika'nın onayı da var. Trump beraber getirdik iktidarı diye Erdoğan'la şarayı açıklamaları var yani. Biraz tuhaf olmuş bu.
2: Şimdi durum böyleyse nasıl İsrail istediğini elde edecek? Nasıl İsrail şarayı ötekileştirebilecek, düşmanlaştırabilecek, oranın kaynaklarını vurabilecek? Oraya yatırım yapmak isteyen, yatırıma gelen Amerikalılar, Avrupalılar var. Yani bu, o yüzden diyorum, sürdürülebilir bir proje değil. Devamının getirmesi çok zor. Yani 6 ay sonra yine vurmaya devam edecek mi? Türkiye'nin orada kurmaya çalıştığı üsleri sürekli vurarak nereye kadar gidecek?
1: Türkiye'nin üs kurmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Çok açık bir biçimde Netanyahu'nun açıklamaları var. Yani muhalefet tam olarak ne yapar, belki İsrail muhalefeti de çok farklı gözükmüyor pek çok açıdan ama onu bilemiyorum. Fakat yani Türkiye buna boyun eğip üs kurmaktan ya da Suriye ordusunu yeniden inşa etmekten vazgeçebilir mi sence?
2: Hiç sanmıyorum çünkü Türkiye bugüne kadar yani ilk kez söylemiyor Netanyahu bunu. Bu parmağı neredeyse Esad'ın düşüşünden bu yana sürekli sallıyorlar ve birçok noktada zaten Suriye ordusuna ait noktaları imha ettiler. İşte askeri bir kabiliyet edinmesini istemiyoruz diyor. Şimdi burada burada en son bu olay yaşanmadan, havaalanı vurulmadan birkaç gün öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı'yla Mossad yetkilisi arasında da bir görüşme gerçekleştiğini biliyoruz. Ve bu görüşmede de Suriye'deki askeri varlığı üzerinden bir takım anlatılar yapılmış. Belli ki Suriye'den aldıkları cevaplardan da tatmin olmadıklarını görüyoruz buradan ki böyle bir saldırı yapıyorlar. Yani burada Türkiye neticede yani bana kalırsa uzun bir süredir realist bir dış politika izliyor. Herhangi bir ideolojik takıntılar üzerinden değil de realist bir dış politika izliyor. Ve istese de istemese de Ahmet Şar'a geçmişinde nasıl olursa olsun Türkiye elinin yanında yürüyen bir ülke olarak o da aynı şeyleri takip etmek mecburiyetinde. Durum böyleyse eğer gerçekçi bir realist bir politika izlenecekse orada da İsrail'in de burada bunu durduramayacağını anlaması gerekiyor. Ne oldu mesela? Lafkiye limanında Türk gemileri gözüktü ki İsrail tarafından en büyük şikayet kaynaklarından birisiydi o. Yani burada Türkiye ile Suriye eğer müttefik iki ülke olarak varlığını sürdürecekse pekala kimseye sormayacaklar. İsrail'e sormayacaklar. Oraya üst kurabilecekler. Ben Türkiye'nin burada boyun eğeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Yani bir defa İsrail'in momentumu yavaş yavaş bitiyor. Uzun büyük çatışmaları kaldırabilecek durumdalar mı? Hem hava savunma mühimmatı açısından hem ordusunun sahip olduğu enerji ve moral açısından böyle bir şey yapabilecekler mi? Ben açıkçası çok emin değilim. Ama ne istiyorlar? Zaten muhtemelen Mekke anlaşması Türkiye için başlıca motivasyonlarından birisi de oydu. Yani işte Türkiye'ye bir hızlı bir müdahaleyle askeri kabiliyetlerini, donanmasını vesaire azaltabilir miyiz? Güçsüzleştirebilir miyiz? İşte Yunanistan etkisi, Kıbrıs tartışması ki Kıbrıs'ı da onlar da bir üs olarak Türkiye'nin burnuna dikme telaşı içindeler. Ama ben açıkçası çok bu konuda başarılı olabilecekleri kanaatinde değilim. Dediğim gibi benzini bitmek üzere olan İsrail karşımızda ve birçok noktada başında dediğimiz üzere ipinden boşanmış bir şekilde ülkesini felaketten felakete sürüklüyor. O yüzden yani önümüzdeki haftalar çok yani biraz gergin geçecek gibi gözüküyor. Türkiye çünkü şu anda kendini bu hikayenin aklı serim karakteri olarak dünyaya gösteriyor. Onlar vuruyor biz vurmuyoruz. Onlar savaş istiyor biz istemiyoruz şeklinde ama Türkiye'nin sabrı da belli bir noktadan sonra taşıyacaktır ve İsrail için bunun bedeli ağır olacaktır diye düşünüyorum.
1: Anladım. Çok kısa bir de yani iki dakikam kaldı çünkü. Şimdi tabii bu denklem bir ucu hakikaten Yunanistan'a uzanıyor. IMEC meselesi, işte Mekke paktı falan tartışılırken Suudi Arabistan'da işin içine olduğu için konuşuldu vesaire. Üstüne bu İsrail-Türkiye krizi geldi vesaire. Şunu sormak istiyorum. Tabii Amerika'da çok güçlü bir İsrail lobisi var. Amerika'da çok güçlü bir Yunan lobisi de var. Yani bunlar eskisi gibi boruları ötmeyecek mi? Bu örneklemeler oraya mı varacak sence?
2: Şimdi Ceyda Hanım sizle çok uzun aylar önce yaptığımız röportajlarda yani bu işin nereye varacağını ben şöyle anlatmıştım. İsrail lobisi tabii ki çok güçlü ve açıkçası ben kısa vadede İsrail lobisinin kongre üzerindeki etkisinin kalacağını da düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Kısa vadede. Ama uzun vadede İsrail o kadar çok nefret topladı ki, o kadar çok düşmanlık yaptı ki kamuoyunun büyük kısmında büyük bir kendisine karşı bir antipati uyandırdı. Ve burada bakın şu anda politik olarak Amerika'da konuşulan iki hareket var. İki hareketten bahsediyoruz. Nedir? Birisi demokratlar içinde zafer üstüne zafer kazanan ilerici solcular. İşte Michigan'da Abdullah Said'i izledik. New York'ta Zoran Mandani'yi izledik. Birçok noktada ilericilerin artık demokrasisinin daha gür çıktığını görüyoruz. Öbür tarafta ise Tucker Carlson bir politik hareket başlatıyor ve onun üzerinden bunun artık bir siyasi partiye mi evrilecek yoksa farklı bir şey mi olacak bilmiyoruz tabii ama bu iki hareketin de iki farklı politik arka plandan gelen iki hareketin ortak noktası nedir diye soracak olursanız İsrail istemiyorlar. İsrail'den bıkmışlar. Yani bu bence en kritik nokta. Yani kongre üzerinde evet etkileri şu anda hala yüksek ve bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor.
1: Gidecek.
2: Ama uzun vadede bunu sürdürülemez olduğunu da biliyorlar. O yüzden zaten agresif bir şekilde kendilerine Amerikan askeri sistemlerine, istihbaratına, savunma sanayine entegre edecek yasalar geçirmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi yani İsrail iyiye gitmiyor. Kendi çıkarları için dahi iyiye gitmeyen bir noktadalar. O yüzden etkilerini izleyip görmek lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir ara Amerika'da konuşmamız lazım. Bu Tucker Carlson'ın son hareketi olmak üzere MAGA'daki yarılmalar. Ama ben de izinden yeni döndüm. Daha ilk hafta yeni başladım. Dünyayı böyle anlama, anlamlandırma çabamızı pekiştirmek için bir de yayın sözü almış olayım ilerleyen tarihte. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
2: Ben teşekkür
1: sevgili
2: ederim.
1: Sarp. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet efendim, haftayı biraz İsrail Türkiye ile kapattık. Salı gününden beri gündemimizde konuşuyoruz. Tartışmalar tabii bir ucu Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor, dolaşıyor. İki önemli müttefikini idare etmek Amerika'ya düşüyor. Dolayısıyla bir de o mercekten bakmaya çalıştık. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi dünyadan gelişmelerle değerlendirme. Tekrar burada olacağız. İyi hafta sonları.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Sputnik özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar Cemaati'nin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmeleri aktaran Arslan, mali kaynaklara yönelik operasyonların olası sonuçlarını da yorumladı.
3: 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
4: Yani Alihan Kuluş çıkar örgütü değil ya. Çünkü 1930 diyorsunuz.
3: Şöyle, 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet, hani Türkiye'de takatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Evet. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor, evet, ki devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor cumhuriyet. Atatürk önderliğindeki cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müfredat bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar ama devletin görevlilerler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreçte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle, işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecin de başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım, işte özellikle 1980'den sonra bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tayyar Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için Süleymancılar. 2002'de

0: bir genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar. Ve en son 2016'dan sonra FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda Emniyet raporu, 2002'de Genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu.
1: Peki bunu ya bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken, yani buna bir jetfazın tarzı bir muamele. Yani sadece mali operasyonlarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
0: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
1: Evet, evet.
0: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin Alihan Kuriş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbarat NED ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte evet. 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var. İşte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet. Peki yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey, özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma, yani bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığınızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela FETÖ Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi, bizim müttefikimiz. Yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu örgütlere nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
0: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor, NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
1: Yani bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
0: Aynen öyle. Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle, bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunları Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var, ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Şimdi baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
1: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte, şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
0: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli. Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce, faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla, bazı kesimlerin söylediğine göre 1500 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
1: Orada ama da yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
0: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da, 100 milyar lira gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin. Hem kayıt dışı çıkan para var, hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den, zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Alihan Kuriş'in de planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı. Ama devletimiz buna izin vermedi.
1: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar dönüyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
0: Şimdi itirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında. Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma daha var Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
1: Şimdi Kaan, yani ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da. İtiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi? Yani ders olmadı bu FETÖ bize. Yani araştırmalar nasıl görüyorsun? Yani bu konudaki uyanıklık bir şey oluşmamış mı Türkiye'de?
0: Bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Diyorlar ki biz FETÖ'yle en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı. Köz.
1: Közcüler dedi.
0: Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, işte diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, hükümet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor. Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. büyük büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Evet. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle ders, yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artı hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
1: Zaten Kaan şimdi yani Mustafa Kemal daha başından söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. Efendim yargıda şunlar etkin. Yok emniyette bu tarikat etkin. Orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani adım üstünde Diyanet'i niye kurmuşuz? Diyanet bu işleri yönetecek dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar nedir? Milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeden kurmaya başladılar. Şimdi yani yok mencilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor mu? Yani ne iş yapar? Diğerini niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığınız zaman şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devasa bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme veya da bir mülük yetiştirme amacıyla kullanılıyor. Yani dert, din falan filan değil, din olsa, yani dert din olsa bunların başındaki insanlar dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks arabalarda, en lüks şatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin sorgulaması gerekmiyor.
0: Kesinlikle aslında baktığınız zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı. Ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
1: Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Arabacılarda söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri yetmez. Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepki. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde FETÖ'den gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
0: Aslında bu konuda çok fazla bağ var. Mesela yakın zamanda soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor. Atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı. Limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Yani, bu kişinin... Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Bu kişinin Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım, çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce, yani darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan, getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Alibeyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire, zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı hakkında. Evet. Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı, çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
2: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların Kemal Kacar döneminde şirketleşerek yurt dışına açıldığını, devlet raporlarında ise yeni FETÖ olarak tanımlandığını söyledi. Cemaatin mali kaynaklarına yönelik tedbirlerin faaliyetlerini daraltacağını belirten Arslan, Almanya'daki yapılanmaya dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Küresel ölçekte insanların neden olduğu sera gazı salımının yaklaşık %8'i gıda israfından kaynaklanıyor. Bu değer, dünyanın en fazla sera gazı salımına yol açan ikinci ülkesi olan ABD'nin sera gazı salımına yakın. Çünkü insanların tüketmesi için üretilen gıdaların yaklaşık 1/3'ü çöpe atılıyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlendi, 80'in ise çıkış nedeni tespit edilemedi. 2024-2026 döneminde meydana gelen 3869 açık alan yangınının 2682'sinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 421 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi. Muğla'da aynı dönemde meydana gelen her 10 açık alan yangının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı. İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor, kontrolsüz yakılan temizlik ateşleri ve anız yakılması yer alıyor. Verilere göre açık alan yangınlarının %20'si elektrik, %11'i ise nedeni belirlenemeyen yangınlardan oluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti. Aras, bölge sakinleri ve tatilcilerden orman yangınlarına karşı daha hassas olmalarını istedi. Muğla'da 2024-2026 döneminde çıkan 3869 açık alan yangınının yaklaşık %70'inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'in.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Konut fiyatları Temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası verilerine göre fiyatlar aylık bazda %1,5 artarken yıllık artış %25 oldu. Yeni kiracıların ödediği kiralardaki yıllık artış ise %28,4 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Buna göre konut fiyat endeksi Temmuz ayına bir önceki aya göre %1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 arttı, reel olaraksa %5,1 azaldı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan endekse 3 büyük şehirdeki değişimde belli oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul'da konut fiyatları %2,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %0,5 azalış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6 ve İzmir'de %23,1 arttı. Bölgesel verilere bakıldığında Temmuz ayında en yüksek yıllık artış %35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise %16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi. Merkez Bankası yeni kiracı kira endeksi verilerini de açıkladı. Yeni kiracı kira endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükselirken reel olarak %2,6 azaldı. 3 büyük şehirdeki aylık değişime bakıldığında yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da %1,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %1,8 azaldı. Yeni kiracı kira endeksinin yıllık değişimi İstanbul'da %32,4, Ankara'da %28,6 ve İzmir'de %26,3 oldu. Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksindeki en yüksek yıllık artış %35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde kayıtlara geçti. En düşük yıllık yeni kiracı kira endeksi artışı ise %18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık %25 arttı. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Celal Bayar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dünyaya geldi. Milli mücadelede Galip Hoca adıyla köy köy dolaştı. Cumhuriyet'in ilk Milli Bankası'nın kuruluşuna öncülük etti, Atatürk'ün son başbakanı, Demokrat Parti'nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı, Yassıada'da yargılandı ve idama mahkum edildi. 103 yıllık ömrüne Türkiye'nin yaklaşık bir asırlık dönüşümünü sığdıran Celal Bayar, 22 Ağustos 1986'da hayatını kaybetti.

Siyasetle yolu Osmanlı'nın son yıllarında kesişti. 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Önce Bursa'da, ardından İzmir'de cemiyetin teşkilatma çalışmalarında görev aldı. Mondros müzakeresinin ardından İzmir'in işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti içinde yer aldı. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunan birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardındansa hayatının en dikkat çekici dönemlerinden biri başladı. Celal Bayar kılık değiştirerek Galip Hoca adını kullandı. Ege'de köy köy dolaştı, halka işgale karşı direnişi anlattı, milli mücadele destek toplamaya çalıştı. 1920'de Bursa milletvekili olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Celal Bayar'ın Cumhuriyet tarihindeki en belirgin özelliklerinden biri siyasetçi kimliği kadar ekonomi alanındaki rolüydü. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 26 Ağustos 1924'te kurulan Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürlüğünü üstlendi. Banka faaliyete başladığında yalnızca 2 şubesi ve 37 çalışanı vardı. Nominal sermayesi 1 milyon liraydı. Fiilen ödenen 250 bin liralık bölümünü Atatürk karşılamıştı. Bayar, kuruluş sermayesini tamamlamak için iş insanlarını tek tek ikna etmeye çalışmıştı. 1932'de iktisat vekilliğine getirildi. Devletin sanayileşme hamlelerinin hız kazandığı bu dönemde bankacılık, sanayi, madencilik, demir yolları ve tarımsal kooperatifler gibi pek çok alandaki düzenlemenin içinde yer aldı. 1937'de İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılmasının ardından Atatürk tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Böylece Celal Bayar Atatürk döneminin son başbakanı oldu. Atatürk'ün hastalığı ağırlaştığında Cumhuriyet'in 15. yılı dolayısıyla hazırladığı son mesajı 29 Ekim 1938'de onun adına Başbakan Celal Bayar okudu. Atatürk'ün ölümünün ardından İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Bayar yeniden hükümeti kurdu, ancak Ocak 1939'da başbakanlıktan ayrıldı. Celal Bayar'ın siyasi hayatındaki ikinci büyük dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geldi. CHP milletvekili olan Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la birlikte parti grubuna Dörtlü Takrir adıyla bilinen önergeyi verdi. 7 Haziran 1945 tarihli önerge, meclisin hükümeti daha etkili biçimde denetlemesini ve siyasi hakların genişletilmesini talep ediyordu. Önergenin reddedilmesinin ardından yollar CHP'den ayrılığa uzandı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Partinin genel başkanlığına Celal Bayar getirildi. Dörtlü Takrir ve ardından Demokrat Parti'nin kuruluşu, Türkiye'nin çok partili siyasal hayata geçişindeki başlıca dönüm noktalarından biri oldu. 14 Mayıs 1950 seçimleri 27 yıllık CHP iktidarını sona erdirdi. Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara gelirken Celal Bayar 22 Mayıs 1950'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Başbakanlık görevini ise Adnan Menderes üstlendi. Asker kökenli olmayan Bayar, Cumhuriyet tarihinin ilk sivil cumhurbaşkanı olarak anıldı. 1954 ve 1957 seçimlerinden sonra yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ancak Demokrat Parti iktidarının özellikle son yılları ekonomik sıkıntılar, iktidarla muhalefet arasındaki sertleşme, basına yönelik baskılar ve siyasi gerilimin yükselmesiyle de tarihe geçti. 27 Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subay yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti yöneticileri tutuklandı. Böylece Bayar'ın 10 yıllık cumhurbaşkanlığı askeri darbeyle sona erdi. Bayar ve diğer Demokrat Parti yöneticileri Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda yargılandı. Mahkeme Bayar hakkında idam kararı verdi. Ancak 65 yaşın üzerinde olması nedeniyle cezası müebbet hapse çevrildi.

0: Celal Bayar. Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce hukum cezasına çarptırılmasına,
1: Kayseri cezaevine gönderilen Celal Bayar sağlık sorunları nedeniyle 1963'te geçici olarak tahliye edildi. Ancak açıklamalarının siyasi gerilime neden olduğu gerekçesiyle yeniden cezaevine konuldu. 1964'te tekrar tahliye edildi ve 1966'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından affedildi. Siyasi hakları ise 1970'li yıllarda iade edildi. Bayar cezaevinden çıktıktan sonra aktif siyasetin merkezinde yer almadı. Ancak Demokrat Parti geleneğinin sembol isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Anılarını Ben de Yazdım adıyla yayımladı. Bu eser özellikle İttihat ve Terakki'den milli mücadeleye uzanan döneme ilişkin tanıklıklarıyla yakın tarih araştırmalarında başvurulan kaynaklardan biri oldu. Celal Bayar 22 Ağustos 1986'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son yıllarında başladığı hayatına Galip Hoca adıyla yürüttüğü direniş faaliyetlerini, 1. Meclis Milletvekilliğini, Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürlüğünü, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığını sığdırdı. Sandık yoluyla gerçekleşen ilk iktidar değişiminin ardından Çankaya Köşkü'ne çıktı. 10 yıl sonra bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı ve idama mahkum edildi. 103 yıllık ömrü boyunca Türkiye'nin yaşadığı hemen her büyük dönüşüme tanıklık eden Celal Bayar, ülkenin siyasi tarihinde hem kurucu dönemle hem de çok partili hayatla özdeşleşen en dikkat çekici isimlerden biri olarak yerini aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken yaklaşık 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin birkaç gün önce eve dönüş için yola çıktı ve önümüzdeki haftalarda San Diego'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi Lincoln'un eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un aktardığına göre ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili USS Abraham Lincoln'un uzun süren görevinin ardından birkaç gün önce bölgeden ayrılarak ABD'ye doğru hareket ettiğini söyledi. Yetkili uçak gemisinin birkaç haftalık seyir sürecinin ardından San Diego'ya ulaşmasının beklendiğini belirtti. USS Abraham Lincoln'un yerine görevlendirilmesi planlanan USS George Washington uçak gemisinin ise dün Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi. ABD donanması İran'a yönelik operasyonlar ve dünyanın farklı bölgelerindeki görevleri nedeniyle son dönemde yoğun baskı altında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatının uzun süre liman ziyareti yapmadan görevde kalması personelinin moral ve psikolojik durumu konusunda endişelere yol açmıştı. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan USS Abraham Lincoln'daki personelinin psikolojik durumuna ilişkin tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un geminin yerine USS Washington'u bölgeye gönderme kararı aldığı belirtildi. İran'a saldırıları süren ABD'nin yaklaşık 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi eve dönüş yolculuğuna başladı. ABD'de bir yetkili geminin birkaç gün önce bölgeden ayrıldığını ve birkaç hafta içinde San Diego'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Lincoln'un yerine görevlendirilen USS George Washington ise Orta Doğu'ya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyaya en uzak insan yapımı nesne olan Voyager uzay araçlarının üzerinde Güneş sisteminin gök adamızdaki yerini 14 pulsara göre gösteren bir harita yer alıyor. Haritanın pulsarlara göre oluşturulmasının iki nedeni var. Kozmik ölçekte pulsarların çok uzun ömürlü olması ve her pulsarın dönme periyodunun kendine özgü olması. Bunu biliyor muydunuz?

aramızdan ayrılanlar. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, gül kurularından ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Bu unutulmaz dizelerin şairi, modern Türk şiirinin en yenilikçi ve en cesur kalemlerinden Turgut Uyar'dır. 1927'de başlayan hayat yolculuğunu hem bireyin iç dünyasını hem de toplumsal gerçekleri buluşturan dizelerle ördü. Kendisi 20. yüzyılın ikinci yarısında şiir anlayışını kökten değiştiren isimler arasında yer aldı. İkinci yeni hareketinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak dilin sınırlarını zorlayan, kelimelere yeni nefesler üfleyen bir anlayış benimsedi. Onun şiirinde bazen çocukluğun sessiz bir anısı, bazen de şehirlerin gürültülü yalnızlığı yankı buldu. Yaşamı boyunca hem askerlik disiplinini hem de şairane duyarlılığı aynı potada eriten Uyar, ardında Türk edebiyatında silinmeyecek izler bıraktı. Şimdi onun çocukluğundan edebi zirvesine uzanan hayatına yakından bakalım. Uyar 4 Ağustos 1927'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası memur, annesi ev hanımıydı. Babasının devlet görevleri nedeniyle çocukluğu sürekli şehirler değiştirerek geçti. Bu göçebe yaşam onun ilerideki şiirlerinde mekan algısını, aidiyet duygusunu ve arayış temalarını derinden besledi. İlk öğrenimine Konya'da başladı, Kütahya Simav'da devam etti. Daha çocuk yaşta düzenli, disiplinli ve kurallara bağlı bir karakter inşa etti. Evde kitaplarla kurduğu bağ, edebiyat yolculuğunun en sağlam temellerinden biri oldu. Babasının okuma alışkanlığı, evin sessiz köşelerinde biriken kitap kokusu ve dönemin popüler edebiyat dergileriyle tanışması, küçük yaşta dilin büyüsüne kapılmasına neden oldu. Henüz çocukken kelimelerin insanın dünyasını baştan kurabileceğini fark etti. Turgut Uyar, orta öneminin ardından meslek olarak askerliği seçti. İstanbul'daki askeri memurlar okuluna girerek askeri muhasebe eğitimi aldı. Bu eğitim hayatında iki açıdan belirleyici oldu. Disiplinli çalışma alışkanlığı kazanması ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaparak çok sevdiği insan ve kültür tanıması. Askeri okul yılları Uyar'ın edebiyatı ilgisinin daha da arttığı dönemdi. Arkadaş çevresinde şiirleriyle tanınmaya başladı. Kendi ifadesiyle bu yıllar hayata ve yazıya karşı ciddi, planlı ve kararlı bir bakış geliştirdiği bir dönemi temsil ediyordu. Her yeni görev yeri ona hem yeni hikayeler hem de yeni kelimeler kazandırdı. Uyar'ın ilk şiirleri 1940'lı yılların sonunda 7 Gün dergisinde yayınlandı. O yıllarda garip akıma hala etkiliydi. Toplumcu gerçekçilik ise yükselişini sürdürüyordu. Uyar'ın bu ilk dönem şiirleri hece ölçüsüne yaslanan, anlamın açık ve net olduğu, bireysel duyguların ön planda tutulduğu bir yapıya sahipti. 1954'te yayınlanan ilk kitabı Arzı Hal, Turgut Uyar'ın edebiyat sahnesine resmen adım sağladı. Kitapta bireysel yalnızlık, aşk ve yaşam üzerine derinlikli gözlemler hakimdi. Henüz ikinci yeninin etkisine girmemiş olan bu eser, geleneksel şiir anlayışının izlerini taşırken Uyar'ın ilerideki dönüşümün önünde ilk işaretlerini barındırıyordu. 1959'da yayınlanan Türkiye'm kitabı, Turgut Uyar'ın toplumsal temalara yöneldiği bir dönemin ürünüydü. Anadolu insanı, ekonomik ve sosyal sorunlar, ülke sevgisi. Bu eser, halkçı bir söylemin şiirine nasıl yansıdığının güçlü bir örneğiydi. Ancak çok geçmeden Uyar, edebi anlayışında köklü bir değişime gidecekti.

1950'lerin sonunda Türk şiirinde yeni bir akım doğdu. İkinci yeni. Anlamın bilerek kapalı tutulduğu, yoğun imgelerle örtülü, çağrışım gücü yüksek bir dil. Turgut Uyar bu yeni akıma katılarak şiirinde köklü bir dönüşüm başlattı. 1959'da yayınlanan Dünyanın En Güzel Arabistanı, Turgut Uyar'ın bu geçişin en belirgin göstergesiydi. Kitapta bireysel yalnızlık, kent yaşamının yarattığı yabancılaşma, bireysel bunalımlar ve içsel çatışmalar ön plandaydı. 1962'de Tütünler Islak, 1968'de Her Pazartesi yayınlandı. Bu eserlerde geleneksel kalıplardan tamamen uzaklaşan, özgür ve deneysel bir biçim dili hakimdi.

Turgut Uyar'ın şiirinde yalnızlık, aşk, varoluş sancısı, kentleşmenin getirdiği yabancılaşma, bireysel özgürlük arayışı ve toplumsal eleştiri öne çıkan temalardı. İkinci yeni döneminde anlam kapalılığı ve yoğun imgelerle öne çıkarken 1970'lerde yeniden toplumsal duyarlılık içeren şiirlere yöneldi. Turgut Uyar'ın dili daima deneyseldi. Alışılmış cümle kalıplarını kırar, beklenmedik kelime birlikteliklerini kurar, şiirini çağrışımların gücüyle beslerdi. Bu tavrı Uyar'ı hem eleştirilerin hem de hayranlıkların odağına yerleştirdi. Turgut Uyar 1950'lerde şair Gülten Akın'la evlendi. Evliliklerinden çocukları oldu. Gülten Akın da kendi başına güçlü bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edindi. Bu birliktelik edebiyat çevrelerinde iki şairin evliliği olarak dikkat çekti. Daha sonraki yıllarda Turgut Uyar, yazar ve çevirmen Tomris Uyar'la birlikte oldu. Turgut Uyar'la Tomris Uyar'ın ilişkisi etrafında şekillenen tartışmaların sebepleri yalnızca bireysel kıskançlık ya da özel hayatın sınırlarıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda 1960'lar ve 70'ler Türk edebiyat çevresinin yoğun dostluk, rekabet ve edebi dayanışma atmosferiyle de yakından ilgiliydi. Tomris Uyar'ın edebiyat dünyasına güçlü, bağımsız bir kadın yazar olarak varlık göstermesi onun etrafında doğal olarak bir cazibe ve entelektüel çekim alanı yaratıyordu. Cemal Süreyya, Edip Cansever ve Turgut Uyar gibi dönemin önemli şairleri hem edebi hem de insani anlamda bu yakın çevrede sürekli etkileşim içindeydi. Tartışmaların temelinde bu üçlü arasında gelişen karşılıklı hayranlık, yaratıcı etkileşim ve zaman zaman da romantik imalar bulunuyordu. Cemal Süreyya'nın Tomris Uyar'a duyduğu özel ilgi şiirlerine ve mektuplarına yansımı, Edip Cansever'in ise hem dostane hem de duygusal bağ kurduğu biliniyordu. Bu durum Turgut Uyar'la olan ilişkilerde kimi zaman mesafeli bir gerginlik yaratmıştı. Dost meclislerinde edebiyat, aşk ve hayat üzerine yapılan uzun sohbetler çoğu zaman sanatın sınırlarını aşan samimiyetlerle örülüyordu. Ayrıca ikinci yeni çevresinde ilham kaynağı figürünün bir yazarın hayatında ne kadar etkili olabileceği, yaratıcılıkla özel hayat arasındaki çizginin nerede başladığı ve bittiği de bu tartışmaların arka planındaki düşünsel meselelerdi. Sonuçta Turgut Uyar'ın Tomris Uyar'la ilişkisi yalnızca bireysel bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda dönemin edebiyat ortamındaki dostluk-aşk-rekabet üçgeninin en görünür örneklerinden biri haline geldi. 1980'lerin başında Turgut Uyar, karaciğer rahatsızlığıyla mücadele etmeye başladı. Sağlığı giderek kötüleşti. Buna rağmen edebiyattan kopmadı, yazılarına ve şiir çalışmalarına devam etti. 22 Ağustos 1985'te henüz 58 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Turgut Uyar'ın mezarı İstanbul'daki Aşiyan Mezarlığı'nda bulunuyor. Turgut Uyar'ın vefatı edebiyat dünyasına büyük bir yankı uyandırdı. Toprağa verilmesinin ardından pek çok yazar ve şair, Turgut Uyar'ın Türk şiirine getirdiği yenilikleri, özgün dilini ve kişisel etkisini anlattı.

0: Turgut Uyar'ın eserleri ölümünden sonra defalarca ve yeni kuşaklara ulaştı. Şiirleri lise ve üniversite müfredatlarında yer aldı. Özellikle Göğe Bakma Durağı şiiri sosyal medyada ve edebiyat etkinliklerinde en çok alıntılanan eserlerden biri haline geldi. Bugün Turgut Uyar yalnızca ikinci yeninin bir temsilcisi olarak değil, dil ve biçimde yaptığı cesur yeniliklerle Türk şiirinin modernleşmesinde öncü bir isim olarak anılıyor. Uyar'ın dizileri hem bireysel hem de toplumsal duyguları derinlikli bir biçimde ifade eden kalıcı bir edebi miras olarak yaşamaya devam ediyor.
1: Küçücük pencerem bahçeye bakar, bademler, erikler geceye bakar. Bir ışık dökülür yapraklardan şıkır şıkır, filizler susmuş, tohumlar uyumuş. Bir an durmuş, genişlemiş, büyümüş. Bir eski şarkı, bir eski bahar, bir bildik deniz. Vakit, Nisan ortasında bir akşam. Bu şiirde sevda sevda üstüne, senelerdir veda veda üstüne. Yareli yüreğimde dağ dağ üstüne. Vakit, Nisan ortasında bir akşam. Mehtap ettiğinden bir haber, kuşlarla, çiçeklerle, balıklarla beraber. İki tel kumral saç olsa avucumda şimdi, ağlayıp ağlayıp avunsam.
0: Turgut Uyar yalnızca kelimelerle değil, o kelimelerin arasındaki sessizliklerle de konuşan bir şairdi. Onun dizelerinde hem gökyüzünün sınırsızlığı hem de insan ruhunun dar sokakları vardı. Yaşamı boyunca dilin imkanlarını zorladı, şiiri hep yeni biçimlere, yeni anlam katmanlarına taşıdı. Turgut Uyar'ın ardında bıraktığı mısralar hala aynı gücüyle okurun zihninde yankılanıyor. Çünkü o sadece kendi çağının değil, geleceğin de şairiydi. Belki de bu yüzden biz ne zaman göğe baksak Uyar'ın kelimeleri düşünür, onun hayal ettiği kadar berrak ve özgür bir gökyüzü ararız. Bugün ölüm yıldönümünde Turgut Uyar'ı andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Zayıflama iğneleri son dönemde hızlı ve kolay kilo vermek isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Her fazla kilosu olan kişinin bu ilaçlar için uygun aday olmadığı belirtilirken, kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar ve kilo verme ihtiyacının bir olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Uzmanlar tarafından kilo yönetiminin yalnızca iğneyle sınırlı olmadığı, beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin de önemli parçaları olduğu sık sık vurgulanıyor. Kamuoyunda çoğunlukla zayıflama iğnesi olarak bilinen bu ilaçların önemli bir bölümünü aslında başta diyabet olmak üzere belirli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Fiyatları 20 bin liraya kadar çıkabilen ilaçlara yönelik talebin artması ise beraberinde başka bir soruyu getiriyor. Kilo vermek isteyenlerin yoğun ilgisi bu ilaçlara gerçekten tıbbi olarak ihtiyaç duyan hastaların erişimini zorlaştırıyor mu? İlaçlara yönelik talebin artmasıyla birlikte gelen en önemli tartışmalardan biri de arzın yeterli olup olmadığı. Peki aynı ilaç hem tedavi amacıyla hem de kilo verme amacıyla yoğun şekilde talep ediliyorsa piyasadaki bulunurluk sorunu gerçek hastaları ne kadar etkiliyor? İlacın fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra ilaca ulaşabilmekte önem taşıyor. Çünkü bir diyabet hastasının düzenli kullanması gereken ilacını eczanede bulamaması, tedavisinin aksaması anlamına gelebilir. Yalnızca belirli ilaçlarda değil, birçok ilacın piyasada bulunmaması nedeniyle hastalar ciddi erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hastalar ve yakınları ilacı temin edebilmek için eczane eczane dolaşmak, farklı ilçelerde hatta şehirlerde aramak zorunda kalabiliyor. Piyasada bulunamayan ilaçların yerine her zaman eşdeğer bir seçenek de bulunmayabiliyor. Bu durum tedavisinin devamlılığı ilaca bağlı olan hastalar açısından yalnızca bir erişim sorunu değil, doğrudan sağlık riski anlamına gelebiliyor. Zayıflama iğnelerinin giderek büyüyen popülaritesi yalnızca kilo verme tartışmasını değil, ilaçlara erişim ve sağlık sisteminde kaynakların nasıl dağıldığı sorusunu da yeniden gündeme getiriyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi ve eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğneleri özelinde piyasada bulunmayan ilaçların hastaları ne kadar etkilediğini ve zayıflama iğnelerinin gerçek diyabet hastalarının ilaçlarına erişmesinde sorun yaratıp yaratmadığını anlattı. Radyo Sputnik'ten İknur Karadeniz'e konuşan Sezgin şöyle konuştu.
2: Bu ilaçların aslında kullanımının altında yatan ana endikasyon zayıflama. Yani diyabet tedavisinde tabii ki de kullanılıyor ama majör olarak diyabet tedavisinde direkt bu ilaçlarla tedaviye başlanmıyor. O yüzden de böyle aslında sınıflandırmak lazım. Artık hastalık boyutunda kilo problemi olan ve bu kilo problemini diğer geleneksel yöntemlerle çözemeyen şu anda hastalar için hekimlerin kullandığı bir ilaç grubu diyebiliriz. Bir de tabii risk faktörleri de göz önünde bulundurularak reçete ediliyor. Diyelim hani kilo sorunu dedim ama çok çok obez olmayan ama kilosuyla ilgili sıkıntısı olan ama eşlik eden bir kardiyovasküler hastalığı olan 50 yaş üzeri bir hastada da bunu tercih ediyor doktorlar. Reçete ediyorlar. Yani diyabetten bağımsız, diğer diyabet ilaçlarından bu insülin iğnelerinden falan bağımsız sadece diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç değildi. Bu GLP-1

0: halihazırda birçok hekim hastasını bekletiyor dub ilaçları kullandırmak için. O yüzden çok hızlı bir şekilde hasta ve reçete görmeye başladık. Çünkü bekleyenler vardı. O sebeple de o hızlı artıştan sonra bir dönem evet ilaçları bulamadık. Ama şu anda çok büyük, majör bir rahatsızlık yok. Bir yok hani ilacı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çok rahat olmasa da tedavileri aksatmayacak şekilde ilacı temin edebilmemiz şu sıralar mümkün.
1: Zayıflama ilaçlarının Türkiye'ye ilk geldiğinde büyük bir talep olduğunu, bu nedenle birçok kişinin tedavisinin aksadığını söyleyen Sezgin sözlerini şöyle noktaladı.
0: Hem hekimler hem bazı bilinçli ya da bu tedavileri bekleyen hastalar ilacın Türkiye'ye geldiği anda itibaren böyle büyük bir yoğunlukla talep olunca çok kısa bir süre sonra ilaç yoka girdi ve birçok kişinin tedavisi aksadı. Bunları öngörmek lazım ama tabii şöyle bir şey de var. O yoğun istek normal şeylere birazcık inmeye başladı. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü kontrollü bir şekilde kullanan her hastanın şu anda ilaca ulaşabildiğini söyleyebilirim. Bir de sadece bu ülkemize özgü bir şey değil. Aslında hem Avrupa'da hem Amerika'da benzer durumlar var. Yani orada da gerçekten çok sıklıkla tercih edilen tedavi grupları arasına girdi bu ilaçlar. O yüzden de firmaların, bu ilaçları üreten firmaların da tüm bu talepleri ve doktorların yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak üretim konusunda daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum.
1: Zayıflama amacıyla kullanılan iğnelere yönelik talep her geçen gün artarken bu ilaçlara gerçekten tedavi amacıyla ihtiyaç duyan hastaların erişim sorunu yaşayıp yaşamadığı tartışılıyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğnelerine artan talebin ilaç piyasasına etkisini ve hastaların yaşadığı erişim sorunlarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt takvimi ve e-kayıt tarihleri de netleşti. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını bildirerek bir üniversite programına yerleşen adayları tebrik etti. Yapılan açıklamada herhangi bir yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine posta yoluyla belge gönderilmeyeceği önemli hatırlatıldı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan üniversite adayları için kayıt takvimi resmi olarak açıklandı. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede yüz yüze kayıtlarsa 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilan edilen süre içerisinde şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre adımlarını tamamlamaları önem taşıyor. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum diyen ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 676.999 mezun bulunurken bunların 631.966'sına adaylar yerleşti. Böylece toplam kontenjanların %93,4'ü doldu. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki doluluk oranlarında ise dikkat çekici fark oluştu. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanların 479.392'sine öğrenci yerleşti. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Buna göre devlet üniversitelerinde genel doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ön lisans programlarında devlet üniversitelerindeki kontenjanların neredeyse tamamı doldu. 216.328 kontenjanın yalnızca 37'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise toplam 176.080 örgün kontenjandan 140.374'üne yerleştirme yapıldı, 35.706 kontenjansa boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı %79,7 oldu. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin en çok hangi bölüm tercih ettikleri de ortaya çıktı. YÖK'ün yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik açtığı programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, yapay zeka destekli kodlama ve yapay zeka operatörlüğü programlarında kontenjan boş kalmadı. Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde kontenjanlarının tamamı doldu. Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatıyla Türkçe öğretmenliği programları %100 doluluğa ulaştı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. örgün yükseköğretim programlarında bulunan 676.999 kontenjanın 631.966'sı dolarken genel doluluk oranı %93,4 oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk %99,5'a ulaşırken vakıf üniversitelerinde bu oran %79,7'de kaldı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de vatandaşlara göre ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu. Asal Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir sorusunu yönelttiği araştırmayı Türkiye genelinde 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle yapılan araştırmada bilgisayar destekli telefon anketi yöntemi kullanıldı. Asal tarafından Ağustos 2026'da gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %61,5'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11'li adalet ve hukuk sistemi takip etti. Araştırmada eğitim sistemi %4,1 ile 3. sırada yer alırken işsizlik ve istihdam %4 ile 4. oldu. Emekli maaşları ve asgari ücret ise %3,2'lik oranla 5. sırada yer aldı. Diğer sorun başlıklarında ise ahlaki değer kaybı %2, göç sorunu ve mülteciler %1,8, terör örgütü %1,5, güvenlik ve asayiş %1,4, Kürt sorunu %1,2, kentsel dönüşüm ve deprem %1 olarak ölçüldü. Katılımcıların %3,5'i farklı sorunları işaret ederken, fikrim yok, cevap yok diyenlerin oranı %3,8 oldu. Asal araştırmanın 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye'de vatandaşların %61,5'i ülkenin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11 ile adalet ve hukuk sistemi, %4,1 ile eğitim sistemi takip ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya gideceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye dair 11 ülkeden İsrail'in Suriye saldırısına kınama geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli İsrail'i uyardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Netanyahu'ya tepki. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi Şam üzerinden provoke etme çabaları suya düştü. İsrail Orta Doğu'da yarattığı gerilim girdabına salı günü Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlenen saldırıyla Türkiye'yi de çekmeye çalıştı. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki üssü vurarak Ankara'nın tepkisini yoklayan Netanyahu'nun hesapladığı restleşme ise yaşanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026'da yakalama kararı verdiği İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızının çıkarılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Türkiye'nin kırmızı bülten talebi sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi Cumhurbaşkanı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına tepki gösterdiği Numan Kurtulmuş, hadsiz ifadeler, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür açıklamasında bulundu. Türkiye dahil 11 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhr askeri hava üssüne yönelik hava saldırılarını kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride saldırılar Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık ihlali olarak nitelendirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli İsrail'in Ebu Zuhr askeri hava üssüne saldırısının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir hareket olduğunu kaydetti. İsrail yönetimine Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmesi çağrısını yapan Devlet Bahçeli, Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kapsamlı saha çalışmalarını dün Trabzon'dan başlattı. Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehditlerine tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
2: Önemli günlerde İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor. İçeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: Alihan Kuruş suç örgütü suçturmasında önemli gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Yapılan incelemelerde Kuruş'un kaçarken eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsilli aracı kullandığı belirlendi. Hilmi Tuna Kuruş'un eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı VIP araçla kaçmaya çalışırken yakalanması gündeme bomba gibi düştü. Eski bakandan açıklama geldi. Aracın kendi adına kiralandığını doğrulayan Şahin, iki şüphelinin aracı kullanmasından haberdar olmadığını belirtti. Otomobilin kiralandığı şirket sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve Alparslan Kuytulla eşi Semra Kuytul dahil 62 kişi gözaltına alındı. Operasyon öncesinde örgüt üyelerinin hard disk ve bilgisayar kasalarını gece yarısı başka yerlere taşıdığı tespit edildi. Kaçırılan dijital materyallerin tamamına da el konuldu.
3: Hava durumu.
1: Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonu sıcaklıkların birkaç derece daha artması beklenirken Güneydoğu Anadolu'da metreler 43 dereceyi gösterecek. Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının birkaç derece daha yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa ormanlar için yangın riskinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara az bulutlu 35, İstanbul 31, Bursa 32, Balıkesir sıcak 36, İzmir 35, Antalya 34, Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon 28, Sivas az bulutlu 36, Kayseri 35, Elazığ sıcak 39, Gaziantep ise 40 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Hükümetin izlediği neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek, o kadar söyleyelim.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'in kuzey kutbunda yer alan Svalbard takım adalarında bir kişi gemide bulunan sis düdüğünü kullanarak uyuyan bir kutup ayısını uyandırdı. Svalbard valiliğinden yapılan açıklamaya göre bir geminin yolcuları karada uyuyan bir kutup ayısı gördü. Gemide bulunan bir kişi denizcilikte genellikle uyarı amacıyla kullanılan sis düdüğünü çaldı. Ses nedeniyle uyanan kutup ayısı başka bir bölgeye hareket etti. Svalbard valisi olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve kişiye yaklaşık 250 bin liraya denk gelen 50 bin Norveç kronu para cezası verildiğini açıkladı. Svalbard'daki çevre koruma yasaları kutup ayılarının gereksiz şekilde rahatsız edilmesini, cezbedilmesini ve takip edilmesini yasaklıyor. Kutup ayıları ayrıca 1973'ten bu yana uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunuyor. Kurallar uyarınca Temmuz'la Şubat ayları arasında bir kutup ayısına 300 metreden, Mart'la Haziran ayları arasında ise 500 metreden daha fazla yaklaşılmaması gerekiyor. Svalbard'da kutup ayılarının avlanması da koruma statüsü nedeniyle yasak. Uzmanlar özellikle yaz aylarında deniz buzlarının azalması nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti. Svalbard ve Barents Deniz bölgesinde yaklaşık 3000 kutup ayısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 300'ünün yıl boyunca Svalbard'da kaldığı belirtiliyor. 2024 yılında da bir turist mors balığına yaklaşmaya çalıştığı için 12.500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı. Norveç'in Svalbard takım adalarında bir kişi karada uyuyan kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak uyandırdı. Düdüğü çalan kişi 50 bin Norveç kronu para cezasına çarptırıldı. Olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yenisiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmeliğe gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalar en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar uyum süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 yılının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
2: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek söyleni şöyle tamamladı.
2: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi arttırdı.

0: artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artar. Radyo Sputnik'e konuk olan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler şunları söyledi.
1: Saldırı F-15 uçaklarıyla yapılıyor. Saldırının yapıldığı yer Suriye ordusu tarafından, özellikle Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir üs değil. Boş bir üs. Şimdi bu askeri bir saldırı. Savaş uçakları kullanılıyor. F-15 savaş uçakları olduğu konusunda bir açık kaynak bilgisi var. Fakat vurulan yer boş yer. Bu bir çelişki oluşturuyor. Kullanılmayan bir yere gidip niye bomba atarsınız?
2: Neden atıyorsunuz?
1: Yani burada öncelikle yapılan saldırı her ne kadar askeri araçlarla yapılmış askeri nitelikli bir saldırı olsa da hedef analizi yaptığımızda bunun askeri amaçlarla değil politik amaçlarla gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Çünkü hedef yok. Hedef boş arazi, boş...
2: Yani orada bir askeri hareketlilik olsa, bir şey olsa hadi anlaşılır bir şekilde.
1: Yani der ki ya işte Suriye ordusunun işte kurulmasını istemiyor ya da kurulmuş birlikleri vuruyor, işte kurulmasını istiyor filan bir şey söylenebilir ama ya burada vurulan bir şey yok. Türkiye ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde karşılanıyor. Yani büyük bir bölümü bildiğim kadarıyla karşılanıyor. Eğitimler bir bölümü Türkiye'de veriliyor. Özellikle kritik silah eğitimleri Türkiye'de veriliyor. Bir bölümü sahada Suriye ordusu eski kışlalarında bildiğim kadarıyla veriliyor. Yani biz sahada mıyız? Biz sahadayız yani.
2: Evet.
1: Hani bu böyle. Sahadayız ve iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de bu faaliyetler devam ediyor.
0: Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kaybı programına konuk olan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. İsrail'in saldırısı Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir üs değil, boş bir üs. Kullanılmayan bir yere gidip niye bomba atarsınız? Saldırı askeri amaçlarla değil politik amaçlarla gerçekleştirildi diyen Güçler, Türkiye ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde eğitimlerin bir bölümü Türkiye'de veriliyor. Biz sahadayız. İki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de bu faaliyetler devam ediyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: E-ticarette hem tüketicileri hem de satıcıları yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla pazar yerleri ve satıcılara yönelik yeni kurallar getiriliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasar durumunda tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek. Satıcıların bir platformda oluşturduğu verileri başka bir pazar yerine taşımasının da önü açılacak. Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri kargo süreçleri. Pazar yerinin satıcıyla kargo veya lojistik işletmesi arasında sözleşme kurulmasına aracılık ettiği durumlarda teslimat ve iade sırasında yaşanabilecek kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenecek. Tazmin mekanizmasının sözleşmede yer alması zorunlu olacak. Pazar yerinin sözleşmede belirlenen bu hükümlere uymaması ise haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek. Böylece kargonun kaybolması veya hasar görmesi durumunda izlenecek süreç ve tarafların sorumlulukları sözleşmede açıkça ortaya konulacak. Yeni kurallar e-ticaret şirketlerinin dijital reklamlarını da kapsıyor. Bir işletme, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı başka bir şirketin bakanlık sisteminde kayıtlı tescilli markasını önceden izin almadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanamayacak. Ücretli arama sonuçlarında şikayet edilen işletmenin reklamının çıkması halinde ihlal süreci başlatılacak. İhlalin devam etmesi durumunda Ticaret Bakanlığı, arama motoruna reklamın durdurulması, kaldırılması veya erişime kapatılması yönünde bildirimde bulunabilecek. Düzenlemede kamu yararına yönelik kampanyalar içinde yeni bir uygulama öngörülüyor. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda veya dezavantajlı kesimlerin desteklenmesine yönelik fayda ve indirimlerin tanıtımı için yapılan harcamalar, bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesinin %5'ine kadar olan bölümü bütçeye dahil edilmeyecek. Kamu kurumlarının etkinlik ve projeleri kapsamında sunulan bazı indirimlerde de benzer şekilde %5'e kadar istisna uygulanabilecek. Taslakla birlikte satıcıların pazar yerlerine bağımlılığını azaltmaya yönelik bir adım atılıyor. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri, satıcının talep etmesi halinde belirli verilerin başka bir elektronik ticaret pazar yerine bedelsiz ve etkin biçimde aktarılmasını sağlayacak. Satış ve iade verilerinin yanı sıra ürün özellikleri, açıklamalar, görseller, soru cevaplar, değerlendirmeler ve varsa performans puanları da taşınabilecek. Böylece satıcıların bir platformda oluşturduğu veri birikimini başka bir pazar yerine geçerken de kullanabilmesi sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla e-ticarette yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasara karşı tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek ve satıcıların verilerini başka platformlara taşımasının önü açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümü için Washington'la diyaloğa açık olduğunu bir kez daha beyan eden Ryabkov, buna karşın ülkesinin temel pozisyonlarından kesinlikle vazgeçmeyeceğini belirtti. ABD ile ilişkileri ve Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendiren Ryabkov, Amerikan tarafının mevcut durumda yapıcı bir diyalog kurma isteği taşıdığını ve Rusya'nın tavrını anladığını söylerken Avrupalıların tutumuna da dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun barışçıl çözüme dönük yeni fikirler sunulması gerektiğine dair açıklamasını hatırlatan Ryabkov, Amerikalıların çabalarının bu doğrultuda gelişmesi halinde bu fikirleri dinlemeye hazır olduklarını kaydetti. Ryabkov, Washington'la diyaloğa açık olmalarının ilkesel pozisyonlarından taviz verecekleri anlamına gelmediğini vurguladı. Zamanın her halükarda Kiev ve Avrupa Birliği yanlılarının aleyhine işlediğini dile getiren Rus diplomat, muhataplarının eninde sonunda bu durumla yüzleşmek zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'la Ukrayna krizine ilişkin diyaloğa açık olduklarını ancak ilkesel pozisyonlarından taviz vermeyeceklerini belirterek zamanın Kiev ve Avrupalı destekçilerinin aleyhine işlediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye'den Netanyahu'ya kırmızı bülten talebi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak duruş açıklaması. Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu aktivistlerine uluslararası sularda düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Türkiye'nin Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Skandal açıklamalara tepki gecikmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ucuz siyasetin ne kendi toplumunda ne bölgemizde ne uluslararası toplumda ne de bizde herhangi bir karşılığı yok denildi. Türkiye dahil 11 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınayan bir ortak açıklama yayımladı. Saldırıların Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık ihlali olduğu belirten İsrail'e ise işgal ettiği Suriye topraklarından çekilme çağrısı yapıldı. Yeni partinin ilk saha çalışması dün Trabzon'da başladı. Halk buluşmasında ekonomik krizden fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara kadar birçok başlığa değinen Genel Başkan Özgür Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına da tepki gösterdi. Türkiye'de iktidar ve muhalefetin dışarıdan gelecek müdahaleye karşı birlikte duracağını kaydetti.
2: Önümüzdeki günlerde İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisini orada güç kazanmaya çalışıyor. İçeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri havalimanına yönelik saldırısı ve saldırının ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu tutumu tüm bölgeye bir tehdittir açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı bugün de Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı ve ortak duruş mesajı verdi. Sadece CHP'nin değil bütün Türkiye'nin birlik olması lazım diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Ankara'da 2015'teki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüsle Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin şüphelilerinin yıllar sonra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Firari Hilmi Tuna Kuriş Verhan Yılmaz'ın yakalandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tahsisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından Şahin açıklama yaptı. Aracı kiraladığı şirketin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten eski bakan, benim bilgim ve iznim dışında kullandırılmış dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde İzmirlilere ikinci şehir hastanesinin müjdesini de verdi. İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Hastanelerde kreş ve anaokulu konusunda da bir yapılanmaya gideceklerini belirten bakan, 24 saat açık kreş hizmeti sunulacağını kaydetti. Kocaeli Darıca'da 3 kardeşin sahilde cansız bedenlerinin bulunmasıyla başlayan soruşturmada sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Kayıp 4. kardeş deniz dışında sağ bulunup emniyete götürülürken otopside herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Sakar ailesinin 10 yıl önce de İzmir'de bir çocuklarını daha boğulma nedeniyle kaybettiği de ortaya çıktı. Spor. Galatasaray Süper Lig'in ikinci haftasında dün konuk olduğu Erzurumspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Sarı Kırmızıların gollerini Salahi, Yunus Akgün ve Osimhen kaydetti. Süper Lig'in ikinci haftasına bugün oynanacak 3 maçla devam edilecek. Saat 19'da Çaykur Rizespor'la Samsunspor, Çorum'la Kasımpaşa, saat 21.30'da ise Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray yaz transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusu Hugo Çukun'un ardından Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batrakov'un 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kaldı. Genç oyuncu Sarı Kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Rus futbolcu unvanını da aldı. Amiri kadın voleybol takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın saat 19'da Slovenya ile karşılaşacak. Amiri erkek basketbol milli takımı Turkish Airlines Super Cup 2026 yarı finalinde Hırvatistan'a dün 95-94 mağlup oldu. 12 dev adam Çekya ile bugün saat 18.45'te üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Amiri kadın basketbol takımı ise Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Çekya ile özel bir karşılaşmada buluşacak. Basketbol gelişim merkezinde oynanacak maç saat 19'da başlayacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan bir araştırmaya göre sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir. Harvard Tıp Fakültesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayınlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayınlanan Midnight, şarkıcı Drake'in 2018'de yayınlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayınlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayınlandığı günlerdeki ölüm oranlarını yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, büyük albümlerin yayınlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15,1 arttığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel şu değerlendirmelerde bulundu. İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor. Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelikse bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Erhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filo olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına FinDex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün için tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi en az 10 araç küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersine arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
2: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeği büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır.

0: Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin okul masrafları da netleşmeye başladı. Kırtasiye ve okul kıyafetlerinin yanı sıra servis ücretleri de aile bütçesindeki yükü artırıyor. Servis ücretlerinde belirlenen resmi tarife uygulanıyor. Ancak bütçe her geçen yıl velilerin cebini yakıyor. Başkentte velilerin okul kayıt ve yeni dönem hazırlıkları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni okul servis ücret tarifesini onayladı. Oy birliğiyle alınan karara göre servis ücreti %25,49 oranında zam yapılırken rehber personel ücreti ise 1000 TL olarak belirlendi. 21.780 lira olan en kısa mesafe ücreti 27.331 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 0-3 kilometre arası 21.780 lira, 3-6 kilometre arası 24.030 lira, 10-15 kilometre arası ise 32.220 lira olarak uygulanıyordu. Rehberlik hizmeti içinse 750 lira talep ediliyordu. Yapılan son artışın ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak mesafeye göre yeni fiyat listesi ise şu şekilde belirlendi. 0-3 kilometre arası 27.332 lira, 3-6 kilometre arası 30.155 lira, 6-10 kilometre arası 35.786 lira, 10-15 kilometre arası 40.433 lira, rehberlik hizmeti 1000 lira. 15 kilometreyi aşan her 1 kilometre için eklenecek ilave mesafe ücreti tarifesi de standart zam oranı çerçevesinde düzenlenecek. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası yetkilileri ücretlerin 9 eşit taksit halinde ödenebileceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da ise okul servis ücreti %10 oranında artırıldı. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39.970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42.804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90.112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93.610 liraya çıktı. Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak. İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerine de

0: %20 zam yapıldı. Yeni tarifede öğrenci servislerinde en düşük ücret 4.228 lira olarak belirlenirken, özel okullarda çalışan bazı servis firmaları bu rakamın yaklaşık 2 katına ulaşan ücretler talep edebiliyor. Zam oranının belli olmasının ardından bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunabiliyor. Özellikle özel okullarda servis ücretleri okuldan farklılık gösteriyor. Peki resmi tarifeye uymayan okullar için veli nereye başvuracak? Derdini kime anlatacak? Dilekçesinde neler olmalı? Çocuklarını okula gönderecek veliler okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşmaları halinde hukuki yollara başvurarak ödedikleri yüksek miktarları geri alabiliyor. Bazı servis şirketleri servislerde bulunması zorunlu olan hostesleri gerekçe göstererek ek zam yapıyor. Veliler makbuzları, ikametle okul adreslerini ve aradaki mesafeyi tüketici hakem heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip. Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da tüketici hakem heyetine müracaatta bulunması gerekiyor. Veliler tüketici hakem heyetinin başvuruyu reddetmesi durumunda tüketici mahkemesine itirazda bulunabilir. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servis ücretlerine zam geldi. Resmi tarifelerin açıklanmasına rağmen özellikle özel okullarda velilerden daha yüksek ücretler talep edilebiliyor. Peki fahiş servis ücreti isteyen firmaya karşı veli ne yapmalı? Ödediği parayı alabilir mi? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Ulchi Freedom Shield askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Trump, tatbikatın Kuzey Kore'ye karşı uygun çıkartıcı olduğunu savunarak Pentagon'a faaliyetleri azaltma talimatı verdi. Kararın ardından Seul yönetimi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Choe Hwin, karardan önceden haberleri olmadığını kabul etti. Güney Kore, ABD ile yapılan tatbikatları ortak savunma taahhüdünün bir sembolü olarak değerlendiriyor. Ancak Washington'un tek taraflı hamlesi Seul'deki güvenlik endişelerini artırdı. Atlantic Council kıdemli uzmanı Joe Byung, tatbikatın aniden kesilmesinin Güney Kore'nin ABD'ye olan güvenini sarsabileceğini belirtti. Güney Kore'de Washington'un ülkedeki 27 bin Amerikan askerini geri çekmesinden ya da Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü Seul'e danışmadan tanımasından endişe ediliyor. Seul yönetimi üzerindeki baskı sadece askeri alanda kalmıyor. Trump yönetimi ticaretle güvenlik konularını bir arada değerliyor. ABD Başkanı, Güney Kore'nin ABD askerlerini barındırmak için ödediği yıllık 1 milyar doları yetersiz buluyor ve Seul'ün İran'a yönelik askeri hamlelere katılmamasını eleştiriyor. Gelişmelerin ardından Seul'de ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiği yönündeki sesler yükselmeye başladı. Seyong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheng Seong Chang, Güney Kore'nin kendi nükleer caydırıcılık kabiliyetine edinmesi gerektiğini savundu. Buna karşın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, diplomatik bir dil kullanarak Trump'ın kararını barış sağlama yolunda cesur bir adım olarak nitelendirdi. Lee Jae-myung, ülkesinin savunma bütçesini artıracağını ve kendi güvenliğinden sorumlu olması gerektiği fikrine katıldığını belirtti. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde tekrar bir araya gelmeyi beklediğini duyurdu. Ancak Kim'in kız kardeşi Kim Yo-yong, ABD Başkanı'nın temas iddialarını yalanlayarak tatbikatların küçültülmesinin Kuzey Kore açısından bir önem taşımadığını söyledi. Pyongyang yönetimi, nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini ve tatbikat boyutunun küçülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini vurguladı. Uzmanlar, Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendiren Kim Jong-un'un ABD'li masaya oturmak için nükleer devlet olarak tanınmaktan başka bir seçeneğe yanaşmayacağını ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği Ulchi Freedom Shield tatbikatını uygunsuz ve kışkırtıcı olduğu gerekçesiyle erken sonlandırdı. 11 gün sürmesi planlanan tatbikatın 5. gününde durdurulması Seul'de güvenlik endişelerine yol açarken, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşmek istediğini açıklaması dikkat çekti. Pyongyang ise tatbikatların küçültülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini ve nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan Kemal Olçar şunları söyledi.
2: 70 kilometre hemen sınırımızın ötesinde bir saldırı gerçekleşti ve İsrail'den yapılan açıklamalar Suriye'yi zaten hedef aldıklarını söylüyorlardı ama doğrudan Türkiye'yi işaret ederek bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler, açıkladılar. Ne oluyor, bir Türk-İsrail savaşı Suriye sahasında başlıyor mu? Bunun askeri verileri nedir? Ne anlama geliyor bu saldırı?
3: Orada bizim kuvvetli birliklerimiz var. Sadece birlik yok orada, biliyorsunuz. Radarlarımız var, hava savunma sistemlerimiz var. Sınırımıza 70 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail unsurlarını bizim görmememiz mümkün değil. Bombalanan yer teknik olarak bir üst bölgesi değil. Eski bir üst bölgesi. Orada konuştu bir şey yok. Belli yerlerde keşifler yapılıyor. Belli yerlerde koordinasyon işbirlikleri yapılabiliyor. Eski bölgeler İHA SİHA üssü olarak kullanılabilir mi? Ya da uçaklara uygun hale getirilebilir mi? Hem Suriye Milli Ordusu'na katkı, hem Türkiye'nin sınırlarını güvenlikleştirmek, hem de o bölgede konuştu birlikleri güvenliğini sağlamak için. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'daki bir askeri faaliyeti Amerikan topraklarına ihlal olarak görüyor. Amerikan topraklarına güvenliğini ihlal olarak görüyorken İsrail'de yapmış olduğu bu son hava harekatını kendi güvenliği için uygun görüyorsa, eğer tırnak içine söylüyorum, ve Türkiye'de daha güneyde bir hat çizmek zorunda. Ama İsrail tabii elbette ki bu yaptığı hava harekatının Türkiye tarafından not edildiğinin de farkında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde bir reaktif harekette karşılık verecektir diye değerlendiriyorum. Ama bu karşılık bir dahakinde yapılırsa bölgeye yakın bir noktaya, hele hele sınırlarımıza, üst bölgelerimizin yakınlarına, o çizmiş olduğumuz hattın hemen içine yönelmiş olursa, mevcut teyakkuzda bulunan hava savunma sistemleri, bizim uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz, hava savunma silahlarımız, yani siper füzemiz, direkt söyleyelim, İsrail füzelerimiz tevcih edilmiş durumda. Bu tevcihte sadece bir siyasi talimat gerekli. Siyasi iradede şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Gayet de doğal. Tüm bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar.
1: Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbi programına konuk olan akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. İsrail yaptığı harekatın Türkiye tarafından not edildiğinin farkında. Türkiye bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde reaktif harekette karşılık verecektir diyen Olçar, siyasi irade şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Merkez Bankası'ndan yastık altı altın kararı. ABD Kanada ticaretinde gerilim tırmanıyor. Antalya Kaş'ta orman yangını. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 Temmuz 2026'da yakalama kararı verdiği İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunduklarını dün açıkladı. İlgili evraksa uluslararası arama sürecinin başlatılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Netanyahu, Sumut filosuna saldırı dolayısıyla Türkiye'de insanlığa karşı suç, soykırım, kaçırma ve yağma gibi suçlardan yargılanıyor. Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hedef alındı. Skandal açıklamalar sonrası Türkiye'den de sert tepkiler yükseldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi. İktidarın ekonomi ile tarım politikalarını eleştiren Özgür Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. İç siyasetteki mücadele ile dış politikadaki ortak duruşun ayrılması gerektiğinin altını çizdi.
2: Önümüzdeki günlerde İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor. İçeride mücadele ederiz. Birbirimizle en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde bir maden ocağında meydana gelen göçük faciasında bir işçi yaşamını yitirdi, 12 maden işçisi yaralandı. İhmal veya sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nin öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Manisa merkezi Beşir'de düzenlenen operasyonlarda nitelikli dondurculuk ve yağma gibi suçlara karışan suç şebekesinden 36 şüpheli tutuklandı. Şebekenin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para trafiği olduğu ve bu tutarları aklamak amacıyla da kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi. Dünyadan gelişmelere bakalım. Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneyinde yer alan Krasnodar bölgesine saldırısı sonrasında iki çocuk hayatını kaybetti. Rus birlikleri Ukrayna ordusunun aksine sadece askeri ve savunma sanayi tesislerine askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vurmaya devam ediyor. En son Kiev ve bölgesindeki ulaşım tesislerini bir lojistik merkezi hedef alındı. Chernomorsk ve Yuzhny limanlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ayrılan askeri teçhizat depolarıyla yakıt tankları vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, İranlıların bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nı ise Amerikan toprağı olarak gördüğünü kaydetti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi ise ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Washington yönetiminin diplomasi yoluyla geri adım atmayacağını öne sürdü. Washington'la Tahran arasında ekonomik ve askeri gerilim yeniden yükselmiş durumda. ABD Hazine Bakanı Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi günü açıklanacağını belirtti. Yeni yaptırımların İran'a uygulanan deniz ablukası ile birlikte yürütüleceğini kaydetti.
0: Ekonomi.
1: Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında altın varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği yürürlükten kaldırıldı. Vatandaşların ellerinde bulunan fiziki altınların mülkiyetine veya değerine ilişkin herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Karar yalnızca 2022 yılında yürürlüğe giren ilgili mevzuatın kaldırılmasını kapsıyor. Vergi Denetim Kurulu Başkanı sahte vergiyle mücadele gözetim programı 3 kapsamında 28,7 milyar lira matrağın gönüllü uyumla düzeltildiğini bildirdi. Beyannameler sonucunda 25 milyar 984,5 milyon liralık KDV matrağıyla 2 milyar 746 milyon liralık gelir ve kurumlar vergisi matrağı düzeltildi. ABD ile Kanada arasında son dakika görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Washington yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 ek tarifeyi yürürlüğe koydu. Kanada Başbakanı Carney ise ABD tarifelerine dolar bazında misilleme ile karşılık vereceklerini kaydetti. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazen biri bir laf eder, sanki olacakları önceden sezmiştir. Henüz gökyüzü masmavidir ama o der ki, bu havadan yağmur çıkar. Sonra gerçekten gök gürler, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. İşte tam böyle zamanlarda biri çıkar ve şöyle der, aptala malum olur. Peki kimdir bu aptal ve nasıl olur da ona malum olur? İşte bugün bu sözün izini süreceğiz. Evvel zaman içinde Anadolu'nun köy köy, diyar diyar dolaşan dervişleri vardı. Onlara aptal denirdi. Gönlü tok, gözü açık, dünyaya değil, hakikate kulak veren insanlardı. Aptallar bazen bir bağlamayla türkü söyler, bazen bir tekkeye varır, bazen bir köy meydanında halkı toplar, sohbet eder, öğüt verirlerdi. Ama hepsinin ortak özelliği vardı. Sezgileri kuvvetli, kalpleri geniş, akılları açık. Bu yüzden halk arasında onlara büyük bir saygı, hatta bazıları onlarda bir başka göz var derdi. İşte tam da bu yüzden sezgisi kuvvetli birinin öngörüsü gerçekleşince biz hala şöyle deriz, aptala malum olur. Yani bazı insanlar vardır, olacakları hisseder. Sebebini izah edemezsin ama söyledikleri çıkar. Şurada kavga çıkacak der, çıkar. Bu iş hayırla bitmeyecek der, bitmez. Ya da sadece göğe bakıp bu hava döner der ve döner. Bu atasözünde aptalların kullanılması boşuna değil. Çünkü halk bilgeliği sadece kitaptan değil, hayattan öğrenene de kıymet verir. Ve bilir ki tecrübe de bir ilimdir. Abdal'a malum olur demek sadece bir kehanet meselesi değil. Aynı zamanda sezgiye, tecrübeye ve kalp gözüne duyulan bir saygıdır. Ve işte bazı sözler vardır, geçmişin bilgeliğini bugünün diline taşır. Bugün Abdal'a malum olur sözünün manasını kavradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki dev piton Judy Foster kanser tedavisinde bir ilke imza attı. Çenesinde kötü huylu tümör tespit edilen 4,5 metre uzunluğundaki pitona insanlarda da kullanılan elektrokemoterapi yöntemi uygulandı. 50 kilogram ağırlığındaki piton başarılı geçen tedavinin ardından yeniden normal şekilde beslenmeye ve hareket etmeye başladı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Judy Foster isimli 23 yaşındaki retiküle pitonun bakıcıları, hayvanın daha az yemeye ve yaşam alanında daha uzun süre hareketsiz kalmaya başlaması üzerine sağlık durumundan şüphelendi. Yapılan kontrollerde 4,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığındaki pitonun çenesinde kötü huylu bir tümör olan fibrosarkom tespit edildi. Tümör ilk olarak cerrahi müdahaleyle çıkarıldı ancak daha sonra yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayılmaya başladı. Bunun üzerine veteriner Judy Foster'ın hayatını kurtarmak için elektrokemoterapi yöntemini uygulamaya karar verdi. Chester Hayvanat Bahçesi veteriner sorumlusu Ian Ashpole, tümörün çene kemiğini tahrip etmeye başlaması nedeniyle yalnızca yeni bir ameliyatın yeterli olmayacağını belirtti. Kanser uzmanlarıyla birlikte bir tedavi planı geliştirdiklerini söyleyen Ashpole, elektrokemoterapinin bildikleri kadarıyla dünyada ilk kez bir yılan üzerinde uygulandığını ifade etti. Elektrokemoterapi yönteminde kanser ilacı bleomisinle tümör bölgesine uygulanan kontrollü elektrik darbeleri bir arada kullanılıyor. Elektrik darbeleri kanser hücrelerinin geçirgenliğini geçici olarak artırarak ilacın hücrelere daha etkili şekilde ulaşmasını sağlıyor. Judy Foster'ın büyüklüğü nedeniyle operasyon içinde özel hazırlık yapıldı. Tek bir ameliyat masası yeterli olmayınca iki masa birleştirilerek yaklaşık çift kişilik yatak büyüklüğünde bir platform oluşturuldu. Kendi yaşam alanında anestezi uygulanan piton daha sonra hayvanat bahçesinin veteriner merkezine götürüldü. Yaklaşık 90 dakika süren operasyonda önce tümörlü kitle ve hastalıklı çene kemiğinin bir bölümü çıkarıldı. Ardından geride kalmış olabilecek kanser hücrelerini hedeflemek amacıyla elektrokemoterapi uygulandı. Operasyonun üzerinden aylar geçmesinin ardından Judy Foster'ın yeniden normal şekilde beslendiği ve eski hareketli davranışlarına döndüğü belirtildi. Hayvanat bahçesi çalışanları pitonun avına saldırma, kavrama ve yutma davranışlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını gözlemledi. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Judy Foster adlı piton çenesindeki kötü huylu tümör nedeniyle bir yılan üzerinde ilk kez uygulanan elektrokemoterapi yöntemiyle tedavi edildi. 50 kilogram ağırlığındaki pitonun aylar sonra yapılan kontrollerinde kansere ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Celal Bayar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dünyaya geldi. Milli mücadelede Galip Hoca adıyla köy köy dolaştı. Cumhuriyet'in ilk Milli Bankası'nın kuruluşuna öncülük etti, Atatürk'ün son başbakanı, Demokrat Parti'nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı, Yassıada'da yargılandı ve idama mahkum edildi. 103 yıllık ömrüne Türkiye'nin yaklaşık bir asırlık dönüşümünü sığdıran Bayar, 22 Ağustos 1986'da hayatını kaybetti. Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey köyünde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti henüz ayaktaydı. II. Abdülhamit tahtta, Cumhuriyet'in ilanına ise daha 40 yıl vardı. Tam adı Mahmut Celal'di. İlk öğrenimini babasının görev yaptığı okulda tamamladı. Ardından Gemlik'teki mahkeme kaleminde, reji idaresinde ve bankacılık alanında çalıştı. Böylece ilerleyen yıllarda üstleneceği ekonomik görevlerin ilk tecrübesini genç yaşta kazandı. Siyasetle yolu Osmanlı'nın son yıllarında kesişti. 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Önce Bursa'da, ardından İzmir'de cemiyetin teşkilatma çalışmalarında görev aldı. Mondros Müteakeresi'nin ardından İzmir'in işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti içinde yer aldı. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunan birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardındansa hayatının en dikkat çekici dönemlerinden biri başladı. Celal Bayar kılık değiştirerek Galip Hoca adını kullandı. Ege'de köy köy dolaştı, halka işgale karşı direnişi anlattı, milli mücadeleye destek toplamaya çalıştı. 1920'de Bursa milletvekili olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Celal Bayar'ın Cumhuriyet tarihindeki en belirgin özelliklerinden biri siyasetçi kimliği kadar ekonomi alanındaki rolüydü. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 26 Ağustos 1924'te kurulan Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürlüğünü üstlendi. Banka faaliyete başladığında yalnızca 2 şubesi ve 37 çalışanı vardı. Nominal sermayesi 1 milyon liraydı. Fiilen ödenen 250 bin liralık bölümünü Atatürk karşılamıştı. Bayar, kuruluş sermayesini tamamlamak için iş insanlarını tek tek ikna etmeye çalışmıştı. 1932'de iktisat vekilliğine getirildi. Devletin sanayileşme hamlelerinin hız kazandığı bu dönemde bankacılık, sanayi, madencilik, demir yolları ve tarımsal kooperatifler gibi pek çok alandaki düzenlemenin içinde yer aldı. 1937'de İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılmasının ardından Atatürk tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Böylece Celal Bayar Atatürk döneminin son başbakanı oldu. Atatürk'ün hastalığı ağırlaştığında Cumhuriyet'in 15. yılı dolayısıyla hazırladığı son mesajı 29 Ekim 1938'de onun adına Başbakan Celal Bayar okudu. Atatürk'ün ölümünün ardından İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Bayar yeniden hükümeti kurdu, ancak Ocak 1939'da başbakanlıktan ayrıldı. Celal Bayar'ın siyasi hayatındaki ikinci büyük dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geldi. CHP milletvekili olan Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la birlikte parti grubuna Dörtlü Takrir adıyla bilinen önergeyi verdi. 7 Haziran 1945 tarihli önerge, meclisin hükümeti daha etkili biçimde denetlemesini ve siyasi hakların genişletilmesini talep ediyordu. Önergenin reddedilmesinin ardından yollar CHP'den ayrılığa uzandı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Partinin genel başkanlığına Celal Bayar getirildi. Dörtlü Takrir ve ardından Demokrat Parti'nin kuruluşu, Türkiye'nin çok partili siyasal hayata geçişindeki başlıca dönüm noktalarından biri oldu. 14 Mayıs 1950 seçimleri 27 yıllık CHP iktidarını sona erdirdi. Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara gelirken Celal Bayar 22 Mayıs 1950'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Başbakanlık görevini ise Adnan Menderes üstlendi. Asker kökenli olmayan Bayar, Cumhuriyet tarihinin ilk sivil cumhurbaşkanı olarak anıldı. 1954 ve 1957 seçimlerinden sonra yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ancak Demokrat Parti iktidarının özellikle son yılları ekonomik sıkıntılar, iktidarla muhalefet arasındaki sertleşme, basına yönelik baskılar ve siyasi gerilimin yükselmesiyle tarihe geçti. 27 Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subay yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti yöneticileri tutuklandı. Böylece Bayar'ın 10 yıllık cumhurbaşkanlığı askeri darbeyle sona erdi. Bayar ve diğer Demokrat Parti yöneticileri Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda yargılandı. Mahkeme Bayar hakkında idam kararı verdi. Ancak 65 yaşın üzerinde olması nedeniyle cezası müebbet hapse çevrildi.
0: Sanık Celal Bayar, Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına...
1: Kayseri cezaevine gönderilen Celal Bayar sağlık sorunları nedeniyle 1963'te geçici olarak tahliye edildi. Ancak açıklamalarının siyasi gerilime neden olduğu gerekçesiyle yeniden cezaevine konuldu. 1964'te tekrar tahliye edildi ve 1966'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından affedildi. Siyasi hakları ise 1970'li yıllarda iade edildi. Bayar cezaevinden çıktıktan sonra aktif siyasetin merkezinde yer almadı. Ancak Demokrat Parti geleneğinin sembol isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Anılarını Ben de Yazdım adıyla yayımladı. Bu eser özellikle İttihat ve Terakki'den milli mücadeleye uzanan döneme ilişkin tanıklıklarıyla yakın tarih araştırmalarında başvurulan kaynaklardan biri oldu. Celal Bayar 22 Ağustos 1986'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son yıllarında başladığı hayatına Galip Hoca adıyla yürüttüğü direniş faaliyetlerini, 1. Meclis Milletvekilliğini, Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürü, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığını sığdırdı. Sandık yoluyla gerçekleşen ilk iktidar değişiminin ardından Çankaya Köşkü'ne çıktı. 10 yıl sonra bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı ve idama mahkum edildi. 103 yıllık ömrü boyunca Türkiye'nin yaşadığı hemen her büyük dönüşüme tanıklık eden Celal Bayar, ülkenin siyasi tarihinde hem kurucu dönemle hem de çok partili hayatla özdeşleşen en dikkat çekici isimlerden biri olarak yerini aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel Haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Soy, sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2023 yılında binlerce öğretmen için sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimizi görev süreniz doldu diye sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama biz tabii bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunun siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz idare mahkemelerinin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde ciddi bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görev yerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı. Ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık. Danıştay'da biz proje okullarındaki keyfi atamaların iptali için dava açtık. Bu süreci bekleyin demiştik. Eğitim iş olarak açtığımız davayı beklemedikleri için 2 yılda yapılan usulsüz binlerce atamada en son kazandığımız proje okullarında yürütmeyi durdurma davasıyla aslında iptal oldu. Ama geriye dönük işlemediği için dava açmayan öğretmenlerimiz maalesef sürgün edilmiş oldular. Dava açanlar da bir kısmı geri dönebildi, bir kısmı başka gerekçelerle kendi dava süreçleri tamamlanmış olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı eğitim işin kazandığı çok önemli bir dava. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla

0: bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okul davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Toy sözlerine şöyle devam etti.
0: Bir sistem hiçbir hukuk düzeninde yok. Okullar en başta niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler de zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden, isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerini. Aslında AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa, bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin hatta atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak. 1 milyon 200 bin öğretmen arasından tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi o okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız, ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
0: Senin okuldanım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanı ile ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahaleleri de elinden alan, çerez dedik, git çerez anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın neyse projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alırım. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi o statüdeki okullarda görev yapmış çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa, onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o çerezle birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi değer adı altında birçok uygulamayı hayata geçirdiler. Buna karşı da eğitim için eylem kararları var. Örneğin çerezle ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın bir camide değil, çoğu zaman bunlar merdiven altı. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatın, cemaatin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programları içinde öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım, alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış olduğumuz davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama biz bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
0: Burada mesele aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde kendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen işte bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi. Bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler. Siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz, biz görevimizi baş öğretmenimizden aldık. Biz cumhuriyetin yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdikleri müfredat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evrensel olmayan bir takım dogmatik düşüncelerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, cumhuriyetin öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yol taşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
0: 2026-2027 yılı için, eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, çok faşizan bir tutumla yazılmış emreder tarzda ifadelerle. Ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor. Ve tek tip öğretmen dediğimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlükle kapatmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde işte işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da denedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibaresi vardı ama o günden bugüne gelindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenle ilgili işte işlem yaptıklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Önlük giymek gibi bir dayatma olamaz öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşama müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir kadın düşmanlığı, iki tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler ama elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olmaz ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmenler de kendi siyasi gündemlerini alet eden ve bu politikaları da eğitim öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili davalarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sen diyor sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencileri bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurdu. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinize istediğim yere atarım. Bu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen Bakan Tekin talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuka aykırı. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve eğitim alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış, okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor, güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok altında bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele daha da büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek. Ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitim işten, örgütlü mücadeleden alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız. Hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokrat haklarımızı kullanacağız. Hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere susun ve benim siyasi propagandamı yapın anlamına geldiğini söyleyen Toy şunları aktardı.
0: Borçlandırılmış, yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün mesemlerde yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve baskı altına alan, denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sömürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa, yok milli manevi değerler, yok toplumsal hassasiyet. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği, açığı, az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi bir boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta, öğretmenin ne yapacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şimdi aynı şiddete karşılığını alacak Hakan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla bakanlığa iletti. Eğitimin İş Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
0: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var, eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde ama o il atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak, öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla çok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarımızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzakta ailesinden ayrı eğitim öğretme başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakları için bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim, öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran'dan Irak'a Hürmüz Boğazı muafiyeti. Motorine zam geldi. TikTok'a 400 milyon dolarlık çocuk gizliliği cezası geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta düzenlediği saldırıyı 11 ülke kınadı. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık ihlali olduğunu kaydetti. Ortak bildiride İsrail'e işgal ettiği Suriye topraklarından çekilme çağrısı da yapıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Ebu Zuhur üssüne düzenlediği hava saldırısının Türkiye ile İsrail'i doğrudan çatışmanın eşiğine getirdiğini söyledi. İsrail'in Türkiye sınırındaki askeri tesisleri hedef alarak kışkırtıcı bir hamle yaptığını kabul eden Tom Barak, buna rağmen Washington'ın Ankara ve Tel Aviv arasındaki işbirliği ile diyalog mekanizmasını korumaya odaklandığını açıkça dile getirdi. Yunanistan'ın eski başbakanı Alexis Tsipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Elas, İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarına ilişkin açıklama yayımladı. İsrail'in işgalinin durdurulması, İsrail-ABD düzeyinde yaptırım uygulanması ve Filistin devletinin tanınması çağrısını yaptı. Rusya Savunma Bakanı Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı. Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1370 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi. İran, Bağdat yönetiminin talebi üzerine Irak'a ait bazı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine özel izin verdi. Tahran yönetimi bölgedeki yoğun askeri hareketliliğe rağmen iki ülke arasındaki temaslar doğrultusunda geçişlerin onaylandığını duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı ile TikTok çocuk gizliliği davasında uzlaşmaya vardı. 13 yaşından küçük milyonlarca kullanıcının verilerini topladığı ve çocukların çevrim içi gizliliğini koruyan federal yasa COPPA'yı ihlal ettiği suçlamasıyla açılan dava 400 milyon dolarlık anlaşmayla sonlandı. Anlaşma COPPA kapsamında bugüne kadar elde edilen en yüksek tutarlardan biri oldu. Panama kanalında günlük gemi geçişleri El Nino nedeniyle azaltılacak. Kanal havzasındaki yağışların azalması nedeniyle 15 Eylül'den itibaren günlük 32 geminin geçişine izin verilecek. Kanal yönetimi geçen ay su seviyesindeki düşüşü yönetebilmek için gemilerin daha az yük taşımasını zorunlu kılan kısıtlamalar getirmişti.
2: Ekonomi.
1: Merkez Bankası vatandaşların yastık altındaki fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla 2022'de başlatılan düzenlemeyi kaldırdı. Uygulamanın yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte bu sistem kapsamında altınlarını TL mevduatına çeviren tasarruf sahiplerine sunulan vade sonu ilave getiri ve destek mekanizmaları da resmen son bulmuş oldu. JP Morgan, Türkiye'de Temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve cari işlemler dengesindeki gelişmelerin Merkez Bankası'nın Eylül ayı itibaren faiz indirimlerine başlaması için alan yarattığını belirtti. Banka, Türk lirasında uzun pozisyon koruduğunu ifade etti. Motorinin litresine bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruşluk bir zam geldi. İstanbul'da motorinin litresi 82 lira 65 kuruş, Ankara'da 83 lira 75 kuruşa çıktı. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira oldu. Vergi, prim, trafik cezası... MTV ve öğrenim kredisi borcu bulunanlara sunulan yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona erecek. Düzenleme kapsamında borcun ve mali durumun niteliğine göre 72 aya varan taksit imkanı sunulurken yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanacak. Altın fiyatları uluslararası gelişmelerin etkisiyle hareketli bir seyir izliyor. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve son duruma bakalım. Gram altın 7088 liradan satılıyor. Çeyrek altın 11565 liradan işlem görüyor. Tam altının satış fiyatı 46076 lira. Ata altını ise 46925 liradan satılıyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle Saat Başında burada olacağız.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
4: Anadolu Rock Müziği'nin güçlü sesi Murat Kekilli bu kez şarkılarının ardındaki bilinmeyen hikayeleriyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Çocukluk yıllarında verdiği hayat maddelesinden müziğe uzanan yolculuğunu, kimsenin albümünü almak istemediği Bu Akşam Ölürüm şarkısının nasıl milyonlara ulaştığını, sadece 11 kişinin izlediği ilk konserini ve o günlerden bugünlere uzanan kariyer serüvenini içtenlikle anlatan Murat Kekilli, müziğe, hayata ve insana dair düşüncelerini de paylaşıyor. Azmin, emeğin ve vazgeçmemenin izlerini taşıyan, zaman zaman duygulandıran, zaman zaman gülümseten samimi sohbetten öne çıkan anlar sizlerle.
5: Hanımlar, beyler, yeniden sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok ama çok sevdiğim isimlerden bir tanesi sevgili Murat Kekilli. Abi çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Şimdi normalde radyo programlarına aslında çıkmıyor Murat Kekilli ama bizi kırmadı. Bugün buraya geldi. İyi ki varsın.
6: Yönetmenim girdi devreye. Ahmet Koç öyle bir girdi ki çok değerli olduğundan bahsetti. Hakikaten öyleymiş. Şöyle ufacık çok... karşılaşma bile gördüm yani ondan. Ben haklıymış yani.
5: Abi ben aynayım. Sen kendini görüyorsun. Öyle söyleyeyim ama buradan tabii hocamıza, sevgili Ahmet Koç'a yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Bambaşka bir insan. Sağ olsun kırmadı. Yayından evvel sevgili Murat Kekin'le hemen şöyle bir iki cümle çok güzel bir şey kaptım. Hap gibi aldım onu.
6: Eyvallah.
5: Şikayet etmiyorum dedi.
6: Yani, edersen çağırırsın.
5: Edersen çok
6: daha
5: güzel
6: daha
5: bir
6: kötürür,
5: şey.
6: Daha kötürür.
5: Kişisel gelişim uzmanları falan söylüyorlar bunu abi ya.
6: Söylüyorlar normal.
5: Lazım yani.
6: Öyle ben kişisel gelişim uzmanlarını dinlemeden. Dinlemeden. Özümle onu. Zaten yani çocukluğumdan beri şiare dinleyeyim bir şeydi bu. O şekilde ya şikayet edersen şöyle. Şikayet ettiğin şey gelip seni buluyor bir. Etrafına yansıyor iki. Yol ya yani bu. Düşünsene sabah kalkıyorsun şiddet birisi yüzünden geçiyor. Böyle selam vereceğim veremiyorsun. O gün böyle başlıyor. Trafiğe geçiyorsun. Birisi senin önüne geçiyor.
5: Çok fena.
6: Ya böyle geçiyor.
5: Abi sen trafikte sakin kalabiliyor musun?
6: Kalıyorum.
5: Vallahi
6: kalıyorum. Böyle.
5: Nasıl
6: bakıyorum.
5: Yapıyorsun bunu ya?
6: Gayet normal yani. Alıştım. Ama şöyle bir şey. Önce İyi olanı ben yapıyorum. Mesela yol veriyorum, adam şaşırıyor böyle. Lütfen diyorum, önce sen geç. Acelem yok. Ya en fazla iki araba öne geçersin, o kadar. İki araç.
5: Halbuki hem kişinin, bunu yapanın kendisine iyi geliyor.
6: Kendini motive ediyorsun.
5: Yani o zaman önce kendimizi düşüneceğiz.
6: Aslında o değil. Onu düşündüğün zaman kendini düşünmüş oluyorsun. Tam tersi aslında. Sen kendini düşünürsen çok çirkin bir yere gidiyor. İki defa kendini çok bencil böyle başka bir yere. Onun haklarını da çiğniyorsun. Aslında kendi hakkını da çiğniyorsun. Herkesin hakkını çiğniyorsun.
5: Baya o zaman
6: biraz sencil olduğunda iyi oluyor ya.
5: Çok güzel bir bakış açısı. Öyle. Empatiyi de bol yapıyor musun abi sen böyle?
6: Zaten bu empati.
5: Tamamen hayatın her alanında böyle mi?
6: Empati şöyle, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma demiştim. Bu işte yeryüzünde Yani 1948'de kurulmuş bir devlet bütün dünyaya kafa tutuyor. Ordular çaresiz, hükümetler çaresiz, silahlar çaresiz, çaresiz de çaresiz. Bir tek halk inisiyatif alıyor. İşçiler işte, memurlar, herkes sivil halk inisiyatif alıp işte onlar karşı koymaya başladı. Hükümetleri her şeye karşı koyuyorlar şu anda.
7: Evet.
6: Ve insani önceliklerini hatırlatırlar.
5: Bu arada senin yazdığın tekrar gündeme gelen ekranlarda yeniden çok sık görmeye başladığımız İsrail'le ilgili olarak ne zamandı bu şey? Ve nereden aklına geldi bu?
6: 14 sene önce aslında.
5: 14 sene.
6: Tabii senedir var bu şarkı. O dörtlük elimize geçti. Ben de ne kadar güzel yazmış ya. Çünkü her şeyde bir dörtlükte o. Zannedersem Necip Fazıl'ınmış. Ama o da üstlenmemiş. Yani şöyle ona ithaf ediliyor. Onun yazdığı söyleniyor ama resmi kayıtlarda yok. Necip Fazıl'a ait olduğu yok. Kimin yazdığı bilinmiyor. Doğa doğrusu. Ama ona atfediliyor. Aldım lan dedim, bu kadar güzel tarif edilir mi ya? Ne kadar güzel olmuş falan. Ben bunu besteledim. Bir dörtlüktü. Bundan 11 sene önce işte Suriye'de bizim atanmış bir valimiz vardı orada. Ya buradaki annesini babasını kaybetmiş, savaştan mağdur olmuş, çadır kentler, çocuklar işte yoksul, işte perişan yani açtan ölen çocuklara. Burada bir konser versene dedi. Bir vizesiyle karşılaştık onunla.
5: Vay.
6: Tamam dedim, gelirim. Hem ne güne gittim? 23 Nisan'da.
5: Hadi ya.
6: 23 Nisan'da böyle.
5: Ne kadar zaman önce bu?
6: 11 sene önce.
5: 11 sene önce.
6: 11 sene önce. Grup gelmek istemedi. Ya biz orada öldürürler dedi, bilmem ne. Ya dedim kardeş orada.
5: Senin grup çalıştığın.
6: Tabii beraber çalıştım grup. Gelmek istemedi. Gittim yani. Vallahi girdim. Herkesin elinde keleş. Allah Allah. Görece çocukların bile elinde orada şey yani böyle. Yollar, sokaklar. Tabii tam bir 3. dünya ülkesi. Kaos her tarafta. İnsanlar açlıktan perişan falan filan ama biz oradan kendimize bir sürü ders çıkardık. Mutlu olacağımız şeyler çıkardık, onu da söyleyeyim. Hem onlara acıyarak hem de kendimizi motive ederek oradan çok şey kaptık. Orada ben konser verdim. 10 binlerce çocuğa, yetime, öksüze, işte neyse konser verdim. Ve Özhan'ın korumasında verdim. Böyle çatılarda şeyler, şeyde çinkoların başında böyle şeyler. Bizi onlar koruyordu. Ve böyle bir gün önce anlattılar burada dedi, hani otobüs savuşturdular. 156 kişi öldü bu bölgede dedi, bilmem ne falan. Ve sen buralara kadar geldin dedi. Orada özel harekatımız da vardı. Dedim geldim. Ya dedi, nasıl bir cesaret sendeki? Ya dedim bir defa ölüm var yani. Bir defa sahibine teslim edeceğiz, emanet dedim. Bu yani.
5: Hayata bakış açısı da bu mu?
6: Şey, sahibine teslim edeceğiz onu. Önemli olan ölmeden önce ne yaptığımızdır. Karaman maraman olmana gerek yok. Bazen sıradan insanların, sıradan bir aile babasının evine ekmek götürmesi için yaptığı şey de kahramanlık.
7: Evet.
6: O bir kahramanlık. O benim kahramanım
5: çok
6: bunlar.
5: Güzel, çok
6: böyledir
5: güzel.
6: Ama. Çok İlla güzel. Bir şey böyle gidip hani böyle aldım bayrağı falan, hükümetlere karşı çıktım, muhalefete böyle bir şey yap.
5: Senin bir kahramanın var mı abi?
6: Benim çok kahramanım. Babam benim kahramanım.
5: Öyle mi?
6: Süt satardı beni. Beni okutmak için süt satardı.
5: Hadi be.
6: Bazen onunla beraber site giderdim. Ben karpuzcuydum. Karpuz halinde çalışırdım.
5: Kaç yaşında?
6: Daha işte lise çağlarında karpuz. Lise çağlarında ortaokuldan liseye kadar sürekli, lise çağlarının ikiye kadar da sürekli karpuza gittim geldim. İlk müzik setimi karpuz
5: abi,
6: halinde.
5: Hep böyle bir şey soracağım. Dur, orayı devam edeceğiz de. Seni biz hayatımız boyunca hiç kilolu görmedik.
6: Yok, son zamanlarda biraz bazı şeylere üzüldüm ben. Bicene verdim. Ben 86 kiloydum. Şimdi aşağı yukarı 73-74 kiloya kadar.
5: Daha da düşmüşsün. Şeyde de öyle miydi? Çocuklukta da öyle miydi?
6: Çocuklukta da zayıftım aslında. Genel olarak zayıftım.
5: Karpuz hikayesi.
6: Karpuz taşıdım. İlk müzik setimi bile ben orada çalışırken, ilk ayakkabımı orada çalışırken, ilk böyle kendi bağımsız babamın verdiklerinin hariç kendi şaştığımla aldığım şeylerdi.
5: Bunlar. Ekonomik olarak zor bir süreç miydi? Yani çocukluk dönemi aile olarak fakir bir aile miydi?
6: Fakir
5: yani?
6: Bir aile canım. Adana'nın ben Varoş Mahallesi'nde işte gettosu, Koca Vezir denilen bir yerdir. Böyle orada yetiştim. Şimdi genelde Suriyeli Afganların da olduğu bir yer. Yani öyle bir yerde yetiştim.
5: Ve müzik o zaman da var mıydı bu arada?
6: Ya şöyle
5: o nasıl geldi hayatına müzik, dahil oldu?
6: Hayatımın hep bir parçasıydı ama sadece söylüyordum hani öyle şey değil. Bir gruptu, müzisyen olacağım falan filan yoktu aklımda. Hep astronot olmak istemişimdir böyle.
5: Allah Allah.
6: Ciddi hep böyle. Fakat kader bizi böyle abi, birden konservatuara, askerlikten sonra konservatuara yönlendirdi. Adana'dan belediye konservatuar sınavlarını kazandı.
5: Askerlikten sonra bayağı sonra.
6: Ondan sonra orayı kazandım. Bir yıl sonra işte Murat Göbekan'la tanıştım. Birden böyle ben piyano falan çalmaya başlamıştım.
5: Allah rahmet eylesin.
6: Amin. Öyle olsun. İyi adamdı. İyi arkadaş. Çok kalender bir insandı.
5: Çok.
6: Müzikten önce insandı yani. Ben grup çalışmalarına onunla başladım. Ve rock müziğine atılışım da aşağı yukarı onunladır böyle. rap müziğini.
5: Vay be.
6: Yani daha böyle etnik işte nasıl anlatayım pop müzik falan işte Barış Manço falan
5: nasıl
6: dinlerken.
5: Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu?
6: Ben gençlik müzik merkezine gidiyordum. Orada piyano dersleri alıyordum. O şey batı müziği çaldığım için hani gittiğim ders alırken hani batı müziği çalıyorduk. Orada mahallede Kadir Nurlu diye bir abim vardı. O şeydi müzik tesisatları kiralıyordu. Oraya rahmetli Güyabakan klavyeciye ihtiyacı varmış. Kadir yanına geliyor. Heh. Diyor ki yaban bir klavyeci var lazım. Tanıdığın birisi var mı diyor.
5: Sen de gidiyorsun.
6: O da bana telefon açtı. Mahallede eski bir telefonumuz vardı öyle aldı. Gelsene buraya dedi ya Murat 5 dakika uğrar mısın? Evde misin dedi evdeyim dedim abi. Gelsene oraya. Gittim oraya.
5: Bu arada Güyabakan'la tanıştım. Abi o zamanki senin görünüş nasıl? Böyle tip nasıl? Saçların yine uzun mu?
6: Aynı böyle. Biraz
5: böyle mi?
6: Ya hep böyle değildi. Yeni uzatmaya başlamıştım o dönemde. Daha yeni. Hani şey. Ondan sonra tanıştık.
5: Ama saçların hiç kesmedin sen değil mi?
6: Ben 95'ten sonra Serkan Aksoy'un biraz da böyle onu da çok ben İstanbul'daki neredendir arkadaştır o. Onun güzellemesiyle onu da gördüm çok yakıştığını. Ben de bırakmaya başladım. İlk Adana'ya gittim saçım uzamaya başlamıştı. Şöyle hani yavaş yavaş kötü olmuştu. Babamla yaylada karşılaştım. Serkan'a arkadaşıma o Serkan'ım hoş geldin dedi. Beni görüyor tanımadı babam. Baktı sen de hoş gelmişsin yeğenim dedi.
5: Ya sana yeğenim.
6: Tabii yeğenim dedi. Hoş bulduk emmi dedim ben. Sonra durdu gözümün içine şöyle baktı. Ulan dedi Murat dedi. Efendim baba dedim. Git o saçlarını kestiriyorum dedi. Serkan amca demiyor bana söylüyor. Git saçlarını kestir diye. Böyle bir anımız oldu.
5: Aman bana, abi gözünü seveyim kestireyim mestireyim değil mi?
6: Ya geldi açmışız. Saldım gitti o. Kendi başının çaresine baksın.
5: Ama ne? Zordur şimdi uzun saçın
6: bakımda. Ben hiç uğraşmam ya.
5: Ciddi misin?
6: Vallahi doğal kendi haline bıraktım.
5: Vallahi çok iyi. Abi sonra Murat Güyabakan rahmetliyle beraber çalışmaya başladı. Ne kadar sürdü o çalışma?
6: Uzun sürdü. Ben 94 işte taştık. 94'ün sonra 95 gibi tanıştık. Hı. 96'da albümümüz çıkacak. Bana ben sana aşık oldum mu dedi ya şunun girişine bir şey çalar mısın? O zaman Şahin Özer'le görüşecekmiş. Plak şirketiyle.
5: Tabii Şahin
6: bir randevu,
5: Özer.
6: Randevu almayı ya. Başarmış. Randevu almayı başarmış diyorum bak randevu almayı.
5: Şahin
6: başarmış.
5: Özer ki bak, o zaman yani.
6: Randevu almayı başarmış dedi ki ya Murat şunun girişine ben sana aşık oldum girişindeki o piyanoyu ben yazmıştım aslında. Dendenden. Ray ray ray ray ray ray ray. Bam bam bam. Sonra durdu. Lan dedi oğlum ne yaptın sen? Geldi İstanbul'a. Geldi. Anlaşma imzalamış mı? Döndü geldi. Ulan dedi ilk sorduğunu ne biliyorum. Piyanolara kim çaldı?
5: Allah aşkına Şahin Özer bunu mu sormuş?
6: Onu sormuş. İlk onu sormuş. Piyanolara
5: ama
6: kim çaldı?
5: Ama o ilk girişte yakalamak da çok önemli bir şeydir ya yani değil mi?
6: Aynen onu söylemiş. Sağ olsun. O zaman Ahmet Koç'a yaptırmışlar. Prestijli anlaşma imzalamıştı o. Ahmet Koç'a altyapıyı yaptırırken o piyanolar olduğu gibi almış. Sadık kalmış ona da olduğu gibi çaldırmış ve çok güzel çaldırmış. Hatta daha iyisini bile çaldırmış.
5: Çok güzel
6: Ali Koç'a
5: yani.
6: Çaldırmış. Ben çok beğendim.
5: O günler gerçekten çok güzeldi ya. Özlüyor muyuz? Özlüyor musun abi?
6: Özlemedim ya. Daha duyguların ölmediği, dijitalleşmediği. Efendime söyleyeyim. Aşkların böyle el ile henüz daha tutuşma evresinin bile böyle evrelerinin bile böyle öyle duygusallık içerdiği. Ve acaba ulan hani bununla birlikte olabilir miyim? Ben bana yüz verir mi? Onun böyle diyor yani ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
5: Evet ya.
6: Sevebilme ihtimalinin bile sevildiği evet dönemden
5: ya.
6: Geliyoruz.
5: Evet ya. Evet.
6: Şimdi dijitallerde iyi gün aşkım canım cim 3 gün sonra yok bitti pert ilişki. O yüzden bizim annemizin babamızın ilişkileri ömür boyu devam etti. Ölene kadar mezara kadar devam etti o ilişkiler.
5: Abi ilk sahneyi hatırlıyor musun? İlk sahne.
6: İlk sahne
5: ne hissettin?
6: Düğün çaldım ilk sahne. Ya o zamanlar dedim ya yeni klavye çalmaya başlıyoruz. Karpuz halinden çıkmış.
5: Hayır ilk sahneden kastettiğim sen söylüyorsun.
6: Hayır şey kitlelerin olduğu. Ha dur o ilk. Kıbrıs.
5: Kıbrıs mı?
6: Kıbrıs.
5: Kaç hangi sene?
6: 98.
5: 98 yılı.
6: 98.
5: Bir dakika şimdi sen Murat Güyabakan'la başladın. Albüm işleri falan.
6: Onlarla beraber sahneye çıktık ama.
5: Ahmet Koç'la ne zaman tanıştınız bu arada?
6: İşte 99'da. 99'da. Firma değiştirdim. Firma aynen şunu söyledi. Sen dedi bütün işte şeylerini topla, şarkılarını topla. Oyunu kurallarına göre oynamamış. Ben 97'de bir albüm çıkardım olmadı bir firmadan. Olmadı. Aynı albümden iki tane parçayı aldık. Yeni firmaya gittim. O firmanın sahibi de Ozan Asgay dedi ki bak dedi oyunu kurallarına göre oynayacağız. Evet. Her şeyi layıkıyla yapacağız.
5: Abi iyi hatırlıyorsun ya.
6: Layıkıyla yapacağız.
5: Ne dediğini?
6: Tabii tabii. Vallahi. Ne dediğini bugün layıkıyla yapacağız. Ve Ahmet Koç da anlaştı. Ahmet Koç da tanıştırdı beni. Aranjörlüğünü o yaptı. Müthiş bir iş çıkarttı. O zaman askerdi Ahmet Koç. Askerden gelip yaptı yani albümü.
5: Sana şunu soracağım. Şimdi sen piyano falan eğitim bir taraftan alıyorsun ediyorsun ama söylerim düşüncesi artık sende ne zaman oluşmaya başladı? Evet ya ben artık söyleyeceğim. Ya şarkı ben, söyleyeceğim ben.
6: Şöyle Kadir abi beni...
5: Bir de çok marjinal, hala da marjinal yani öyle. Hala da değişik.
6: O 96'da yapıldı beste. Hatta İstanbul'a geldiğimde Göbekan'la tanıştıktan sonra kapılar daha da aralandı. Onun bir plak şirketiyle görüşme sağlaması, bakın anlaşma demiyorum, görüşme sağlaması bile bu işin olabileceğini gösterdi bana. Dedim evet. Allah Allah, gerçekten görüşecek misin onunla? Düşünün yani, bir plak firmasının sahibiyle görüşmek mümkün değil. Adana'da bir yerde işte bir barda çalışan bir vatandaş, bir müzisyenim öyle bak yani.
5: O dönemler çok zor
6: yani
5: çünkü.
6: Ulaşılması yani imkansız. Onlar
5: şimdi çok özür dilerim sözünü balla kestim sevgili Murat abi. Şimdi günümüzde dijitalde her şeyi yapabiliyorsun özgür ama 90'lara döndüğün zaman o dönemlere döndüğün zaman bir hayalin olsa bile o hayalin yakalamak inanılmaz.
6: Sana birisi kapı aralamasa mümkün değil. Ve o kapıyı sana inanan birisi aralaması lazım. Bu iş paradan puldan çok daha farklı bir şey. Birisinin sana inanması lazım her şeyden önce. Yatırım yapacak. İşte efendime söyleyeyim seninle ilgilenecek. Senin sadece hani böyle albümü çıkarmak değil. Senin hayatının her köşesiyle ilgilenir hale geliyor o yapımcı. Niye? Çünkü gelir kapısı oluyorsun. Senin için para
5: onun
6: harcıyor.
5: Onun için zaman, önemli ama senin için de önemli.
6: Aynen öyle. Senin her şeyine müdahale edebiliyor. Ve böyle bu zamanlarda tabii onurlu insanlara ihtiyaç oluyor. Öyle onurlu yapımcılara ihtiyaç oluyor. Çok. Bizimki Allah var hakikaten çok kalender, çok delikanlı birisiydi. Efendime söyleyeyim, entelektüel de birisi. Çok değerliydi. Hala da şeydir, görüşürüz. Çok böyle hala projelerimiz vardır böyle. Kafamızda bir takım şeyler vardır.
5: Abi sizde projeler bitmez zaten ya.
6: Vardır.
5: İlk başa gidelim. Sonra Murat Kekilli artık çıkacak.
6: Evet.
5: Ve Türkiye Murat Kekilli'yi duyacak. Nasıl başladı o iş? Kıbrıs ilk konser mi?
6: Ya şimdi şöyle, bu Boğaziçi Müzik albümümüze başlayacak. Deprem oldu. Büyük 99 deprem oldu. 99 deprem oldu. Tabii ben de İstanbul'daydım. Ben de işte Taksim'deydim. 6. katta kalıyordum. Biz de o sarsıntıyı çok derinin hissettik. Allah hani böyle felaketleri göstermesin ama.
5: Amin.
6: Bizim işimiz gene sekteye uğradı. Yani ben 94'ten beri koşturduğum serüvenin 99'un sonuna doğru bir tekrar kendini gösterdi. Gene dedim ya ne zaman adım atsam bir şey oluyor.
5: Allah Allah.
6: Dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor yani. Garip garip şeyler. Ondan sonra o ara tabii önceki albümden 97 albümünden Bu Akşam Ölürüm vardı. O 10 gün falan yayınlandı. Bir şey olmadı. Firmada o zamanki firmada bana dedi ya elimizden geleni yaptık dedi. Yaptılar da hani böyle şey değil. Olmadı dedi. Tamam dedim siz bilirsiniz. O zaman ben geçmiştim yeni firmaya. O arada sağdan soldan duyanlar olmuş demek ki. 10 gün yayın sırasında o tek müzik kanalıydı.
5: Bir de şimdi yani şimdiki gibi de değil yani orada yayınlandı.
6: Yayınlanmış. Ama şöyle o zamanki müzik kanalında hani kendine yakın olan sanatçılara öyle yağlayıp ballayıp sunuyorlardı ki böyle hani böyle paketleyip aranje edip sunuyorlardı. Bize gelince ana Murat da yolcular geliyor diye postalayıp gönderiyorlardı bizi tamam öyle. Yani böyle bir yani insan şey istiyor hani bir üzerinde ya biraz dokunsunlar hani şarkıya böyle ilgilensinler ilgi istiyor alaka istiyor. O ilgi alaka hiç görmedim sıfır ilgi sıfır alakayla 10 günü kapattık. Tabii Adana'ya gittim.
5: Şarkı da Bu Akşam Ölürüm yalnız ya.
6: Ya albümde bile almıyorlardı o şarkıyı. Almadılar böyle şarkı mı olur ya falan diye ilk önce dinlettim almadılar. Plak şirketi almadı. Albüm lan böyle şarkı mı olur ne bu ölürüm ben
5: şarkının
6: ölürüm.
5: Hikayesini de unutma ne olur şarkıyı da anlat.
6: Ya böyle şarkı olur derim. O şarkıyı biz ya ara ara veriyorum. Şarkıyı biz Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasına yetiştirdik. Adana'da bir hocamız vardı. Notalarını çıkardı. Önerini patlattık. Önermeyi bile geçemedi şarkı. Aynı şarkıdan bahsediyoruz bu akşam.
5: Bu akşam bahsediyoruz ya.
6: Önermeyi bile geçemedi ya. Ondan sonra yani Kıbrıs'ta Adana'da hani şey vardı arkadaşım grup arkadaşlarım dedim ki oğlum dedim televizyonda iyi kötü göründük yani böyle müzik kanalında. Dedim ya bir konser verelim. Nerede arkadaşımızın işte bir kafesi var, barı var orada konser verelim. Tamam dedi gittik Hüseyin'le görüştük arkadaşımız vardı.
5: Nerede bu arada?
6: Barajı onda. Çok güzel bir yerdeydi barı. Dedim Murat, dükkan senin kardeşim, al dedi istediğin zaman falan diye.
5: Baya uğraşıyorsun yani.
6: Ya uğraşıyoruz yani. Bir konser, ilk konserimizi vereceğiz yani. Gittim.
5: Ekip bu arada kaç kişi? Arkadaşlar. Beş kişi. Tamam.
6: Ondan sonra dedim ki, o zaman klavye yoktu. Heh. Toplamı iki gitar, bas gitar, ritim gitar, elektro, bir de davul. Bu kadar yani. Beş kişiden oluşuyor. Dedim ki lan, afiş yaptıracak paramız yok. Ne yapacağız afişleri? O zaman hani fotokopiyle bunu çoğalttırdık. Otobüs duvarı. Otobüs duraklarını.
5: Otobüs duraklarını, evet.
6: İllegal yollarda. Tak tak tak, öyle gece saat 3'te tak tak uyanıp yapıştırdık. Konser günü geldi.
5: Neyse, sanat uğruna neler yaşanıyor. Müzik uğruna.
6: Konser listesinde arkadaşlarım var, oraya gidiyorum. Ya otobüse bindim, gidiyorum. Televizyonda görenler var ya, iyi kötü görmüyor. Teknik de olsa görenler var. Sen dedim Murat ve yolcuların Murat değil misin dedi. Evet dedi çocuğum tarzı, evet dedim böyle. Ne işin var senin otobüste dedi. Dedim para yok. Anlamadım dedi. Sen dedi şu öğret değil misin? Yok değilim dedim.
5: Allah Allah, televizyonda görmüş ya seni. Kafada öyle canlanıyor. 10 gün
6: çıktı ya.
5: Vay be.
6: Sen dedim Murat, işte Kekilli değildi o zaman. He. Murat ve yolculardı. Sen Murat ve yolcular değil misin dedi. Benim dedim böyle de. Senin dedim, seviniyorum hani tanıdığını
5: da. Tanınmış olmak da güzel. Yürüyorum. Bir de ilk defa yaşıyorsun
6: dedi,
5: bunu.
6: Dedi ki bana, sen dedi niye otobüste gidiyorsun dedi, para yok dedim. Çok basit. Çok basit bir nedeni var ya. Ondan sonra konser günü geldi, çıktım. Geldik, iki tane masa var. İki masa.
5: İki masa sadece.
6: 11 kişi var.
5: 11 kişi. Vay be, unutmuyorsun tabii.
6: Unutamıyorum, 11 kişi var çünkü. Unuttum.
5: Canın sıkıldı mı?
6: Ya şöyle.
5: Yani demoralize oldun mu hiç?
6: Olmaz mı insan canım, yani ellerimle şey yapıştırmışım.
5: Abi
6: böyle,
5: sen de yapıştırmışsın da yani, daha yeni çıkıyorsun, o kadar doğrusu.
6: Ama gel ver, otobüste görenler aklıma geliyor.
5: Bari otobüstekiler gelseydi.
6: Baya görenler var. İşte diyorum ki lan, diyorum görenler, tanıyanlar var, gelirler herhalde. İki masa, onun yarısı da tanıdıktı. Yani masanın biri tanıdıktı. Ya beş kişi ya altı kişiydi gelen, bağımsız gelen. Konser var diye gelen. Umarım yemekten çıkıp tesadüfen oraya geçip gelenler de değildir. Umarım bilerek gelmişlerdir diye zaman içerisinde düşündüm. İsteyerek yani, bilerek. Murat Kekilli'nin konseri var, oraya gidelim diye. Gelmişlerdir diye.
5: Ne kadar sürdü konser?
6: 1,5 saat.
5: 1,5 saat.
6: 1,5 saat. Be.
5: Vay be.
6: Eğlendik dedim çocuklara. Baktım dedim arkadaşlar, bu bizim ilk konserimiz. Tamam, kimse gelmedi eyvallah. İki masa var ama. İki masa olsa bize geldi.
5: Bu arada konserin kaydı maydı, o ilk konserin kaydı maydı.
6: Yok ya, keşke,
5: o zamanlar
6: keşke,
5: yok.
6: Keşke
5: o zamanlar
6: olsaydı. Ah, keşke olsaydı.
5: Ah be abi.
6: Dedim ki arkadaşlar, bu bizim ilk konserimiz. Kuliste. Kulisimiz bile var. Hazırız ya. 11 kişiye konser vereceğiz ama kulisimiz var. Dedim ki arkadaşlar dedi.
5: Ne 11 abi, yarısı tanıdık.
6: Ya tanıdık, evet, 6 kişi var veya 5 kişi ama hatırlamıyorum. Yani. Dedim ki bize geldiler, önemli değil. Bir kişi de gelse bize geldi. Biz şimdi çıkacağız, eğleneceğiz tamam mı? Tamam dedi. Çıktık. İşte o bilet paraları, o 5 kişinin. Yani o barın sahibi bizden para almadı. Arkadaşım da benim. Ya ayıp ediyorsun dedi. Ya, yok zaten borçlanacağız yani, istese bile ona. O onun parasını bile bölüştük. Yani dedim ki bunu saklayın ya, bu parayı.
5: Vay be.
6: Saklayın, çok değerli. İlk konserimiz bizim dedim, hani böyle bağımsız olarak. Dedi abi çok önemli ya, güzeldi işte de. 15 gün falan, 20 gün hatırlamıyorum ya, belki bir aydı. Aradan zaman geçti.
5: Tamam.
6: Kıbrıs'tan benim gitaristimi Ömer'i birisi aramış. Demiş ki Murat Kekilli Kıbrıs'a konsere gelir mi?
5: Allah Allah.
6: Evet. Bana
5: bu,
6: geldi.
5: Bu
6: olaydan sonra.
5: Bu olaydan sadece sonra. Bir ay sonra.
6: Ya bir ay işte, bilemiyorum yani, çünkü geçmiş zaman, hatırlamıyorum.
5: Yine ekrandan görme galiba
6: şöyle
5: değil
6: şey,
5: mi?
6: Şöyle bir şey. Radyoların gücünü anlatacağım size şimdi. Çok enteresan bir şey.
5: Tabii.
6: Çok enteresan bir şey.
5: Tabii.
6: Dedi ki abi dedi, Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni konsere çağırıyor. Orada öğrenci komitesi başkanı arkadaşımız dedi, Adanalı. Dedim gideriz. Açtı telefon bana. Netaş marka bir telefonum vardı. Yeni tamam. Almışım. Sevgilimle görüşeceğim. Onun yüzünden telefon almışım. Borçlanmışım. Ama yerli telefon vardı bak, yerli. Milli telefonumuz var o zaman. Netaş yarım kilo.
5: Tabii.
6: Takoz niyetine kullandım. Yarım kilo. İlk telefonum, göz bebeğim benim. Ondan dırırın diye çaldı böyle. Dırırın diye öyle bir ses vardı. Aradı böyle. Aradım. Buyurun böyle. Ya kardeş çok uzun konuşamam dedi. Çok yazıyor. Dedi buraya dedi. O zaman telefon fiyatları.
5: Abi dur lütfen lafını unutma. Bir jingle'ımız girecek. Ondan sonra Kıbrıs öncesini bir dinlemeye devam edeceğiz. Konuğumuz sevgili Murat Kekilli. Birazdan geliyoruz.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
5: bambaşka bir insan sevgili Murat Kekilli. Abi Kıbrıs hikayesi.
6: Dedi ki Kıbrıs'a konsere gelir misiniz dedi. Ben de hiç konsere çıkmamışım ya. Hı. Kendi konserimiz hariç 11 kişilik facia hariç. Dedi gelirim dedim. Ya dedi baba ne kadar para istersin dedi. Hı. Bak kendi şu kadar bütçemiz var. Ücretiniz ne kadar falan dedi. Ne kadar para istersin dedi.
5: İlk defa böyle bir şey.
6: Menajerim yok ya. Bilmiyorum menajerim nedir falan vermiyor. Vallahi bilmiyorum dedi. Ya baba dedi işte atıyorum o dönemin parası ne kadar? 3500 lira 4000 lira mı ne param da var. Ne dedim yüzerek gelirim ben öyle dedim. Şöyle para bir konser parası duymamışız. Dedi. Tamam mı? Tamam abi dedi o zaman yalnız dedi sana uçak bileti gruba dedi gemiyle gelecekler grup.
5: Gruba sen uçakla gidiyorsun. Ben, grup gemiyle.
6: Dedim ya olur abi paramız yok dedi ya böyle bir durumdayız dedim. Dedim arkadaşlara ne diyorsunuz? Abi geliriz dedi tamam. Onlar... Taşın'ın gemiyle ben uçakta hayatımın en kötü uçak yolculuğuydu.
5: Öyle mi?
6: 35 dakika sürüyor ama 35 yıl gibi geldi bana.
5: Allah Allah. Sevmiyor musun?
6: Ya hayır o değil. O gün başladı bende uçak ne olduysa. Havalandı bir sallanmaya başladı uçak. Hava yağmurluymuş tamam mı? Yanımdaki adam.
5: İlk uçak seyahati miydi bu arada?
6: Adam soruyor diyor ki hiç böyle sallandığını gördün mü? Hayır diyor. Ulan diyor bu böyle yapmazdı ne oluyor falan.
5: Ne oluyor? Uçakta Murat Kekilli
6: bana söylüyor
5: mi?
6: Bunu tam bana bakarak. Ona diyor, ben de onları dinliyorum.
5: Uçak da keyfe gelmiş ne güzel konsere gidiyoruz.
6: Hayatımın en kötü yolculuklarından birisidir.
5: Sallana sallanadan salını salını
6: Sallı gitti böyle. Abi o zaman salın salını yoktu bak.
5: Nasıl geçti peki? Kıbrıs konseri güzel miydi?
6: Kıbrıs'a indim. Dediler ki ya sen ne yaptın biliyor musun ne yaptın? İnsanlar seni öldü biliyor. Ulan nasıl öldü biliyor falan dedi. Aa. Mümkün değil. Böyle abi dedi öyle hikayeler var ki dedi. Bak her yerde patlamış vaziyette şarkın dedi. Lan nasıl patladı?
5: Bu akşam ölürüm.
6: Tabii tabii her yerde yazıyor. İşte uğruna intihar eden parça. İşte bilmem ne falan Murat Bey oldu. Ben dedim ne oluyor? Hı hı. O afişleri görünce yolda hani kendimiz asmadığımız onların aslında afişleri dev afişleri görüyorum. Ve beni limuzin...
5: gurur verici bir şey.
6: Bak, limuzin de alıyorlar. Beyaz bir limuzin de aldılar.
5: Sen şaşkınlık içerisinde.
6: Şaşkınlık içindeyim. Geldiler abi dedi ortalık yıkılıyor. Biletler kalmadı.
5: Allah Allah. Bu arada konser nerede?
6: Tropix denilen bir diskotekte. 1500 tamam. Kişilik. Dışarıda 5000 kişi var. Abartısız söylüyorum bu.
5: Vay vay vay vay.
6: İçeride
5: vay.
6: Yer yok.
5: Vay
6: o
5: vay.
6: O kalabalığı yararak içeri giriyoruz. Of. İfiş kakış içeri girdik. İçeride konser çok yakın başlamak üzere. İçeride kulise geldim. Kuliste bana soruyorlar. Murat Bey basın mensupları geldi. Tek tek mi alalım dedim lan.
5: Abi sen şok üstüne
6: hepsini,
5: şok.
6: Tabii abi hepsini alın dedim. Dedim oğlum çocuklar bizi kandırıyorlar lan. Bizim böyle bir kitlemiz var.
5: Bunu kimin için yapıyorlar acaba?
6: Kimin için yapıyorlar? Biz dedim ön grubuz haberiniz olsun.
5: Biz de ondan nasipleniyoruz.
6: Tabii biz ön grubuz haberiniz olsun. Bizi kandırıyorlar oğlum dedim. Ben size söyleyeyim dedim. Elemanlara böyle söyledim yani. Oğlum bizim dedim Zoka'yı yuttuk. Bizden sonra ya birisi çıkacak. Hadi isimlerini de verin de şimdi vermeyeyim.
5: Ya da alt grubuz biz falan.
6: Kesinlikle abi biz dedim önden çıkacağız grubu. Haberiniz olsun ya alt grubuz. Ondan sonra sahneye çıktık. Eşek gözümde. Eşek gözüm şarkısı bitti yıkılıyor ve içeri bir kalabalık var ya duvarlarda insanların üzerinde insanlar var omuzunda o
5: Allah
6: şekilde.
5: Allah.
6: Ben böyle ettim. Ya dedim bir şey soracağım. Şimdi hepiniz bize geldiniz değil mi? Evet, döndüm gruba böyle dedim. Oğlum gerçekten bize gelmişler.
5: Kalabalığa mı söylüyorsun?
6: Kalabalığa sordum onu. Kimseye inanmıyorum artık.

0: Öyle yola devam ettik. Yeni albüm çıktı, uçtu. Hayal edemeyeceğim şeyleri yaşadım. Vay hayal bile edemeyeceğim. Allah bana var ya öyle şeyler gösterdi ki aklına yarın durur.
1: Bak, vay be.
0: Kimseye minnet etmezsem, kimseye minnet etme mesajıydı. Sen sadece hani benimle yola çıktığın için der gibi böyle. İnan, hakikaten öyle oldu. Öyle teklifler geldi, dizi filmler, reklamlar, of milyon dolarlar, uçtu uçtu ortalık böyle.
1: Peki bu süreçte yani zaman ilerlerken sende değişimler oldu mu, değişiklikler oldu mu? Yani...
0: Ya ben sadece oraya giriş hikayemi biliyordum. Hı. Ve oraya minnetsiz geldim.
1: Ve onu hiç biliyordum. Unutmadın.
0: Tabii minnetsiz geldim onu da. Hani böyle Ozan abi bana inandı. Hı hı. Minnettarım ona hakikaten. Hı hı. İnandı bana. Çok büyük yatırımda bulundu. Hatta biz bir altyapı yaptık. Hı. Gecemizi gündüzümüze kattık. Yine de dedi ki bu çok güzel olmuş ama bu değil dedi. Bak o kadar beğendiğimiz bir altyapıyı bile çöp etti. O bu akşam ölürüm albümü. Kibinde çıkan. Hı hı hı hı. Ahmet Koç da anlaştı. Dedi bak ben bir altyapı yapacağım. Ondan sonra siz dedi beğenmezseniz sizinkini çıkartırız. Tamam mı abi dedik. Bir yaptı. Hı. Bitti. Hep bütün grup böyle pert olduk bir anda. Os dedik. Hocam.
1: Vay be.
0: Sen de, hep hak değmişsin abi dedik. Ve o altyapı o altyapı işte. Ondan sonraki bütün şeylerde salın salın albümü patladı. Bazıları şey dedi bir albümlük işte şey dedi falan. Bir çıkardık salın salını patladı. Bir çıkardık seni çılgın patladı. Akıl hastasını oynadı. Hatta doktorlar
1: salını salını çalıyor şu anda. Da,
0: seni çılgın patladı. Hı. Hadi orada. Hı. Hı. Hı. Hı. O patladı. Bu akşam ödülmeni daha çok sattı. Bir anda böyle. Vay daha ya. Fazla sattı. Ve herkes şaşkın. Türkiye herkes şaşkın böyle. Yurt dışı konserlere gidiyor geliyor yıkılıyor ortalık yani böyle tamam ne çıkardıysan uçuyor. Hı hı. Ya onların dediği gibi olmuyor.
1: Abi çok enteresan çünkü şöyle yani tam filmlik bu arada evet. Hiç böyle bir teklif geldi mi? Abi senin hayat hikayeni bir film yapalım geldi. Falan gibi geldi mi?
0: Geldi.
1: Günün birinde belki olur öyle bir şey ya ne diyorsun?
0: Olabilir yani.
1: Bence geçen
0: bir
1: bence
0: akşam gazetesiyle bir röportajımız vardı. oranın yan yönetmenlerinin bir hanımefendi arkadaşımız geldi. O sordu ya dedi işte senin hayatını birisinin oynamasını istesen kim öldü? Vallahi ne bileyim dedim yani aklıma birden Adanalı Kıvanç Tatlıtuğ geldi. O başladı gülmeye dedi ya o sarışın ya dedi. Aktörlerin ne işi var? Benzemek için değil mi? Bir şeye benziyor aktör işte. Tabii. Oynamak için var oynuyor adam oyuncu zaten. Oynasın işte işine dedim anasını satayım dedim oynasın da. O da çok güldü olaya hatta bana olay oldu dağıldı bu olayı ya Murat Gülü beni oynasın diye. Ya oynasın dedim hasbelkader söyledim be kardeşim dedim onu yani oynasın işte. Ben oyuncu değilim. Ben kendimi bile oynayamam.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Şimdi peki nasıl Murat abi? Yani şimdi gidiyorsun konser yoğunlukları var. Hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun geçiyor. Bir taraftan yeni yeni çalışmalar, yeni yeni şarkılar da devam ediyor. Neler yapıyorsun?
0: Geçen Leke'yle beraber bir albüm çıkardık. Çalıyorsunuz ya.
1: Tabii işte, tabii. Çok güzel.
0: Güzel bir. Ama ben Levent'e söyledim. Dedim ki Leke'ye yendim. Leke dedim bak. Biz dedim şey yapmayalım. Reklam yapmayalım. Sıfır reklam. Hı. Niye dedi? Oğlum yapmayalım dedim. Şarkı güzel zaten lan dedim. Bırak. Bir gönül mutlaka bulur girecek gönül. Ben başlangıç ayarlarındaki büyüğüm. Hala değişiklik
1: ha,
0: yok.
1: Bu değişmemiş. Hep
0: değişmedi,
1: aynı.
0: Hep
1: yani.
0: Aynı. Hiç reklama gerek yok. O gönüller buna sahiplenir. O gönüller mutlaka bunu sahiplenir. Efendime söyleyeyim. O ona dinletiyor. Ona dinletiyor. Bir şekilde radyolar alışıyor. Çalıyor. Bir bakıyor uçuyor gidiyor abi.
1: Abi
0: bırak doğaçlama doğaçlama geliştim. Reklam sıfır reklam. Biz eğlenelim dedim. Eğleneceğiz biz.
1: Bu arada sosyal medyadan bakıyorum. Sosyal medyayı sen kendin kullanıyorsun. Canlı yayınlar açıyorsun. Stüdyodan aynen. Yaptığın yayınlar falan. Bu genelde yapılmıyor. Genelde yapmadıkları ha. için söylüyorum ama güzel bir etkileşim aslında. Öyle. Yani direkt dinleyiciyle seni öyle. Seven insanlarla falan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Murat Kekilli fan sayfaları var.
0: Var.
1: Bu fan sayfalarında da çok fazla paylaşım var, etkileşim var.
0: Etkileşim
1: var. Yani sen nereye herkes oraya, sen aynen. nereye herkes oraya bırakmayan, vazgeçmeyen, sürekli seninle beraber olan çok geniş bir kitle de var. Yani.
0: Başka şeylere şey. Gidiyorum. Fan kulüp üyeleri, yöneticileri falan hep akın akın geliyorlar oraya.
1: Çok
0: ya
1: güzel.
0: Şeye geldim, Maraş konseri oldu. Hı. Geçen daha birkaç hafta önce, bir ay olmadı yani. Hı hı. Orada ya 30-40 bin kişi abi.
1: Murat Bey bu kadar sevilmenizin nedeni hep kendiniz gibi olduğunuz gibi olmanız demiş Ayşe Banu Dündar hanımefendi göndermiş.
0: Ayşe Hanım'ın gönlü güzel öyle bakınca böyle görüyor işte. Demek ki nasıl bakarsan öyle görürsün dedikleri şey bu yani.
1: Vallahi.
0: Gönlü güzeller doluştu bir yere ya böyle tamam.
1: Murat Bey bu Ayşe Hanım herhalde o 11'den bir tanesi.
0: O gönül 11'i.
1: Gönül 11'i.
0: O gönlü orada olan 11'lerden. Sevgiler. Ya kendisi olanlar da var ama gönlü orada. Önemli olan gönül bazen.
1: Sevgiler, selamlar. Murat Bey'e selamlar, hürmetler. Unutulmazdır kendisi.

0: Gerdim 2000-2001'de vay vay vay ayrılamadım radyodan vallahi demiş. Sevgiler gönderiyorum dinleyicimiz.
1: Canım ya.
0: Sinan Bey, Sinan Karatay göndermiş. Sizi çok seviyoruz demiş. Murat Kekilli bizim efsanemizdir demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Parlak göndermiş. Vallahi siz de iyi ki varsınız.
1: Ahmet Bey'de kocaman selamlarımızı gönderelim.
0: Sonsuz başarılar demiş bir dinleyicimiz. Bayram Bey göndermiş. Bayram Aksu. Abi şey, sanatçının böyle bir yanı var. Yani insanlar söylemek istedikleri şeyleri seni takip ediyorlar. Yani sosyal medyayı kullanan kullanmayan, kullanan takipçilerin çok. Hı. Ama bir de sosyal medyada olmayıp seni takip eden insanlar da çok fazla. O insanların sesi, nefesi olmak da ayrı bir sorumluluk. Kesinlikle. Ve bunun da farkındasın işte. Aynen. Bu mesajlar da onu gösteriyor biraz.
1: Sadece böyle bakma. Sadece sosyal sorumluluk şeylerinde değil. Adamın feryadı var. Sosyalite ile alakalı feryadı var. İnsanlıkla alakalı feryadı var. Onlara bir nebze olsun şey olmaya çalışıyoruz. Dil olmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Vesile olmaya çalışıyoruz. Onların affedersin hani duygularına tercüme olmaya çalışıyoruz ki müzik aslında direkt duygu işi. O yüzden bazen böyle bir şeyini anlatmak istersin, sevdiğini anlatamazsın. İşte o anda o sevdiğin sanatçı senin imdadına yetişir, bir eserini alır, götürür, sevdiğine verir, hediye eder. Bunu dinle, ben söyleyemiyorum diyor. Al bu söyler.
0: Vay be, ne güzel söylüyorsun.
1: Çok yaşadığım için biliyorum. Abi ben söyleyemedim. İşinde rektörlerimi alırsın, devlet büyüklerimi alırsın. Ben söyleyemedim hanıma diyor. O zaman üniversite değil diyor. Gittim diyor böyle. Ben söyleyemiyorum. Al diyor bunu. Kimse söylüyor diye ben işte. Yaşadığım için biliyorum. O yüzden hanım.
0: Şimdi bu mesaj da aslında onu tam böyle tamamlayan bir mesaj. Bu kadar samimi bir sanatçı olduğunu yeni öğreniyorum. Ne eksik olmasın demiş dinleyicimiz.
1: Cümlemize inşallah. Neticede şöyle bir insan evinde bakın. Şimdi kuantum fiziğinden sonra iyicene işraydan çıktı hani bu konuyla alakalı. Klasik fizik çöp oldu artık, bitti yani. Müfredatı nasıl değiştirecekler bilmiyorum ama bir insan evde, burada, şurada, Sputnik'te, odamızda iyi şeyler düşünüyoruz değil mi? Bizim iyiliğimiz yan odaya sıçrıyor. Yan odadan binaya, binadan mahalleye, mahalleden şeye, şehre, efendim şehirden ülkeye, her tarafa, atmosfere kadar ulaşıyor abi.
0: Evet.
1: Senin iyi halin, iyi duyguların bak. Yani biz hep diyoruz ya, ya işte etrafımızdan böyle karamsar insan istemiyorum falan diyoruz ya böyle. Hı hı. Niye biliyor musun? Size sirayet ediyor.
0: Evet.
1: Ya trafikte bile her yerde ki alışveriş merkezinde bilmiyorum. Bir iyi niyet, bir güler yüz gördüğü zaman herkese sirayet eder. Bakın sizin bir iyi niyetiniz, bir tebessümünüz, bir güler yüzünüz, bir yardımınız. Hı hı. Bazen bir tebessüm bile yardım sayılır.
0: Evet, evet.
1: O yüzden siz mutlusunuz.
0: Kesinlikle.
1: Önce onlardan önce siz.
0: Çok güzel. Bu arada sosyal medyadan bize ulaşan çok kıymetli dinleyicilerimiz var ama tabii şu anda yayın ilerlerken bu gelen mesajlara tam anlamıyla bakamıyoruz. Bizim Ankara muhabirimiz Osman Nuri Cerit sevgilerini selamlarını göndermiş. Oo demiş sevgili Murat Kekilli. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Şimdi
1: selamlar gönderelim hepsine.
0: Şimdi abi kelimeler bölümümüz var bizim. Bu kelimeler bölümünde bir kelime aklına ilk gelen şeyler. Sana aklına ne getirecek? Müzik.
1: Duygu.
0: Duygu. Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun ama gözünü seveyim bana bak onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle bak Okan şu onun ayrıdır yeri diyeceğim bir şey.
1: Hayda.
0: Ya öyle.
1: Hayda. Seni çılgın.
0: Seni çılgın. Vay.
1: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki, o benim doğal halimdi diyordum. Ne o akıl hastasın, ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki, doğal halimdi diyordum.
0: Anadolu.
1: Efendim?
0: Anadolu.
1: Anadolu.
0: Hı.
1: Ana.
0: Ana, vay. Tutku.
1: Alışkanlık.
0: Alışkanlık. Hayat.
1: Aşk.
0: Aşk. Hmm. Sahne.
1: Özgürlük.
0: Özgürlük. Deniz.
1: Mavi.
0: Mavi. Hmm.
1: Önemsiz.
0: Önemsiz. Evet. Aa, hiç beklemiyordum bunu. Yolculuk.
1: Ferahlık.
0: Ferahlık. Hayır, bu arada dere boyu kavaklar. Ay vay vay vay.
1: İşte Karadeniz'e en yaklaştığı mesele oydu.
0: Ama tam buydu da ama.
1: Ama girmemiştiniz. Karadeniz'e yaklaştım ama göremedim. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
0: Bu yenide, bu yeni şarkıda.
1: Evet abi, yeni şarkıda ama direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum, kalbine gireceğim, ruhuna dokunacağım. Hiç şansı yok.
0: Sessizlik.
1: Sükunet.
0: Sükunet. Peki, Radyo Sputnik nasıl buldun abi bizi?
1: Bomba.
0: Güzel mi?
1: Bomba.
0: Ciddi misin ya?
1: Bomba.
0: Vay.
1: Vallahi.
0: Vallahi çok
1: keyif aldım. Bak, 11 kişilik konserden bahsettim ya. Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz. Eğleneceğiz.
0: Bak buradan
1: uzun var. Dayanam- ilk olmadı ya, uzun zamandır ilkim olmadan. Hiç bir yere çıkmadım ya. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
0: Vay be.
1: O yüzden öyle bak yani. İlk
0: abi
1: olmasa
0: süpersin. Sebebi. İyi ki varsın.
1: Sen de öyle.
0: Atatürk.
1: Önder.
0: Önder. Vay, çok güzel. Sevgili Murat Kekin, abi çok teşekkür ediyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ben gerçekten Allah sana ömür versin diye dua ediyorum. Bütün dinleyicilerimiz de eminim amin diyorlar. Biz senin aslında hani az önce bir dinleyicimiz dedi ya, konuşunca sohbet edince aslında bambaşka bir Murat Kekinli ile tanıştık.
1: Ya sen yüreği, ya neşeli bir adammışsın.
0: Samimiyeti bir insanla tanıştık ama iyi ki seni tanımışız. Sen hep var ol ve ne olur bize o güzel şarkıları, o çılgınca şarkıları da dahil olmak üzere bize duyurmaya ne olursun devam et.
1: İnşallah.
0: Ayaklarına sağlık, iyi ki varsın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Dinlediğiniz için sağ olun.
0: Hanımlar beyler, veda ediyoruz. Bugün konuğumuz sevgili Murat Kekilli'ydi. Bambaşka bir isim ama başlarken teşekkür etmiştim. Bitirirken de teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Koç'a, hocamıza da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu buluşmaya çok büyük bir katkısı var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Mesaj gönderenlere, teknikte teknik masa daki editörüme ve diğer arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu şunları söyledi.
2: Suriye'deki saldırıdan sonra yeni bir saldırı cephesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir mi? Doğu Akdeniz jeopolitiğine İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikaları nasıl etki eder?
3: Elbette NATO bizim yıllardır bütün taahhütlerini yerine getirdiğimiz, destek sağladığımız ve Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat açısından diğer tüm devletlerden bir kademe daha ileride olduğu bir savunma organizasyonu. Elbette biz taahhütlerimizi yerine getirirken onların da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz.
2: Evet.
3: Ama biz F-16 blok 70 veya F-35 Sayın Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir onayla veya kongrenin tasarrufuna bağlanmış projeler, ben onların geleceğini orta ve kısa vadede, kısa ve orta vadede pek mümkün görmüyorum. Çünkü karşımızda dehşet bir işte Rum lobisi var, İsrail lobisi var. Bunlar bize karşı zaten görünsüz olan bazı Amerikalı senatörleri işte etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim şu andan itibaren milli projelere, ne bu? Kaan milli muharebe uçağı. Tamam, göz bebeğimiz. Herkes evet. Bunu farkında ama ihtiyaç duyulan her şey ona kaynak aktarılmalı. Denizaltılar, İS sınıfı, yeni tip denizaltılarımızla şu anda geliştirilen milli denizaltının bir an önce, bakın bu Almanya'nın örtülü ambargosu yüzünden yeni tip denizaltılar oldukça gecikti. Bizim NATO'dan ziyade bunları öncelikle konuşmamız lazım. Bir kere Netanyahu bu iç politikaya oynadığı çok açık şu anda. Muhalefette de Demokratlar Partisi eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı bunu açıkça Netanyahu'yu bu konuda ikaz etti. Şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Hayalleri ve hedefleri kabiliyetleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici. Dolayısıyla yani ulaşamayacağı hayaller ve eylemlerle böyle iç politikaya mesaj vermeye çalışıyor. Ama bu demek değildir ki hazırlıklı olmayacağız. Yani bakın, kaplumbağanın sırtında dereyi geçip ondan sonra onu sokan akrep misali. Yani Netanyahu, ben tabii ki İsrail toplumu, İsrail milletine genel olarak bir şey söylemiyorum. Şu anda bizim eleştirdiğimiz yöneticileri İsrail'in.
2: Evet.
3: İsrail'i Netanyahu ve onun zihniyetindeki yönetici arkadaşları, işte sağcılar, faşistler, neyse o Ben Gvir tipli adamlar. Bunlar yüzünden İsrail zaten dünya üzerinde yalnızlaştı. Ve Yunanlar da ve Rumlar da şunu bilmeli. Bir şekilde kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışıyorlar. O hayat alanı açıldıktan sonra akrep gibi kaplumbağayı bunlar sokarlar. Bunun Yunan toplumunun da açıkça farkında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'e silah götürecek gemileri hatırlayın. Yüklemelerini engellemeye çalıştılar. Şey yaptılar. Dolayısıyla iki tarafta da bu artiselim galip gelmeli. Çatışma devam ederse buna NATO'nun dahil olmaması hiçbir neden yok normal şartlar altında.
2: Evet.
3: Bunu işte 6. maddedeki coğrafi sınırlama, yok ülkesine bir saldırı olmadı gibi gündeme getirmeye çalışan devletler de olabilir. Hı-hı. Ama ben şunu açık açık söylüyorum Ceyhun Bey. Hı-hı. NATO'nun eğer öyle bir şey olursa, Türkiye herhangi bir şekilde saldırıya uğrayıp diğer devletler tarafından kolektif bir savunma sağlanmazsa, NATO'nun Fransa Devlet Başkanı'nın söylediği beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti ya hani, evet, birkaç sene önce. NATO fiziken ölür, toprağa verilir, üzerine toprak atılır.
1: Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbi programına konuk olan eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. Netanyahu'nun hayalleri ve hedefleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici diyen Bağcıoğlu, NATO'nun Türkiye saldırıya uğradıktan sonra savunma sağlamazsa NATO'nun beyin ölümü değil fiziki ölümü gerçekleşir, üzerine toprak atılır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizler olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Alihan Kuruş örgütüne ikinci dalga operasyonu düzenlendi. ABD elçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye saldırısıyla ilgili konuştu. Antalya Kaş'taki orman yangını kontrol altına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye dahil 11 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik hava saldırısını kınayan ortak bildiri yayınladı. Bildiride saldırılar Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık ihlali olarak nitelendirildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Ebu Zuhur üssüne düzenlediği hava saldırısının Türkiye ile İsrail'i doğrudan çatışmanın eşiğine getirdiğini söyledi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırtarak çatışmaya sürüklemeye çalıştığını belirten Tom Barak, Türk makamlarının itidalli davrandığını vurguladı. Türkiye'nin İsrail saldırısına karşı uçaklarını havalandırma seçeneğini değerlendirdiği ancak diyalog yoluyla da bu krizin aşıldığını dile getirdi. Giresun'da yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yapan bir helikopterin düştüğü öne sürüldü. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Biraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayıldız'da helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın henüz teyit edilmediğini belirterek ihbarın asılsız olabileceğini açıkladı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyonu yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli ise aranıyor. Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Marmaris Bozburun'da yakalanan firari Hilmi Tuna Kuruş ile Erhan Yılmaz'ın kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2030 yılına kadar tahsis edildiği belirlendi. Hilmi Tuna Kuruş'un yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığına yardım ettiği belirlenen eski İçişleri İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı. Mehmet Özmen'in Kuruş'un eşine lüks araç almak için para aktardığı ve FETÖ kaydının bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuruş'un kullandığı GSM hattı engelli bir kişinin adına çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında herhangi bir hat kullanmadığını söyleyen Alihan Kuruş'un kullandığı GSM hattının %50 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Antalya'nın Kaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün konuşacağımız bomba gibi konular var. Çoğunluk yapay zeka üstüne kurulu ama bugünün anlam ve önemine binaen şu her sene 17 Ağustos'ta verdiğim mesajı sizlere vermek istiyorum. 17 Ağustos'ta bundan yıllar önce çok güzel insanları kaybettik. Gerçekten de aramızdan ayrıldılar ve aramızdan ayrılmayı hak etmeyen insanlardı onlar. Kaybetmeyi hak etmediğimiz insanlardı. Ne yazık ki onlar aramızdan ayrıldı. Bir genel yanlışı ben akıllardan silme adına bu vurguyu her 17 Ağustos'ta yapıyorum. İnsanlar deprem yüzünden ölmediler efendim. İnsanlar yer sarsıntısından ölmediler. İnsanlar çürük binaların üstlerine yıkılması yüzünden öldüler. İnsanlar depremden ölmez. İnsanlar kötü yapılmış binalar yüzünden ölür. Bizde olan depremlerin kat be kat üstünde depremlere günlük bazda neredeyse Japonya yaşıyor. Orada kimse ölmüyor. Aramızdan ayrılmıyor. Neyse bunu söyleyelim ve tekrar 17 Ağustos'ta aramızdan ayrılanlara buradan rahmet dileyelim efendim. Ve haberlerimize geçelim isterseniz hep birlikte. Hadi bakalım. İlk haberimiz nedir? İlk haberimiz Amerika müttefiklerine kar yaptı. Dedi ki yapay zeka yarışında tarafınızı seçin artık dedi. Bu da ne demek? Taraf seçmek. Hemen bakalım. Washington'ın Paxilisa çevresinde kurmaya çalıştığı yeni hat yapay zeka yarışını yalnızca model kalitesi veya işte şirket rekabeti olmaktan çıkarma yoluna doğru girdi. Yani çip üretimi, bulut altyapısı, kritik mineraller, veri merkezleri, işte güvenilir tedarik zincirleri falan artık aynı stratejik paketin parçaları olarak ele alınmaya başladı Amerika'da. Amerika'nın hedefi müttefiklerini Amerikan teknoloji ekosistemine daha sıkı bağlamak. Ya Allah Allah, zaten işte yapay zeka Amerikan, Allah Allah, daha neye bağlansınlar diyenler için haberin devamına geçelim. Bu yaklaşım ülkeleri giderek daha zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Çin tercihiyle. Şimdi Amerika diyor ki ya benim yapay zekaları kullan arkadaş, bak benim çiplerimi kullan, benim madenlerimi kullan, işte ne bileyim benim ürettiğim yapay zeka uygulamalarını kullan diyor. Ama diğer tarafta da Çin var. Şimdi Amerika bunu yapıyor mesela, ayda 20 dolara size veriyor. Çin yapıyor, ayda 7 dolara size veriyor. Şimdi insanlar da diyorlar ki abi yapay zekayla ben zaten dağları tepeleri aşmıyorum, yaptığım iş belli işte. Muhasebe yönetiyorum, insan kaynaklarına bakıyorum, hukuk sistemlerini yönetiyorum, bir şeyler yapıyorum. Bunun içinde o Çin'in yaptıkları ağzımıza da çok, yüzümüze de çok, bir de üstüne üstlük her günde Amerika'nın gelişmediği hızlarda gelişiyor diyor Çin. Teknik olarak haklılar efendim. Teknik olarak gayet haklılar. Hep beraber bunun sonuçlarını göreceğiz şimdi. Ama Amerika dediğim gibi çirkin oynamaya başladı. Her zaman yaptığı çirkinliğe dönüştürmeye başladı. Dedi ki eğer benim Nvidia'mı kullanmıyorsan, eğer benim Gemini'mi, işte ne bileyim OpenAI'mi kullanmıyorsan benim yanımda çok yerin yok dedi. Ya ben sana artık şunlardan kredi vermem, bunlardan öteki ürünlerimi sana vermem dedi. O yüzden de seç tarafını dedi. Yani modern dünyanın tırnak içinde yanında mı olmak istiyorsun ve benim tarafımda, yoksa Çin'e mi gitmek istiyorsun? Sen bilirsin, istiyorsan git ama benim Amerikan mallarımdan öteki türlü faydalanamazsın eğer benim yapay zekamı kullanamıyorsan dedi. Amerika çok çirkin oynuyor, gerçekten de çok çirkin oynuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya Çin hani ne yapıyor ki abi, bu kadar Amerika'yı korkutacak ne yapıyor? İşte onun haberiyle o zaman devam edelim hep birlikte. Çin şunu yapıyor. Çin'in Kuen diye bir şey var. Alibaba'yı biliyorsunuz. Onun içinde çıkmış bir yapay zeka dikeyi var, Kuen diye. Alibaba modelleri 3 milyar indirmeyi geçmiş efendim. Bakın bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Dünyada 8 milyar insanın olduğu yerde 3 milyar indirmeyi geçmiş olması Alibaba'nın önemli bir şey. Çin'in o yapay zeka yarışında yalnız dev kapalı modellerle ilerlemediğini dünyanın gösteriyor. Şimdi Amerika'nın modelleri kapalı modeller. Amerika'ya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana oradan bir sarsana bir OpenAI, bir Gemini, bir Anthropic. Tamam diyor, size paketleyip veriyor. Bu paketin içinde siz istediğinizi yaptırtabiliyorsunuz bu pakette. Ama paketin içinde ne var? Neresinden ne giriyor? Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Aradaki bilgiler paylaşılıyor mu falan. Orası bir muamma, kapalı model. İnsanlar da diyorlar ki abi ben bu açık model alsam, hani içindeki kodları görsem, işte ne bileyim içindeki nereye gidebileceğini falan görsem, istediğim zaman bunun mesela sağından bir tane kol taksam da bunu robota dönüştürsem, işte iki tane bacak versem de yürüyen bir şeye dönüştürsem, tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunları, olmaz mı diyor Çin'in açık modelleri. Abi tabii istediğini yap diyor yani. Onun için açık model geliştiriyor. Biz aslında yapay zekanın ilk çıktığı zamanlarda uzun uzun bunu tartışmıştık sizlerle. OpenAI'nin mesela aslında açık modelli bir yapay zeka sistemi olması tartışılmıştı. Ama onlar parayı seçtiler. Dediler ben buradan çok para kazanmak istiyorum. Zaten ona para verenler de, onun sermayedarları da onları paraya doğru çekti. Hatta yine sizlerle burada tartışmıştık uzun uzun. Elon Musk onların açık kaynak kodlu olmasını, hatta kendine açık kaynak kodlu olmasını falan istedi. Mahkemeye verdi bu yüzden. O yüzden de işte bir yere kadar gitti Amerika'nın kapalı kaynak modelleri. Açık kaynak modelleri Çin'in 3 milyara geçmiş efendim. Sadece Ali Baba'nın. Ya işte. Açık modellerin gücü yalnızca bu arada performanslarından gelmiyor. Bu arada yüksek performans veriyorlar. Yani Amerika'nın mesela işte 100 bin dolarlık çiplerle çalıştırabildiğiniz modelleri gibi değil onlar. Onlar daha ufak tefek bilgisayarlarda çalışıyorlar. Ama sadece bu performanstan da gelmiyor. Mesela geliştiriciler modeli kendi sistemlerine uyarlayabiliyorlar. Dedim ya size açık kaynak. Aa, tak oradan bir şey yap, kendi işinde kullan. Tak öteki türlü işte de ki bunu bilmem ne olarak kullanmaya başlayayım. Yani siz onu geliştirip değiştirebiliyorsunuz da kendi içinde. Bu durum özellikle Amerikan servislerine bütçe düzenleme ya da erişim nedeniyle mesafeli duran ülkelerde kuvvete alan açıyor. Türkiye'de mesela devletimiz kuvvete doğru gidiyor mu mesela? Açık kaynaklı yapay zeka modellerini kullanıyor mu? Bu konuda herhangi bir bilgi birikimi yok bende. Net söyleyeyim size. Kesin söyleyeyim. Böyle bir bilgi birikimi yok. Ama keşke olsa değil mi? Yani keşke biz de açık kaynaklar üstünden gitsek ve açık kaynakların üstüne kendi dilimizi öğretsek, kendi bakış açımızı öğretsek. Bunlar çok şeyler. Ama işte biz bunu henüz yapamadık. Yani 3 milyar indirme tek başına aktif kullanıcı veya ticari başarı anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Yani Ali Baba 3 milyar indirildi, aldı götürdü dünyayı falan. Tam olarak öyle değil. Aynı model birçok kez indirilebilir. Yani yine de, ama yine de o rakam çok büyük bir rakam. Yani küçümsemeye çalışan insanlar bunun altında kalacakları bir rakam. Hani 100 milyon olsaydı yani abi tamam işte 10 milyon kişi 10'ar kere indirmiş derdiniz ama 3 milyar çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. İşte size en başta bahsettiğim Amerikan-Çin rekabetinde kazananı yalnızca daha büyük, daha akıllı işte ne bileyim Gemini 18 modelini çıkartan kazanmayacak. İşte böylesi açık modellerle, açık kaynak modellerle işi daha farklı yerinden tutanlar kazanacak. Onların nereye doğru gittiğini de ileride sizlere vereceğiz. Şimdi Türkiye'den bir haber vermek istiyorum size. Enteresan bir haber. Havelsan bizim ülkeci gururumuz, teknoloji gururumuz. Süper. Havelsan bir büyük veri platformu, büyük veri yönetim platformu hayata geçirmiş. Adı Orion. Kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanmasına imkan verecek. Mesela bakın bu Türkiye için çok güzel bir adım. Yani bunu keşke üniversitelerle şunlarla bunlarla beraber yapsalar ama hakikaten mükemmel bir teknolojiye sahip. Türkiye'nin en büyük beyinlerinin bir arada durduğu bir yer. Yaptıkları iş çok iyi. Biraz ben size bunun açılımını vereyim. Orion kurumların o dağınık verilerini tek bir platformda bir araya getirip veriyi güvenli biçimde yönetmeyi amaçlıyormuş. Analiz ve raporlama süreçlerini hızlandırıyormuş ve yapay zeka çalışmalarını hazır hale getirip yerli ve ölçeklenebilir büyük veri platformu olmak amacıyla kurulmuş. Buraya kadar her şey çok güzel. Bundan sonra bir sorun başlıyor diye söylemiyorum. Hayır, buraya kadar okuduklarım mesela bize buna büyük destek vermemizi gerektiriyor. Platform kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üstüne toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve analiz etmesini sağlıyor diyor. Yani bu şu, mesela şirketlerin verileri mesela hepsi işte şurada bu veri tabanında duruyor olmaz. Her şirketin kendi içindeki verileri farklı farklı yerlerde durur ve farklı farklı sistemler üstünde durur. Birisi Oracle'da durur, birisi Microsoft'ta durur, birisi bilmem işte şunda durur, bunda durur. Bunların hepsini bir araya getirmek de ayrı bir beceridir. Bu beceriyi Havelsan başarmış. Helal olsun buradan. Gerçekten de oradaki mühendislere tekrar sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Bu noktada işte belki de şunu yapmak lazım. Bakın mesela Microsoft çok güzel sistemler yapıyor. Oracle çok güzel sistemler yapıyor. İşte şunlar bunlar çok güzel sistemler yapıyor. Güzel. Ama bu sistemlerin son kullanıcıya dokunabilmesi için ara katmanlar lazım. Şöyle ki mesela Orion diye bir şey yapıldı ve bu mesela bütün atıyorum işte Sabancı'nın, Koç'un bilmem neyin datalarının kendi içlerinde yönetmesine imkan sağlayacak. Ama bunu mesela oraya uyarlama işini Havelsan mühendisleri kalkıp oraya gidip de yapamazlar. Ara katman şeyler vardır. Türkiye'de de böyle mesela Microsoft için de böyle. Mesela Microsoft bir ürün satar. Ama bunu ürünü ambalajlayıp sizin şartlarınıza göre uyarlayan ara katman şirketler vardır. IBM için de böyledir. Oracle için de işte bilmem ne için de. SAP için de böyledir. Hepsi için böyledir. Havelsan'ından beraber işte bu sistemlerin, bu ara katman programcılarının ortaya çıkması lazım. Yani mesela ara katman programcı çıkıp Havelsan'ın yaptığı, hayata geçirdiği müthiş güzelliği kuru kahveci işte bilmem Ahmet abinin şirketine de uyarlayabilmesi lazım ucuza ve etkin bir şekilde. İşte bu tip ara sistemlerin Türkiye'de kurulmaya başlandığı andan itibaren her şey çok daha güzel olacak. Yani tabii burada en önemlisi de şu, yurt dışı bağımlılığa karşı bir şey açıyoruz biz, bayrak açıyoruz diyelim. Neden? Şu anda mesela diyelim ki siz bir yapay zeka işi yapmak istiyorsunuz. Yapay zeka işi yapmak için ne yapıyorsunuz? İşte bildiğimiz yapay zeka, Anthropic, işte ne bileyim ChatGPT, OpenAI falan bunların sistemlerini kullanıyorsunuz. Ama bunun sistemleri Türkiye'de yok. Dolayısıyla bunları yurt dışına veriyi göndermeniz lazım. Ve şimdi banka olduğunuzda yurt dışına bu veriyi gönderemiyorsunuz. Test için bile gönderemiyorsunuz. O yüzden de mesela ben onu yeni öğrendim. Varmış, bu benim cahilliğim olsun. Mesela siz bir belli belge falan dolduruyorsunuz. Almanya'dan mesela bir veri merkezi. Veri merkezi belli şartları yerine getirmeyi taahhüt ediyor size. Ve verileriniz dünyaya açılmasını engellemiş oluyormuşsunuz. Ve bu şartlarla mesela yurt dışına bunu çıkartabiliyormuşsunuz. Ama ne? İşte Havelsan bunu yapmış mesela. Böylece veri Türkiye içinde kalması kesin ve net. Bizim önce tabii veri merkezlerini kuruyor olmamız lazım hep birlikte burada. Mesela yine Perşembe günü size anlatmıştım. Ermenistan'da mesela veri merkezi fabrikası adını verdikleri bir yer kurmuşlar. Ermenistan'da bunu yapmışlar. Biz Türkiye'de işte 2 gigawattlık bir veri merkezi kurmak istiyoruz. İşte Google bu işin içinde, Turkcell bu işin içinde diyorlar. Ben onlara sorduğum zaman henüz daha tam detaylarını, açılımlarını vermediler ama olsun. Bir şekilde verirler nasıl olsa. Bir yandaş bir şey filan birileri gider onlardan alır bu bilgileri getirir. Sıkıntı yok. Ama mühim olan bizim önce veri merkezleriyle ülkemizi donatmamız, ondan sonra bunu kullanmaya başlamamız. Ama kullanırken de üstünde Havelsan gibi yetenek yükü insanların bulunduğu yerdeki şeylerin o bilgi birikimlerini kullanabilirsek tadından yenmez. Bu ülke çok güzel bir ülke olur yapay zeka konusunda. Ama dediğim gibi yani bunları düşünerek yapmak lazım. İnşallah düşünecek insanlar çıkar. Şimdi veri güvenliği falan dedik. Hadi biraz oradan ilerleyelim. Biz veri güvenliğini sadece biz mi düşünüyoruz? Hayır. Bütün dünya bunu düşünüyor. Şimdi Pentagon'la Anthropic arasında bir kavga yaşanmıştı hatırlarsınız. Bu kavganın biraz detaylarına gireyim istiyorum sizlerle. Yapay zeka yarışının o güvenlik boyutunu bize çok iyi anlatan bazı şeyler yaşandı. Şimdi şöyle, Anthropic biliyorsunuz bir yapay zeka, işte Gemini gibi, OpenAI gibi bir yapay zeka şeyi, güzel de bir yazılım bu arada. Kitlesel gözetim ve otonom silah kullanımı konusunda koyduğu sınırlamalar var. Diyor ki benim yapay zekamı kullanarak insanı öldüremezsin diyor. Mükemmel bir şey bu, keşke herkes böyle yapsa. Pentagon'un yapay zekayı mümkün olduğunca geniş operasyon alanlarında kullanma isteğiyle bu çatışıyor. Pentagon istiyor ki ben yapay zekayı kullanmaya başladıktan sonra abi hangisini öldürmeye başlayayımdan itibaren bunu yapay zeka bana söylesin diyor. Çirkinlik ama elinde bu güç olan bu gücü mutlaka kullanır. Bunu ne bileyim işte Mozambik'te olsa kullanır, işte Türkiye'de olsa kullanır, Amerika'da da var bu güç ve onu kullanmak istiyor. Ama orada onun önüne geçen şey Anthropic'in buna izin vermemesi. Şimdi tartışma özel bir şirketin kendi güvenlik ilkeleriyle devletin ulusal güvenlik talepleri arasındaki sınırın nerede başlayıp nerede biteceğini söylüyor. Yani Anthropic diyor ki abi benim sistemimi kullanarak insan öldüremezsin. Amerika diyor ki abi bu sistemi kullanıp insan öldüremezsek eğer biz o zaman Amerika'nın çıkarları zedelenir. Yani ben nasıl diyor mesela Irak'a, Suriye'ye demokrasi götürürüm eğer yapay zeka adam öldürmezse. Demokrasi götürüyor ya oralara. Şimdi bu çatışma aynı zamanda demokratik sistemlerde askeri teknolojinin sınırlarını kimin belirleyeceği sorusunu da ortaya çıkartıyor. Yani seçilmiş hükümetler ulusal güvenliği gerekçe gösterir. Model üreten o şirketler ürünlerinin kullanım koşullarını sözleşmelerle sınırlamaya çalışıyor. Şimdi devlet şirketi zorlayabilir ki Trump bunu yaptı. Dedi ki antropiyi almayın abi. Bundan sonra devlet kurumlarında antropik kullanmayın dedi. Antropik o yüzden bir iki çaktırmadan geri adım attı. Şirket en ileri kapasiteyi elinde tuttuğu için devlete koşul da koyabilir. Antropik'in yaptığı gibi tamam abi o zaman kullanma tamam. Devlet kurumlarında kullanma dedi. Devlet kurumlarından bazıları dediler ki abi bu olmazsa biz çökeriz. Bu kadar yatırım yaptık üstüne dediler. İşte o yüzden de açık kaynak kodu bir kere daha cümle içinde kullanayım. Ortaya alışılmadık bir karşılıklı bağımlılık durumu çıktı. Washington açısından sorun çok çetrefilli bu arada. Neden? Çünkü Çin'in ileri model kapasitesi hızla gelişiyor. Dolayısıyla Amerikan yönetimi bir yandan güvenlik ve insan hakları sınırlarını korumak istiyor. Tırnak içinde tabii ki. Diğer yandan askeri rekabette geri kalmamak istiyor. Şirketlerin kullanıma koyduğu kısıtlarda işte bu nedenle etik bir tercih olduğu kadar stratejik bir kapasite kavgasına tartışmasına dönüşüyor. Yani bu kavganın sonucunu yalnız antropiki ilgilendirmeyecek. Devletlerin o işte uç model dediğimiz o frontier modellere erişim koşulları, teknoloji şirketlerinin kamu otoritesi karşısındaki pazarlık gücü, otonom sistemlerin gelecekteki hukuk düzeni işte burada sınanmaya başlandı. Yani ileride robotlar çıkıp insanları öldürecekler mi, öldürmeyecekler mi kararının verilmeye başlanacağı noktadayız şu anda. İleride 2026'da bir 17 Temmuz günü bunlar tartışılmıştı diyeceksiniz. Mesela robotlar bir şehre girip şehirdeki bütün insanları çatır çutur öldürdüğünde. Keşke orada bu kararı vermeseydik diyeceksiniz. İşte bugün o noktadayız. Keşke dememek için hangi kararları alacağımızı bugünkü bizim kafa bakış açımız belirleyecek. Kalıcı çözüm burada tabii ki kritik kararları şirket yöneticilerinin kişisel tercihine ya da askeri kurumların kapalı değerlendirmelerine bırakmamak olmalı. Ama işte otonom silahlar, kitlesel gözetim, hedef belirleme gibi o açık hukuk kurallarına bağlanmadıkça mesela işte ne bileyim Birleşmiş Milletler filan gibi böyle. Şimdi mesela Birleşmiş Milletler'in bir sürü savaş kuralı var. Biliyorsunuzdur mutlaka. Bir gelecek programda hatta size onları çıkartabilirim. Yani işte öldürmek ya da işte şey yapmak konusunda savaşın kendi içinde de kuralları var. Öyle her gelen herkesi öldüremiyor. Eskiden mesela Birinci Dünya Savaşı'nda insanlar birbirlerine zehirli gaz sıkıyorlarmış. Bu yasak mesela ya da şehirlere kitle imha silahlarıyla bombalar atmak bilmem neler yapmak yasak. Tırnak içinde yasak. Tabii İsrail isterse yapmıyor mu? Yapıyor. Neyse. Bakalım ne olacak? Bunların hepsini hep beraber bekleyip göreceğiz efendim. O zaman haydi geçelim bir başka konuya. Şimdi geçen hafta dediğim gibi size Perşembe günü Ermenistan'dan bahsetmiştim. Bugün de biraz Polonya'dan bahsetmek istiyorum. Yani uzaktan baktığınızda bizim sikletimizde olmayan ülkeler çatır çatır bizim önümüze geçiyorlar ve ileriye doğru adımlar atıyorlar. Tamam bizim daha yapacak çok işimiz var. Yani mesela ne bileyim bir ikinci boğaz açmak istiyoruz biz mesela İstanbul'a. Kanal İstanbul çılgın projemiz falan var. Yani kalkıp da çılgın İstanbul işte çılgın boğaz bilmem ne neyse projeleri varken biz şimdi yapay zekaya mı para yatıralım diye düşünenler olabilir. Tabii ki yapay zekaya yatırmamız gerekiyor da neyse. Şimdi Polonya'da bunları düşünmüyorlar. İnsanlar Polonya'da başka türlü bakıyorlar. Dediğim gibi geçen hafta anlattığım gibi Ermenistan'da başka türlü bakıyorlar. Neymiş Polonya'yı inceleyelim hep birlikte. Polonya güçlü mühendislik havuzu, büyüyen girişim ekosistemi ve işte Elon Labs gibi uluslararası başarılarıyla Elon Labs bu arada bir Polonya şirketi ben size bunu anlatayım. Ses işleme konusunda işte yazıyı sese çevirme, sesi yazıyı çevirme konusunda muhteşem bir şirket. Muhteşem bir şirket. Yani biz mesela oyun alanında dünyada acayip ses getiren işler yaptık. Milyar dolarlar, 100 milyar dolarlık şirketler hayata geçirdik ama. Gönül istiyor ki bir Eleven Labs muadili de bir şeyimiz çıksın bizim ya. Bu ülke bunları hak ediyor yani ve bu ülkede bu güç var. Neyse. İşte bu Avrupa'nın yeni yapay zeka merkezi olmak istiyor Polonya. İşte Microsoft, Google, Amazon falan gibi o dev gibi devler yatırımları bu ülkenin veri merkezi ve bulut kapasitesini arttırmaya yönelik yapmaya başladılar. Gidip orada yani orada o ışığı görünce insanlar oraya gidiyorlar. Ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'den biz bu ışık versek desek ya bak biz yaptı mı böyle yapıyoruz arkadaş desek Microsoft, Google, Amazon filan gelirler, hazır olduğunu dururlar önümüze ve önümüze kırmızı halılar sererler. Şu anda bize o ışığı vermediğimiz için biraz uzak duruyorlar. Aa, Google neyse, o ışık verse ne olacak diyeceksiniz. Haklısınız da. Neyse, Varşova bu birikimi bölge teknoloji üstünlüğüne çevirmek istiyor. Bakın, burası çok önemli. Varşova bunu bir bölgesel yapay zeka üssü olmaya doğru götürmek istiyor Polonya'yı. Ülkenin avantajı, Batı Avrupa'ya göre daha düşük maliyetlerle daha yüksek nitelikli teknik insan gücünü bir araya getirebiliyor mesela. Biz Türkiye'de bunu yapabilir miyiz? Bizde zaten maliyetler düşük. Bizde zaten insanların yarısı neredeyse asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücret dediğimiz Avrupa'da böyle insanların yerde görse eğilip almayacağı paralardan bahsediyoruz. Teknik birikimimiz de var. Allah'a bir şükür hala böyle düzgün üniversitelerimiz var. İşte İTÜ'sü var, ODTÜ'sü var, Boğaziçi'si biraz daha az ama var. Var, sürekli var yani bunlar. Buradaki güçleri biz parlamak için ve o insanların bu yatırımını çekmek için kullansak olmaz mı? İşte Polonya yapmış. Polonya aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına yakın bir ülke. Polonya'yı hem ürün geliştirme hem altyapı açısından bu da daha çekici hale getiriyor. Yani insanlar oraya yatırır. Bizim gibi köprü bir ülke olsalar düşünsenize neler olur. Adamlar Orta Avrupa ve Doğu Avrupa arasında bir köprü. Bunun ekmeğini yiyorlar. Biz dünyanın bütün en büyük kıtalar arasında köprüyüz. Böyle duruyoruz. Neyse. İşte teknoloji merkezi olmak için de yalnızca tabii yabancı veri merkezlerini ağırlamak da yetmiyor. Bunu da söylemiş olalım. İşte enerji altyapısının güçlenmesi gerekiyor. İşte burada biraz Türkiye'ye ödevler çıkıyor. Hani neler yapalım peki? Biz Polonya neden olmuyoruz dediğimiz zaman işte enerjiyi güçlendirmeniz gerekiyor. Mesela internet altyapısının güçlenmesi gerekiyor. Ülkede 4,5 santim 13 milim fiber olmaması gerekiyor mesela. Kişi başına düşen fiberin fiber gibi olması gerekiyor. Geçen hafta ben yaşadım ya, bunu da size anlatmak istiyorum. Silivri gibi bir yerde internete 80 yaş üstü büyüklerimizi sokmak istedik. Şimdi şöyle, zaten kablolu internet diye bir şey yok. Kimse oraya yatırım matırım yapmamış. Neden? Aman demişler ya, oraya kaç kişi geliyor zaten. Ki Silivri kalabalık bir yer, bilen bilir. Neyse, oraya yatırım yapmamışlar. Dolayısıyla kablolu bir şey yok. Biz daha önce o işte Superbox falan dedikleri, hani interneti kablosuz ağlardan alan sistemleri düşünmüştük. Ama onlar da böyle 1.000 lirayla 2.000 lira arası değişiyor. Acayip paralar ve kotalılar falan, böyle zırt diye de kotası da bitiyor zaten. Neyse, onları düşündük, onları yapıyor. O zaman pahalı diye almamıştık, dedik ki tamam, lanet olsun ya. Yani bu insanları internetsiz yaşayabilirler mi? Bugün internetsiz yaşanmıyor. Kusura bakmayın. 80 yaşında da olsa insanlar, 100 yaşında da olsalar, 20 yaşında da olsalar internetsiz yaşanmıyor. Dolayısıyla tamam dedik ya, parası neyse verelim, 2000 lira mı 2000 lira verelim yapalım dedik. Ve gittik işte o Superbox satan şirketleri biliyorsunuz, Turkcell'i, Vodafone'u bilmem ne falan. Dediler ki yok, kalmadı. Nasıl kalmadı? Abi kablosuz değil mi bu? Bak, alet alıyorsun, koyuyorsun buraya, çalışıyor. Nasıl kalmanın ne demek? Oradaki bütün baz istasyonları dolduğu için muhtemelen o bölgeye satmıyorlar efendim bunu. O bölgeye bunun şeyini vermiyorlar. İznini vermiyorlar. Satış iznini vermiyorlar. Dolayısıyla kablosuz da kalmadı. Ne yapacağız dedik? Uydu sistemlerine ben bakayım dedim. Uydu sistemleri de, yani şu kadar internete bu kadar para veriyorsunuz. Uydu sistemleri de olmadı. Hadi ne olacak dedik. Başka bir yöntem yok mu? Hani böyle evlerin üstüne böyle çanaklar konuyor ve çanaklar birbirlerini görerek internet atıyorlar filan. Bizim oranın da coğrafyası ona uygun çıkmadı. Yükseltili, alçaltılı filan bir yermiş orası. O da olmadı. Bunların hepsi olmayınca ne oldu efendim? Şu anda bir ev düşünün. İnsanlar orada 12 ay yaşayacaklar. Şu anda onların evinde internet yok. Cep telefonlarının fıt tırt diye biten internetleri var. O ayın ilk 3 günü böyle birkaç internete giriyorlar. Arkadaşlarıyla yazışıyorlar falan. Sonra biz onlara ulaşmak istediğimizde ulaşamıyoruz mesela. İnternet üstünden. İşte hayat böyle bir hayat efendim. Dolayısıyla bizim Polonya olmamız için ilk önce interneti falan çözmemiz lazım. Bakın, elektriği falan geçtim. İlk önce mesela İstanbul'un hemen yanı başında, İstanbulluların 20 dakikada, yarım saatte, 40 dakikada gidebildiği Silivri gibi bir alana internet götürebilmemiz lazım. Ne büyük hedefler değil mi ya? Ne büyük hedefler, evlere internet götürebilmek. Bunun bir adım sonrasını su götürebilmek mi? Daha sonra suyu mu alacağız? Çeşmelerden mi alacağız suyu? Mahalle çeşmelerinden. Çok gerideyiz ya. Neyse, o zaman bir şarkı arasına gidelim. Biraz kendimize gelelim. Şu geride olduklarımızı falan unutalım. Ben size başka haberler vereyim efendim. Görüşmek üzere.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ne güzel bir şarkı değil mi ya? Böyle Guns N' Roses dinleyip biraz kendine gelmek ve olayı hemen üstüne örtebilmek. İnsan şarkılar her şeyi halledebiliyor aslında. Yeterince doğru şarkıları dinlerseniz efendim. Efendim o zaman hadi geçelim bir diğer ta. Şimdi programın ikinci bölümünde yapay zeka savaşının şirketleriyle alakalı biraz haberler vereceğim size. OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia, SpaceX bunlar neler yapıyor? Hadi biraz onlara bakalım. Çok acayip haberler var burada. Şimdi Google'ın 10 yıllık iç yapay zeka savaşı bugünkü yarışına yetişti diyor haber. Bakalım detayına. Şimdi Google'ın yapay zekada bugünkü konumu Google Brain ile DeepMind arasında yıllarca süren o kültürel ve yönetsel rekabetten ayrı düşünülemiyor. Kendi işlerinde kavga etmekten rakiplerine alan bıraktılar. Kendi işlerinde birazcık tuhaflar bunlar. Neyse bir tarafta ürünlere yakın şirket içine dağılmış araştırma yaklaşımı, diğer tarafta daha bağımsız ve uzun vadeli bilimsel hedeflere odaklanan DeepMind varken

etki etmeye başladı. Yani eskiden yaparlardı bir şey, tamam biz bunu ne zaman çıkarırsak arkadaş işine gelirse derlerdi. Şimdi abi istersen çıkartma, antropik aldı yürüdü. Arkadan OpenAI koştu gitti. O da son kullanıcıların büyük bir bölümünü kaptı. Yani Google bu arada son kullanıcıyı kaybetti. Yani şu anda insanlar bu arada arama motorundan arama yapmıyorlar. Hani Google bizim gazetelerin haberlerini çalıyor demiştim ya size. OpenAI ve Anthropic de aslında yapay zekanın arama motorunu çalıyor. Böyle bir durum var. Şimdi Google'ın elinde neler var? Arama var, YouTube var, Android var. Bütün telefonların büyük sayısının işletim sistemi. İşte dev veri merkezi kapasitesi var. Bakın bu çok önemli, dev veri merkezi kapasitesi. Ama işte bu büyüklük karar süreçlerini doğal olarak ağırlaştırıyor. Şirketin yapay zeka yarışının kaderini yalnızca model puanları değil, 10 yıllık iç rekabetin ardından gerçekten tek bir stratejiyle hareket edip edemeyecekleri karar verecek. Kendi içindeki kavgaların sonuçları buna karar verecek efendim. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Google böyle. Peki Anthropic'te neler, Elon Musk'ta neler oluyor? Elon Musk Anthropic'i küçümsediğini kabul etmiş. Ya böyle bir şey var mı ya? Adam diyor evet ya, onları küçümsüyorum, onlar çok kötü. İstediğini söyle. Şu anda adamlar, ben mesela adamları en yüksek paketini pahalı olduğu için kullanmıyorum ve Türkçeyi çok daha iyi götüremediği için kullanmıyorum. Ama mesela ben yazılım yapıyor olsam, işte böylesi matematiksel işler yapıyor olsam Anthropic'i asla bir kenara koymam yani. Direkt onu birincil uygulamam yaparım. Ben size bunu çok net söylüyorum yani. Şimdi Elon Musk'ın daha önce kazanma şansı vermediği Anthropic'in bugün yarışın liderlerinden biri olduğunu kabul etmesi yapay zeka sektöründeki güç dengelerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor demiş haberler. Şirket güvenlik vurgulu marka konumunu kurumsal kullanım ve güçlü model performansıyla birleştirdiği için kısa sürede büyük bir ekonomik aktöre de dönüştü. Anthropic'in yükselişi yalnız kurucuları ve çalışanları için değil, yatırımcısı mesela Amazon için de çok önemli. Bakın Anthropic'in bu arada en büyük yatırımcısı Amazon. Amazon şirkete sermaye sağlarken cloud modellerinin Amazon Web Systems, yani AWS'in altyapısını kullanması yatırımla bulut geliri arasındaki karşılıklı bir ilişkiyi oturtturdu. Yani Amazon onlara evet sponsor oldu, yani sponsor değil mi, yatırımcı oldu evet, ama bir yandan da bunun üstünden çok büyük de para da kazanacak orta ve uzun vadede. Çünkü bunun üstünde çalışan bütün sistemler onun üstünde kalmaya devam edecek. Ve onlar da ona güveniyorlar zaten. Musk'ın itirafı sektörde erken hüküm vermenin riskini herkese göstermiş. Demişler ki ey Musk ne diyordun sen geçen gün demişler. İşte Musk da böyle tamam gelmeyin üstüme, söyledik bir şey Allah Allah filan diyor. Şimdi Anthropic dedim ya, yani Anthropic nereye geliyor bu arada? Hani aşağıdan bangır bangır gidiyor, tamam. Ama nereye doğru gidiyor? Ona bakalım. Anthropic'in bu çeyrek geliri 11,5 milyar doları geçmiş efendim. Bir yıl önce 787 milyon dolarlık bir düzeydeymiş. 11,5 milyar doları geçmiş. Dolayısıyla neredeyse 13-14 katlık bir artış söz konusu. Onun gibi hatta 15 katlık bir artış söz konusu. Bir yılda. Bakın bir yılda. Cloud artık yalnız araştırmacıların izlediği bir model değil. İşte API, kurumsal yazılım ve kodlama araçları yüzünden ciddi bir gelir üreten platform haline de geldi. Ama bakın hep iş dünyası şu anda kullanıyor. Çünkü OpenAI gerçekten de son kullanıcı dünyasını çok güzel kapatmış durumda. Her ne kadar Gemini mesela öğrencilere ben bedava veriyorum, kullansın öğrenciler, işte herkese halkıma veriyorum, ondan sonra Türk milli takımının sponsoruyum ben filan dese de popülerleştiremiyor. Çünkü şu anda popülerleştirmenin en önemli yolu bir soru sorduğunuzda o soruya mantıklı cevap alabilmek. Hani diyorlar ya halüsinasyon var filan falan. Ya arkadaş siz bir girin bakalım, bir kullanın ya. O halüsinasyon nerelere gelmiş? Eskiden evet ben burada sizler en çok dalga geçenlerden biriydim. Hacı Rüknettin Paşa'nın Ayasofya'nın yapımına katkılarını sorduğumda çatır çutur cevap veriyordu. Hacı Rüknettin Paşa diye biri yok. Ayasofya ile arasında 1000 yıl var filan böyle. İşte böyle şeyler vardı. Ama artık yok.
Bir şey söyleyeceğim, artık çok ciddi, çok güzel çalışıyor. Türkçeyi de çok güzel kullanıyor.

Şey de çok güzel yapıyor. Bir sürü araştırma işini de çok güzel yapıyor. Yani o yüzden de halüsinasyonlar çok şey, geçin onları. Onlar bir yıl önceydi. Bugün artık onlar çok fazla kalmadı. Hani internet, yapay zeka çamuru, slop falan diyorlar ya. Peki abi, slop da var. Ama geçmişe oranla çok ciddi bir ileriye doğru akış var. O yüzden de işte antropik şey tarafını, şirket tarafını çok iyi kapattı. Özetle bunu ben söylemiş olayım. Şimdi OpenAI'ye gidelim isterseniz. OpenAI'de neler oluyor, ona bakalım. Şimdi OpenAI halka arza gidiyor bu arada. Halktan para toplamayı hedefliyor. Ve üst yönetimdeki ayrılıklar, orada böyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Şimdi OpenAI bir kere o halka olan arzı teknoloji tarihinin en büyük işlemlerinden biri olmaya aday bu arada. Yani öyle bir halka arz olacak ki, oradan öyle bir para gelecek ki öf öf öf diyor herkes. Bakalım, göreceğiz. Ben borsa insanı değilim yani. Neyse, hızla büyüyen şirketlerde kadro değişimi olağan olsa da kritik isimlerin aynı dönemde ayrılması işte sıkıntı yaratıyor. Nerede sıkıntı yaratıyor? Stratejik yönde sıkıntı yaratıyor. Kurum kültüründe, karar alma istikrarında sıkıntı yaratıyor. İşte halka açık bir şirket olmanın talepleri araştırma laboratuvarı mantığından farklı. Şimdi halka açık bir şirketseniz, siz bir şey yaptığınız zaman abi bak ben bunu yapıyorum ona göre ha filan, ya da ben bir şirketi satın alıyorum ona göre filan diye söylemeniz lazım. Laboratuvarsanız oh ne güzel ya, oturun üniversitede mesela, oturun kendi kendinize bilim yapın. Ya bu insanlığa katkı yapar mı acaba filan diye düşünmeyin. İleriye doğru gidebilecek, belki 3 adım sonra insanlığa katkı yapabilecek şeyleri şimdiden araştırın filan. Bunları yapmak kolay ama laboratuvarsanız kolay. Eğer halka açık bir karlılık odaklı bir şirketseniz o işler zor, öyle gitmiyor yani. İşte önemli olan giden yöneticilerin sayısından çok hangi işleri taşıdıkları önemli. OpenAI'da da çok üst seviyedeki insanların ayrıldığını görüyoruz. İşte OpenAI burada ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Peki o zaman bir de şeye bakalım, ondan sonra müzik arasına gideceğiz. Nvidia'ya bakalım. Nvidia ne yapıyor abi? Nvidia olmadan yapay zeka konuşulur mu? Şimdi Nvidia'da hikaye şu. Yapay zeka pazarındaki gücü uzun süredir o GPU performansı ve o üstüne koyduğu CUDA yazılım ekosistemiyle açıklanıyordu şimdiye kadar. Şirket buna finansal kapasiteyi de eklemeye başladı. O da ne diyeceksiniz? Şimdi müşterilerine mesela Neo Cloud girişimlerine ve altyapı ortaklarına yatırım yapmaya başladı. Diyor ki ben çok güzel çipler yapıyorum, benim çiplerimde müthiş yapay zekalar yapabilirsiniz diyor. O yüzden de mesela yapay zeka yapanlara yatırım yapıyor. Onlara para veriyor. Al diyor, bak bunu bir çalış bakalım diyor. Çünkü neden? O adam ne kadar büyürse o kadar Nvidia kullanacak zaten. Adam kendi ürününü onlara satarak yatırım yapmış oluyor. Hem parasını alıyor hem de şirketi oluyor. Müthiş bir şey bu. Bakış açısı çok güzel yani. Şimdi bu model talebi hızlandırıyor, bir yandan da güçlü bir ağ etkisi de yaratıyor. Yani herkes Nvidia kullanarak işin içine girmeye başlıyor. Nvidia destekli şirketler Nvidia çipleriyle hizmet veriyor. Müşteriler aynı yazılım ortamında kalıyor. Başka Nvidia yazılımlarından başka yazılım kullanmıyorlar çünkü. Ama işte finansmanla satış arasındaki o yakın ilişkide dikkatli izlenmeli diyor haber. Talebin ne kadarının bağımsız müşteri ihtiyacından, ne kadarının ekosistem içi sermaye dolaşımından kaynaklandığı önem taşıyor. Yani ben ona sattım, o bana geri sattı. Ben ona verdim, o bana geri verdi filan. Bu mu acaba, yoksa gerçekten de bütün dünyaya yayılan bir yelpaze mi açtılar? İşte bunları hep beraber görelim efendim. Haydi bir müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu arada size verdiğim haberlerin detaylarını da dergi.tknlc.com adresinden edinebilirsiniz. Orada elimden geldiğince bu size haftalık olarak verdiğim haberlerin bir genel derlemesini dergi formatında veriyorum. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Elon Musk demiştik. Bir Elon Musk haberi daha patlatalım araya. Elon Musk, işte yani SpaceX, yapay zeka veri merkezlerinde Google ve Amazon'dan daha verimli olduğunu iddia ediyor. Bakın, adamın hiç şuuru yok. Gerçekten hiç şuuru yok. Yani şöyle şuuru yok. Anthropic'e mesela dedi ki bunlardan cacık olmaz dedi ya. Bunlardan hiçbir şey olmaz dedi. Sonra geldi dedi ki ya olurmuş. Peki. Şimdi diyor ki Google ve Amazon'dan daha verimli veri merkezleri yapıyorum. Arkadaş, Google'la Amazon kaç senedir veri merkezi yapıyor? Sen kaç senedir veri merkezi yapıyorsun? Adamların elde ettiği bilgi birikimiyle senin bilgi birikimini yan yana koysak sana cüce bile demezler. Ya diyorsun ki biz daha verimliyiz. Abi verimlisi tabii, şu kadarcık veri merkezim var. Bir tane işte devasa bir veri merkezi yaptıracağım falan diye hala ortalarda dolaşıyor. Uzaya veri merkezi kuracağım diye dolaşıyor. Adam sırf laf ya. Sırf laf yani. İşte SpaceX'in roket mühendisliğinden gelen enerji yönetimi ve soğutma bilgisinin yapay zeka veri merkezlerinde önemli bir üstünlük olduğunu savunmuş. Ya arkadaş ya, yani hani füze, veri merkezi. Ya aralarındaki ortak nokta olarak soğutmayı buldun ve bunu mu söylüyorsun bize? Ya füze, adam tam bir füze ya. Neyse. Bir Goldman Sachs haberi vereyim istiyorum size. Önemli bir haber bu. Neden? Çünkü şu şirketler yapay zekaya daha fazla para harcıyor ama hala bir oradan kar edebilmiş değiller diyor. Yanlış bakış açısını size vereceğim birazdan. Neyse, önce haberi ben vereyim. Hani gazeteci adabıyla gireyim. Goldman Sachs verileri kurumların yapay zeka bütçelerini hızla büyüttüğünü fakat çok azının bu harcamayı ölçebilir kar artışına dönüştürdüğünü göstermiş. Şirketler lisans, danışmanlık, veri düzenleme ve altyapıya para ayırıyor. Buna rağmen pek çok uygulama hala pilot aşamasında kalıyor. Üretkenlik kazancını ölçmek de kolay değil. Bir çalışanın taslak hazırlama sürecinin kısalması doğrudan gelir artışı yaratmayabilir. Kazanılan zaman başka işlere dağılabilir. Ayrıca hata kontrolü, güvenlik ve insan denetimi gibi maliyetler ilk bakışta görülen zaman tasarrufunun bir bölümünü geri alabiliyor diyor. Yani şimdi bakın, yapay zeka şöyle bir şey değil. Yani çok net, eğer şirketiniz varsa ve şirketinize yapay zeka almayı düşünüyorsanız da ya da kullanmayı düşünüyorsanız da şöyle söyleyeyim size. Yapay zeka, bilgisayarınız yok mesela, oraya bilgisayar koydum ve artık ben çok daha fazla para kazanacağım gibi bir şey değil. Ya da mesela sizin vitrininiz işte 5 metrekare, ben vitrinimi 20 metrekareye çıkartırsam daha çok ürünüm gözükür ve bu hemen işe dönüşür gibi bir şey değil. Yapay zeka şöyle bir şey. Yapay zeka mesela triko bir kıyafetle değil, alıp üstünüze giyip çok daha şık gözükeceğiniz bir şey değil. Yapay zeka terzi işi bir şey. Sizin istek ihtiyaçlarınıza göre oluşan bir şey. Siz o yapay zekayı oraya koyuyorsunuz. Onunla birlikte çalışmayı öğreniyorsunuz bir. Onu kullanmayı öğreniyorsunuz iki. Onunla işinizi nasıl daha ileriye götüreceğinizi öğreniyorsunuz üç. Ama bunun yanında şöyle bir şey var. Mesela yapay zeka şirketin bilgisayarcıları, tırnak içinde söylüyorum, IT grubunun sadece kullanması gereken bir şey de değil. Yapay zekayı ne zaman ki sizin çaycınız, ne zaman ki sizin hukuk departmanınız, insan kaynakları departmanınız kullanırsa o zaman ileri gideceksiniz. Dolayısıyla bu bir karşılıklı süreç gerektiriyor. Ve siz şu anda bu sürece para yatırıyorsunuz. Bu süreçten kar etmeniz şu anda imkansız. Çünkü bu bir öğrenme süreci. Çocuğunuzu mesela daha pahalı bir koleje göndererek çocuğunuzun ev harçlığını azaltmayı sağlamazsınız. Çocuğunuz 30 yaşına geldiğinde kazanacağı parayı arttırırsınız. İşte yapay zeka aslında sizin çocuğunuzu gönderdiğiniz kolej, üniversite ya da bir şey yani. İşte bu noktada böyle düşünmeniz gerekiyor sizin. Yani geldiği şirkete hiç kar mar yok. Yani nasıl olsun abi, yapay, siz onu kar etmek için almıyorsunuz. Siz onu orta uzun vadeli şirketinizi daha iyi yönetmek için alıyorsunuz. Şirketi aldık, bunu tamam, insanlar daha az çalışıyorlar şimdi. Şimdi ne olacak? Tamam, onları başka işlere yöneltmeniz, onları farklı kullanmaya başlamanız da sizin sorununuz. Her şeyi yapay zeka sizin için yapamaz. Yapay zeka o zaman, yapay zeka olmaz, zeka olur. O zaman sizin zekanıza gerek kalmaz. O zaman sizin varlık sebebiniz ortadan kalkar.
O zaman yapay zeka bir şirket kurur, alır yürür oradan. Ama işte bu noktada biz azalıyoruz. Bunu ben anlatamıyorum bir türlü. İnsanlar anlatamıyorlar bir türlü. Efendim, geçelim bir başka bölüme. Bir son haber vereyim ben size aslında. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Yok, son haber demeyeyim de neyse. Şimdi Nvidia veri merkezlerinin ağ altyapılarını ele geçirmek istiyormuş. İşte burası gerçekten de önümüzdeki 6 ay konuşacağımız bir olay. Nasıl? Hemen anlatayım. Şimdi Spectrum X Ethernet Photonics ve ortak paketlenmiş optik teknolojiler diye bir şey var Nvidia içinde. Yani GPU'nun, yani o işlemcinin, o yapay zekayı çalıştıran ve koşturan işlemcinin ötesine geçip veri merkezinin ağ katmanında da hakimiyet kurmak istiyor. Yani veri merkezinin birbirlerine veri gönderdiği kısımları da ele geçirmek istiyor Nvidia. Neden? Parası var, argesi var, her şeyi var. Neden bunu yapamasın? Bu çok akıllıca bir bakış açısı. Mesela dev yapay zeka kümelerinde binlerce işlemcinin aynı iş üzerinde verimli çalışmasını, çiplerin tek tek hızından çok aralarındaki o veri akışına bağlı şeylere mümkün kılmaya çalışıyor. Şöyle mesela, çok güzel bir çalışan işlemcisi var. Chip'i var. Bunu buraya koyduk, GPU'yu. Burada da var. Bu çok güzel iş yapıyor, bu çok güzel iş yapıyor. Adam diyor ki ikisi bir yere de çalışırsa o zaman iki çip gibi olmaz, bunlar beş çip gibi çalışmaya başlar diyor. Ama ikisinin bir arada aynı anda çalışabilmesi için aralarındaki o veri akışının da olması, şu andakilerden kat be kat daha hızlı olması lazım. Diyor ki şu anda ben bu çiplerin hepsini bir arada tek bir çipmiş gibi çalıştıran ağ sistemleri üstünde hareket etmeye başladım diyor. İşte bu noktada gerçekten geri dönülmez biçimde fark yaratabilir Nvidia. Bunu dediğin gibi bugün konuşuyoruz. Bu 6 ay sonrasında acayip, bak Nvidia uçtu filan diye haberlerinin başlangıç konusu bu. İşte ağdaki gecikmeler neyi sağlıyor? Sizin daha yavaş veri üretmenizi sağlıyor. Enerji kaybı mesela sizin en büyük sorununuz. İşte milyarlarca dolarlık o donanımın en önemli bölümü zaten bu yüzden buraya tıkanıyor. Yani siz veriyi kendi aralarında, bilgisayarlar arasında dolaştıramadığınızda oraya 200 bin dolarlık da işlemci koysanız, işte 50 dolarlık da işlemci koysanız aynı şekilde kalıyor. Kendi içinde kendi başına çalışan şeyler haline getiriyor. Ama siz o aradaki bütün bulutu olduğu gibi ekosistemi ayağa kaldırırsanız o zaman başka bir dünyaya geçmiş oluyorsunuz. İşte bu genişleme şirketin rekabet hendeğini derinleştirebilir. Fakat veri merkezleri sahiplerinin tek tedarikçiye bağımlılığını da arttırır diyor. İşte burada kimler var mesela? Broadcom var, AMD var, eskinin obaları, büyük babaları. İşte bu iş sırf çip performansı yüzünden büyümeyecek, yürümeyecek. Yapay zeka altyapısının kontrolü işlemciyi kimin yaptığına kadar, işlemcilerin birbirleriyle nasıl konuştuğunu, kimin bunu belirlediğine bağlı kalacak. Yani onları kendi aralarında konuşturan insanlar en çok buradan kazanacaklar. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelelim efendim. Programın sonuna gelirken demin açtığım konuyu da bir minik parantezi de kapatmak istiyorum. Dedim ya internet yok falan diye. Şimdi devletimiz aslında 2000'li yılların başında çok önemli bir şey düşündü. Şunu düşündü, dedi ki şirketler zaman zaman insanların az olduğu yere internet götürmek istemeyebilirler, karlılığı olmadığı için. Bunun için de bizden, hepimizden, şirketler vasıtasıyla Evrensel Hizmet Fonu adı altında bir para kesmeye başladılar. Evrensel Hizmet Fonu, biz hepimiz mesela internete 10 lira veriyoruz ya, onun 1 lirasını alıp götürüp Evrensel Hizmet Fonu'na koyuyorlar. Ki mesela Güneydoğu'da 50 kişinin olduğu bir köye internet gitmeyecek mi? Türkcell'e, Türk Telekom, Vodafone'a kalsa gitmeyecek. Neden? Çünkü oraya götürmek karsız. Adam oraya 1 milyon dolar yatırıyor, oradan 5 sene alamayacak belki o 1 milyon doları. İşte o yüzden de Evrensel Hizmet Fonu'ndan bunlar kullanılacaktı. Ama devletimiz Evrensel Hizmet Fonu'nu bu internetin olmadığı yerlere internet götürmeye yerine çökmeyi tercih etti. Şu anda Evrensel Hizmet Fonu'ndan oralara, buralara falan internet olmayan yerlere internet götürülmüyor. Onun yerine bu bütçe açıklarını kapatmakta kullanılıyor. Ve biz telefondan yaptığımız harcamalardan oraya giden şeyle biz bütçe açığı kapatıyoruz. Neden? İleride çok daha güzel çılgın projeler yapılsın diye açıklar kapatıyoruz.
Bunu bir düşünün efendim. Evrensel Hizmet Fonu bugünkü Google arama konunuz olsun. Gemini ve OpenAI'ya ve Anthropic'e bir evrensel hizmet fonu nedir abi, hayırdır diye bir sorun bakalım, karşınıza neler çıkacak. Ben Serhat Ayan. Her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte buradayız efendim. Görüşmek üzere.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu diyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde buluptan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değil. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklar.

0: Bilimlerle anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinediğin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin 23. kongresinde konuştu. ABD, ana yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Giresun'daki helikopter düştü. İddialarına belediye başkanından yalanlama geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya lideri Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin 23. kongresinde konuştu. Rusya'da yaklaşan seçimlerin ülkenin direncini ve her türlü dış tehdide karşı koyma kabiliyetini teyit edeceğini vurgulayan Putin, Ukrayna ve Donbas'taki operasyon bölgesinin son gelişmeleri de değindi. Putin, cephedeki durum düşman için zorlaştıkça Kiev rejiminin saldırıları daha acımasız ve barbarca olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026'da yakalama kararı verdiği Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için dün talepte bulunduklarını açıkladı. İlgili evrak uluslararası arama sürecinin başlatılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Sumut filosuna saldırı dolayısıyla Türkiye'de insana karşı suç, soykırım, kaçırma ve yağma gibi suçlardan yargılanıyor. Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hedef gösterildi. Skandal açıklamalar sonrası Türkiye'den de sert tepkiler yükseldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşu kapsamında İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in gizli iletişim ağı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in kullandığı belirlenen GSM hattının %50 zihinsel engelli raporu bulunan birinin adına kayıtlı olduğu tespit edildi. 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini resmen sonlandırdı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasının ardından gerçekleştirilen bugünkü olağanüstü kongrede partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildi. Giresun'un Birazizi ilçesinde yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yapan helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü iddia edilmişti. İddiaya ilişkin açıklama yapan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ise helikopterin düştüğü ihbarı teyit edilemedi dedi.

0: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nden ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Durumu stabil olan Meriç'in tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede devam edilecek. Dış gelişmelere bakalım. İran'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. İran Meclis Başkanı Karibaps'a ABD yaptırımlarına karşı ulusal para birimleriyle ticaret çağrısı yaptı. Askeri gücün tek başına yeterli olmadığını, ekonomik büyüme ve iç üremin de gerekli olduğunu belirterek ulusal paralarla ticaret yapıp Amerikan dolarına darbe vurmak mümkün dedi. TikTok, ABD'de çocukların çevrim içi gezilerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tarihi davada geri adım attı. Şirket, 400 milyon dolarlık rekor cezayı ödeyerek Adalet Bakanlığı'yla uzlaşmaya vardı. Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e sürücü hesaplarının otomatik sistemlerle askıya alınması ve kapatılması nedeniyle 825 milyon euro ceza verdi. Hollanda makamlarına göre Uber, özellikle dolandırıcılık şüphesi bulunan sürücülerin hesaplarını otomatik sistemlerle geçici olarak askıya aldı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
1: İran'ın meşhur kamikaze İHA SİHA'ları. Şahitler, Rusya Federasyonu bu İHA'ları teknolojisini kullanmış ve geliştirmişti. Onun üzerine tabii çok güncellemeler yapıldı. Ama Amerika'dan bu beklenecek bir şey değil doğrusu. Oysa Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk Amerikan uzun menzilli kamikaze İHA filosu düşük maliyetli insansız savaş saldırı sistemi konuşlandırdığını duyurdu. Amerikalılar çok utangaç değiller. İran'ın sistemlerini inceleyerek oluşturmuşlar bunları. Tabii Amerikalıların bu MQ-9 Reaper dediğimiz Yemen çatışmasında son dönemde Amerikan operasyonlarına son verilmeden önce çok ismi geçiyordu. Karadeniz'de de geçiyordu MQ Reaper'lar. Bunlar çok pahalı. 16 milyon dolarcık maliyette. Oysa İran'ın ürettikleri 35 bin dolar civarında. Çok da daha ucuza. Ve şimdi TLM-136 Lucas diye Amerikalılar İran esinli devreye sokmuşlar. Tabii ki teknoloji tartışmaları bağlamında dikkat çekici bir not aktarmak istedim size.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl harcı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Geç kalmışlığın elden kaçırmış olmanın kısa ama etkileyici bir özeti olan sözler vardır. Bir bakarsınız mesele kapanmış, olan olmuş, giden gitmiştir. Ve biri çıkar şu sözü söyler: atı alan Üsküdar'ı geçti. Peki bu söz nereden çıkmıştır? Kimdir o atı alan ve neden Üsküdar? Bugün zamanın ruhuna gecikenlere yazılmış bu deyimin hikayesine kulak veriyoruz. Zamanında Bolu Bey'ine baş kaldıran Köroğlu adında bir eşkıya yaşarmış. Ancak dikkat ediniz, eşkıya Köroğlu'nun şair Köroğlu'yla bir ilgisi yoktur. Bir gün Köroğlu'nun en kıymetli varlığı olan atı çalınır. Asil bir hayvandır bu. Sıradan bir binek değil, bir yoldaştır. Köroğlu da tedbirli kıyafet eder, düşer yollara. Diyar diyar gezer, iz sürer. Sonunda yolu İstanbul'a düşer. Bir hayvan pazarında bir anda gözüne ilişir. İşte o, kendi atı. Hemen alıcı kılığına girer, satıcının yanına sokulup sorar: efendi, bu at çok güzel görünüyor ama bir denemek isterim. Satıcı onun Köroğlu olduğunu bilmez. Denesin bakalım der. Köroğlu ata biner, at onu tanır. Ve yılların dostu sahibini sırtında taşımaya başlar. Hem de dört nala koşarak. Doğruca sahile, Sirkeci'ye. Oradan bir sal kiralar ve bol para öder. ver elini Üsküdar. Satıcı arkasından baka kalır, ağzı açık, eli boş. Olanı görenlerden biri onu döner ve şu tarihi cümleyi kurar. Üzülmeyi bırak, atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun kendisiydi. Bir işe geç kalındığında, bir fırsat kaçtığında, bir duruma artık yapılacak bir şey kalmadığında hep aynı söz gelir akla. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani vakit doldu, tren kaçtı, sal kalktı ve at da çoktan karşı yakaya geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

aramızdan ayrılanlar. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, gül kurularından ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Bu unutulmaz dizelerin şairi, modern Türk şiirinin en yenilikçi ve en cesur kalemlerinden Turgut Uyar'dır. 1927'de başlayan hayat yolculuğunu hem bireyin iç dünyasını hem de toplumsal gerçekleri buluşturan dizelerle ördü. Kendisi 20. yüzyılın ikinci yarısında şiir anlayışını kökten değiştiren isimler arasında yer aldı. İkinci yeni hareketinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak dilin sınırlarını zorlayan, kelimelere yeni nefesler üfleyen bir anlayış benimsedi. Onun şiirinde bazen çocukluğun sessiz bir anısı, bazen de şehirlerin gürültülü yalnızlığı yankı buldu. Yaşamı boyunca hem askerlik disiplinini hem de şairane duyarlılığı aynı potada eriten Uyar, ardında Türk edebiyatında silinmeyecek izler bıraktı. Şimdi onun çocukluğundan edebi zirvesine uzanan hayata yakından bakalım. Uyar 4 Ağustos 1927'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası memur, annesi ev hanımıydı. Babasının devlet görevleri nedeniyle çocukluğu sürekli şehirler değiştirerek geçti. Bu göçebe yaşam onun ilerideki şiirlerinde mekan algısını, aidiyet duygusunu ve arayış temalarını derinden besledi. İlk öğrenimine Konya'da başladı, Kütahya Simav'da devam etti. Daha çocuk yaşta düzenli, disiplinli ve kurallara bağlı bir karakter inşa etti. Evde kitaplarla kurduğu bağ edebiyat yolculuğunun en sağlam temellerinden biri oldu. Babasının okuma alışkanlığı, sessiz köşelerinde biriken kitap kokusu ve dönemin popüler edebiyat dergileriyle tanışması küçük yaşta dilin büyüsüne kapılmasına neden oldu. Henüz çocukken kelimelerin insanın dünyasını baştan kurabileceğini fark etti. Turgut Uyar, orta öneminin ardından meslek olarak askerliği seçti. İstanbul'daki askeri memurlar okuluna girerek askeri muhasebe eğitimi aldı. Bu eğitim hayatında iki açıdan belirleyici oldu. Disiplinli çalışma alışkanlığı kazanması ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaparak çok sayıda insan ve kültür tanıması. Askeri okul yılları Uyar'ın edebiyatı ilgisinin daha da arttığı dönemdi. Arkadaş çevresinde şiirleriyle tanınmaya başladı. Kendi ifadesiyle bu yıllar hayata ve yazıya karşı ciddi, planlı ve kararlı bir bakış geliştirdiği bir dönemi temsil ediyordu. Her yeni görev yeri ona hem yeni hikayeler hem de yeni kelimeler kazandırdı. Uyar'ın ilk şiirleri 1940'lı yılların sonunda 7 Gün dergisinde yayınlandı. O yıllarda garip akımı hala etkiliydi. Toplumcu gerçekçilik ise yükselişini sürdürüyordu. Uyar'ın bu ilk dönem şiirleri hece ölçüsüne yaslanan, anlamın açık ve net olduğu, bireysel duyguların ön planda tutulduğu bir yapıya sahipti. 1954'te yayınlanan ilk kitabı Arz-ı Hal, Turgut Uyar'ın edebiyat sahnesine resmen adım atmasını sağladı. Kitapta bireysel yalnızlık, aşk ve yaşam üzerine derinlikli gözlemler hakimdi. Henüz ikinci yeninin etkisine girmemiş olan bu eser, geleneksel şiir anlayışının izlerini taşırken Uyar'ın ilerideki dönüşümün önünde ilk işaretlerini barındırıyordu. 1950'de yayınlanan Türkiye'm kitabı, Turgut Uyar'ın toplumsal temalara yöneldiği bir dönemin ürünüydü. Anadolu insanı, ekonomik ve sosyal sorunlar, ülke sevgisi. Bu eser, halkçı bir söylemin şiirine nasıl yansıdığının güçlü bir örneğiydi. Ancak çok geçmeden Uyar, edebi anlayışında köklü bir değişime gidecekti.

1950'lerin sonunda Türk şiirinde yeni bir akım doğdu. İkinci yeni. Anlamın bilerek kapalı tutulduğu, yoğun imgelerle örtülü, çağrışım gücü yüksek bir dil. Turgut Uyar bu yeni akıma katılarak şiirinde köklü bir dönüşüm başlattı. 1959'da yayınlanan Dünyanın En Güzel Arabistanı, Turgut Uyar'ın bu geçişinin en belirgin göstergesiydi. Kitapta bireysel yalnızlık, kent yaşamının yarattığı yabancılaşma, bireysel bunalımlar ve içsel çatışmalar ön plandaydı. 1962'de Tütünler Islak, 1968'de Her Pazartesi yayınlandı. Bu eserlerde geleneksel kalıplardan tamamen taşan, özgür ve deneysel bir biçim dili hakimdi.

Turgut Uyar'ın şiirinde yalnızlık, aşk, varoluş, sancısı, kentleşmenin getirdiği yabancılaşma, bireysel özgürlük arayışı ve toplumsal eleştiri öne çıkan temalardı. İkinci yeni döneminde anlam kapalılığı ve yoğun imgelerle öne çıkarken 1970'lerde yeniden toplumsal duyarlılık içeren şiirlere yöneldi. Turgut Uyar'ın dili daima deneyseldi. Alışılmış cümle kalıplarını kırar, beklenmedik kelime birlikteliklerini kurar, şiirini çağrışımların gücüyle beslerdi. Bu tavrı Uyar'ı hem eleştirilerin hem de hayranlıkların odağına yerleştirdi. Turgut Uyar 1950'lerde şair Gülten Akın'la evlendi. Evliliklerinden çocukları oldu. Gülten Akın da kendi başına güçlü bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edindi. Bu birliktelik edebiyat çevrelerinde iki şairin evliliği olarak dikkat çekti. Daha sonraki yıllarda Turgut Uyar, yazar ve çevirmen Tomris Uyar'la birlikte oldu. Turgut Uyar'la Tomris Uyar'ın ilişkisi etrafında şekillenen tartışmaların sebepleri yalnızca bireysel kıskançlık ya da özel hayatın sınırlarıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda 1960'lar ve 70'ler Türk edebiyat çevresinin yoğun dostluk, rekabet ve edebi dayanışma atmosferiyle de yakından ilgiliydi. Tomris Uyar'ın edebiyat dünyasına güçlü, bağımsız bir kadın yazar olarak varlık göstermesi, onun etrafında doğal olarak bir cazibe ve entelektüel çekim alanı yaratıyordu. Cemal Süreya, Edip Cansever ve Turgut Uyar gibi dönemin önemli şairleri hem edebi hem de insani anlamda bu yakın çevrede sürekli etkiliydi. Tartışmaların temelinde bu üçlü arasında gelişen karşılıklı hayranlık, yaratıcı etkileşim ve zaman zaman da romantik imalar bulunuyordu. Cemal Süreyya'nın Tomris Uyar'a duyduğu özel ilgi şiirlerine ve mektuplarına yansımış, Edip Cansever'in ise hem dostane hem de duygusal bağ kurduğu biliniyordu. Bu durum Turgut Uyar'la olan ilişkilerde kimi zaman mesafeli bir gerginlik yaratmıştı. Dost meclislerinde edebiyat, aşk ve hayat üzerine yapılan uzun sohbetler çoğu zaman sanatın sınırlarını aşan samimiyetlerle örülüyordu. Ayrıca ikinci yeni çevresinde ilham kaynağı figürünün bir yazarın hayatında ne kadar etkili olabileceği, yaratıcılıkla özel hayat arasındaki çizginin nerede başladığı ve bittiği de bu tartışmaların arka planındaki düşünsel meselelerdi. Sonuçta Turgut Uyar'ın Tomris Uyar'la ilişkisi yalnızca bireysel bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda dönemin edebiyat ortamındaki dostluk-aşk-rekabet üçgeninin en görünür örneklerinden biri haline geldi. 1980'lerin başı Turgut Uyar, karaciğer rahatsızlığıyla mücadele etmeye başladı. Sağlığı giderek kötüleşti. Buna rağmen edebiyattan kopmadı, yazılarına ve şiir çalışmalarına devam etti. 22 Ağustos 1985'te henüz 58 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Turgut Uyar'ın mezarı İstanbul'daki Aşiyan Mezarlığı'nda bulunuyor. Turgut Uyar'ın vefatı edebiyat dünyasına büyük bir yankı uyandırdı. Toprağa verilmesinin ardından pek çok yazar ve şair, Turgut Uyar'ın Türk şiirine getirdiği yenilikleri, özgün dilini ve kişisel etkisini anlattı. İki.

0: Turgut Uyar'ın eserleri ölümünden sonra defalarca basıldı ve yeni kuşaklara ulaştı. Şiirleri lise ve üniversite müfredatlarında yer aldı. Özellikle Göğe Bakma Durağı şiiri sosyal medyada ve edebiyat etkinliklerinde en çok alıntılanan eserlerden biri haline geldi. Bugün Turgut Uyar yalnızca ikinci yeninin bir temsilcisi olarak değil, dil ve biçimde yaptığı cesur yeniliklerle Türk şiirinin modernleşmesinde öncü bir isim olarak anılıyor. Uyar'ın dizileri hem bireysel hem de toplumsal duyguları derinlikli bir biçimde ifade eden kalıcı bir edebi miras olarak yaşamaya devam ediyor.
1: Küçücük pencerem bahçeye bakar. Bademler, erikler geceye bakar. Bir ışık dökülür yapraklardan şıkır şıkır. Filizler susmuş, tohumlar uyumuş. Bir an durmuş, genişlemiş, büyümüş. Bir eski şarkı, bir eski bahar, bir bildik deniz. Vakit, Nisan ortasında bir akşam. Bu şiirde sevda sevda üstüne, senelerdir veda veda üstüne. Yareli yüreğimde dağ dağ üstüne. Vakit Nisan ortasında bir akşam. Mehtap ettiğinden bir haber. Kuşlarla, çiçeklerle, balıklarla beraber. İki tel kumral saç olsa avucumda şimdi, ağlayıp ağlayıp avunsam.
0: Turgut Uyar yalnızca kelimelerle değil, o kelimelerin arasındaki sessizliklerle de konuşan bir şairdi. Onun dizelerinde hem gökyüzünün sınırsızlığı hem de insan ruhunun dar sokakları vardı. Yaşamı boyunca dilin imkanlarını zorladı, şiiri hep yeni biçimlere, yeni anlam katmanlarına taşıdı. Turgut Uyar'ın ardında bıraktığı mısralar hala aynı gücüyle okurun zihninde yankılanıyor. Çünkü o sadece kendi çağının değil, geleceğin de şairiydi. Belki de bu yüzden biz ne zaman göğe baksak Uyar'ın kelimeleriyle onun hayal ettiği kadar berrak ve özgür bir gökyüzü ararız. Bugün ölüm yıldönümünde Turgut Uyar'ı andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz için yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskıyla baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar ise daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusu uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketimi azalırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmak için reçeteli ilaçları kullanmaya başladı. Özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilerek doktor kontrolü dışında tüketiliyor. Sosyal medyada bu ilaçların alkole göre daha az zararlı olduğu yönündeki paylaşımlarda gençler arasında sahte bir güvenlik algısı oluşturuyor. 20 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisinin yaşadıkları bağımlılığın ulaşabileceği noktayı ortaya koyuyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta blokeri birlikte kullanmaya başlayan genç artık ilaç olmadan dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren, temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internetten kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar, 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim küresel alkol pazarını da etkilerken, uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünya genelinde kötüye kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişinin ilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılık döngüsüne girmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkole güvenli alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yasa dışı bahis platformlarında Türkiye'nin siyasi ve adli gündemi de bahis tahtalarına taşındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve yeni partinin meclisteki sandalye sayısı için para yatırıldığı görüldü. Yasa dışı bahis platformlarında siyasi gelişmelere ilişkin yeni başlıklar açıldı. Daha önce erken seçim, asgari ücreti ara zam ve kabine değişikliği gibi konuların bahis konusu yapıldığı sistemde bu kez siyasetçilerin tutuklanması ve gözaltına alınması da seçenekler arasına girdi. Yasa dışı bahis sitelerinde Özgür Özel tutuklanır mı başlığı açılırken evet seçeneği %18, hayır seçeneği %80. 82 ihtimalle gösterildi. Bu başlıktaki işlem hacmi 112 bin liraya ulaştı. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle son olarak 4 Ağustos'ta fezleke hazırlanmış, buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti. Böylece Özel hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke sayısı 62'ye çıkmıştı. Bir başka başlıkta 31 Ağustos'a kadar kaç il ilçe belediye başkanının gözaltına alınacağı soruldu. 2 veya 6 seçeneği %59, 3 seçeneği %1, 4 veya üzeri ise %19 olarak gösterildi. Bu bahis içinde 43 bin liralık işlem yapıldı. Yeni partinin 31 Ağustos itibariyle mecliste en az 95 milletvekiline ulaşıp ulaşmayacağı da bahis konusu oldu. Evet ihtimali %14, hayır ihtimali %86 olarak gösterilirken işlem hacmi 81 bin 100 liraya ulaştı. Platformda ayrıca 31 Ağustos'a kadar bir sanatçı uyuşturucudan tutuklanacak mı sorusu için de bahis açıldı. Bu başlıktaki işlem hacmi ise 58.900 lira oldu. Yasa dışı bahis platformlarında bu kez Türkiye'nin siyasi ve adli gündemi bahis konusu oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarının gözaltına alınması, yeni partinin meclisteki sandalye sayısı ve bir sanatçının uyuşturucu suçundan tutuklanıp tutuklanmayacağı üzerine bahisler açıldı. Söz konusu başlıklarda on binlerce liralık işlem hacmine ulaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Ekim ayına sandık başına gidecek Albertalılar, eyaletin Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Ancak oylama doğrudan bağımsızlık anlamına gelmiyor. Ayrılık seçeneğinin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılmaya yönelik hukuki süreç başlatılacak. Alberta'daki ayrılık tartışmaları bağımsızlık yanlılarının başlattığı vatandaş girişimiyle yeniden alevlendi. Kampanyada 300 binden fazla imza toplandı ancak eyalet mahkemesi bağımsızlık kararından etkilenecek yerli halklarla gerekli danışma sürecinin yürütülmediği gerekçesiyle imza kampanyasını durdurdu. Alberta Başbakanı Daniel Smith ise kararı temize götürdüklerini belirterek 100 binler vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi ve Ekim ayında oylamanın yapılacağını duyurdu. Seçmenlerin önüne iki seçenek konulacak. İlk seçenek Alberta'nın Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmasını, ikinci seçenek ise Kanada'dan ayrılma konusunda bağlayıcı bir referandum düzenlemesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasını öngörüyor. Dolayısıyla ikinci seçeneğin kazanması Alberta'nın hemen bağımsızlığını ilan etmesi anlamına gelmeyecek ancak ayrılık sürecinin resmi olarak önünü açacak. Ayrılık hareketinin liderliğini yürüten Mitch Silvestre ve avukat Jeffrey Redd, Ottawa'daki federal yönetimin ve çevre politikalarının Alberta ekonomisine zarar verdiğini savunuyor. Yıllardır süren ve batı yabancılaşması olarak adlandırılan bu düşünce ise eyaletin ürettiği katma değerin karşılığını alamadığı ve kararların merkezden dikte edildiği görüşüne dayanıyor. Öte yandan eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lucasuk liderliğindeki ayrılık karşıtı sonsuza dek Kanadalı grubu ise Kanada'da kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi. Alberta Başbakanı Daniel Smith, ayrılıkçıların ekonomik kaygılarına haklı olduğunu ancak kendisinin Kanada'da kalma yönünde oy kullanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve muhalefet lideri Pierre Poilievre de Alberta'nın ülkenin birliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak birlik çağrısı yaptı. Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, Ekim ayında ülkenin birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Seçmenler, Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum süreci başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlayanlara anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD elçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye saldırısı ile ilgili konuştu. Gelecek Partisi resmen feshedildi. Alyan Kuruş Örgütü'ne ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhr Hava Üssü'ne 10 Ağustos'ta düzenlediği hava saldırısının Türkiye ile doğrudan çatışma tehlikesi yaratmış olduğu ortaya çıktı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak saldırı öncesinde yaşananları anlattı. İsrail'in Türkiye sınırındaki askeri tesisleri hedef alarak kışkırtıcı bir hamle yaptığını kabul eden Barak, Türk makamlarının itidalli davrandığını vurguladı. Washington'ın Ankara ve Tel Aviv arasındaki işbirliği ve diyalog mekanizmasını korumaya odaklandığını açıkça dile getirdi. Ahmet Davutoğlu liderliğinde 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi bugün gerçekleştirdiği kongrede alınan kararla resmen feshedildi. Partiden yapılan açıklamada kararın bir vazgeçiş olmadığı belirtilerek Gelecek Partisi'ni nasıl samimiyetle, vakarla ve büyük bir heyecanla kurduysak bugün de aynı samimiyet, vakar, ortak akıl ve ortak irade ile kapatıyoruz ifadelerine yer verildi. Alyan Kuruş Örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari Fahri Doğan ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında yapıda yer aldığı öne sürülen yöneticilerle hastane ve bilişim şirketlerinin eski yetkililerinin bulunduğu öğrenildi. Yurt dışına kaçarken yakalanan Alyan Kuruş'un firari kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un Muğla'ya kaçırıldığı araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2030 yılına kadar tahsisli çıkmıştı. Şahin, araç benden habersiz kiralandığı şirket tarafından kullanılmış diyerek kendini savundu ve suç duyurusunda bulundu. Öte yandan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında dikkat çekici yeni tespitlere ulaşıldı. Özmen'in FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı yurt dışındaki şehitliklerin haritasını çıkardı. Yaklaşık bir yıl süren ayrıntılı araştırma sonucunda vatan toprağından uzakta dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 şehitlik ve anıt yurt dışı Türk şehitlikleri ve anıtları haritasıyla kayıt altına alındı. Dijital harita yeni şehitlikler tespit edildikçe güncellenecek.
0: Spor.
1: Süper Lig'in ikinci haftasına oynanacak 3 maçla devam edilecek. Saat 19'da Çaykur Rizespor'la Samsun Spor Çorum'la Kasımpaşa karşılaşacak. Saat 21.30'da ise Fenerbahçe ile Konya Spor mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe Konya Spor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezona harika bir başlangıç yapan Talisca maç kadrosuna alınmadı. Brezilyalı yıldız hakkında ayrılık kararı verildiği iddia ediliyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için yaptığı harcamalarsa 275 milyon euroyu geçti. Transferde en fazla harcama yapan kulüpse 87 milyon euroyla Fenerbahçe oldu. İspanya ile Arjantin arasında olan Dünya Kupası finalinin ardından çıkan kavganın cezaları belirlendi. FIFA, Arjantinli Paredes'e 10, Molino'ya 7 maç men cezası verirken federasyona yarı finaldeki siyasi mesaj ihlali nedeniyle 321 bin dolar para cezası ve sonraki iki iç saha maçında da tribünlerin yarısını kapatma cezası verdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Husti sürpriz bir sonuca imza attı bugün. 10 yıl aradan sonra geri döndü. Premier Lig'deki ilk maçında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Avrupa Şampiyonası'na Letonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette başlayan Amerika'da voleybol takımı A grubundaki ikinci maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. NBA yıldızı James Harden Cleveland'da 3 yıllığına 97 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki oyuncu kariyerinde 500 milyon dolar gelir barajını aşan 4. isim oldu. İstanbul Boğazı dünyanın dört bir yanından gelen yüzücüleri bir kez daha iki kıta arasında buluşturacak yarın. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışının 38.'si pazar günü saat 10'da başlayacak. 64 ülkeden 2500 yüzücü Asya'dan Avrupa'da şu 6,5 kilometrelik mesafeyi kulaç atarak geçecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız 15 yaş üzeri her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Küresel ısınma nedeniyle Arktik Okyanusu'nun üzerindeki deniz buzlarının erimesi, Kuzey Kutbu'nda yeni deniz ticaret yollarının ortaya çıkmasını sağladı. Kutup İpek Yolu olarak isimlendirilen bu yeni rotalar sayesinde Kuzey Asya, Doğu Asya ve Batı Avrupa, Kuzey Kutup Dairesi içinden birbirine bağlanıyor.
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Marmara'da olası büyük bir deprem nerede meydana gelebilir? İstanbul ve çevresindeki kentler olası bir depremden nasıl etkilenir? Türkiye'de hangi fay hatları yakından izlenmeli? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çeken Perinçek, 7 su fayıyla Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksekova Şemdinli hattındaki risklere ilişkin uyarılarda bulundu.
2: Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde, mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman, yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, o rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani şimdi, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda, geriye doğru 10 yıl gittiğinde Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğinde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Yani bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'lık bir deprem olduğunda İstanbul'u etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Aliyon üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Aliyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle umarım yorum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet, evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler, yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için, tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi ve o zaman da uyarılarımızı yaptık.
2: Yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: Yani 4 gün önce.
3: 4 Şubat'ta açıkladım.
2: 4 Şubat'ta 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önce uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada bu üçüncü sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son iki yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Tabii Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık'ta oluyor. Onun Nurdağ var batısında 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti ve 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. o enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu iyi bir dilek değil. Ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani 3'lük, 5'lik evet. Depremler veya 2'lik depremler, 1'lik işte 1000 tane 2 olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7'lik, 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100 bin tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Evet. Hem Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.
2: İstanbul'u konuştuk. Çanakkale Biga hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
3: Şimdi bakın bütün meslektaşlarım Bingöl civarında 7 su fayı var. Orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı
2: Marmara'da geçmişinde çok acı deneyler şeyler var. Acı sonuçları
3: evet,
2: oldu.
3: Evet. Yani Kiğ'nin biraz daha kuzeydoğusunda o fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında biliyorsunuz Balıkesir'i sizin yayında uyarmıştım ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı, yani Sındırgı da Balıkesir'e bağlı. Orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur'da endişem var. Ve Hakkari, Yüksekova, Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak, bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı yüksek hava ve Şemdinli'de yıkım olabilir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara'da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çekti. 7 su fayı içinde uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari yüksek hava Şemdinli hattındaki deprem riskine de işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın tarihi Como kentinde bisiklet kullanımına yönelik yeni bir yasak geliyor. Kararın nedeni ise dikkat çekici. Belediye başkanı Alessandro Rapine ise Temmuz ayında elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı. Rapine ise kazanın ardından şehir merkezindeki bazı bölgelerde bisiklet kullanımının yasaklanması için harekete geçti. Eylül ayından itibaren yaklaşık 30 caddeden oluşan bölgede bisiklet sürmek yasak olacak. Bisikletliler bu bölgeden geçerken araçlarından inmek ve bisikletlerini yürüyerek götürmek zorunda kalacak. Yasak sadece elektrikli bisikletleri kapsamayacak. İtalya'daki trafik kuralları deniyle elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapılmayacak. Belediye Başkanı Rapine ise kararın kamu güvenliği için gerekli olduğunu söyledi. Rapine ise kendisine bisiklet çarpmasının ardından bu konuda bilgi topladığını belirtti. Belediye başkanı kazada hastaneye kaldırılmadığını ancak olayın kendisini bu önlemi almaya yönelttiğini ifade etti. Çarpan bisikletlinin kimliği ise henüz belirlenemedi. Yasak, Como'nun tarihi kent merkezindeki yaklaşık 30 caddeyi kapsıyor. Bu yolların çoğu eski kentin en geniş caddeleri arasında bulunuyor. Aynı yollar kureler tarafından da sık kullanılıyor. Como kent merkezinde zaten otomobiller için sınırlı trafik bölgesi uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç trafiğine yönelik kurallar da sıkılaştırılıyor. Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında bazı araçların şehre girebilmesi için yıllık izin belgesi alması gerekecek. Ayrıca şehre girilen her gün için 3 euro ücret alınacak. Restoran ve mağazalara yapılacak teslimatlarsa sabah 6 ile akşam 23 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Bisiklet yasağı kentte tepkiyle karşılandı. Kararın durdurulması için çevrim içi imza kampanyası başlatıldı. Yerel yurttaş grubu Civitas Como yasağın tartışmalı ve hatalı olduğunu savundu. Nova Como Derneği de kararı protesto etmek için 12 Eylül'de bisiklet sürüşü düzenleyeceklerini açıkladı. Como bisiklet kullanımına kısıtlama getiren ilk İtalyan kenti değil. Palermo'da da 2023 yılından bu yana bazı ana caddelerde bisiklet kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te ise kiralık elektrikli skuterler 2023 yılında yasaklanmıştı. Kentlere özellikle yoğun bölgelerde tek kişilik araçların kullanımına yönelik güvenlik kurallarını giderek sıkılaştırıyor. İtalya'nın tarihi Como kentinde bisiklet kullanımına yönelik yeni bir yasak getiriliyor. Belediye Başkanı Alessandro Rapinese'nin elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından alınan kararla Eylül ayından itibaren yaklaşık 30 caddeden oluşan bölgede bisikletliler araçlarından inerek yürümek zorunda kalacak. Karar elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanacak. Kentte tepki çeken yasağa karşı imza kampanyası başlatılırken 12 Eylül'de protesto amaçlı bisiklet sürüşü düzenlenecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
2: You know, I've been trying to get a truth to fix color mind. Sometimes your nightmare

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ortıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yediği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızalara kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine "gelmenize çok sevinim" diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a "nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim" demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i "Sayın Bakan, bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz" diye eleştirmişti.
2: Sevindi, yok ya. Nerede? Bilmem sevindiğini. Hadi bir takla da göreyim bakalım. Bir oyna bakalım.
3: Oynarım.
2: Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bak.
1: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dileniş

0: Pekcan'ı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazları ile ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in "Ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor" sözlerine "beklerim" diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından "ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var" yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz" demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, "hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var" demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek" dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
1: "Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına."
0: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara "yukarı doğru kayabiliyor musunuz?" diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu" dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkanı adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, "son gün uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır" açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek, "bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum" dedi. Şahin ise yanıt olarak, "kaset derken benim ordunun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır" yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oy alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülükle de suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Kaan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına yakalanan iki şüphelinin taşımasına kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde marifin kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin 23. kongresinde konuştu. Gelecek Partisi resmen feshedildi. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya lideri Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin 23. kongresinde önemli açıklamalara imza attı. Rusya'da yaklaşan seçimlerin ülkenin direncini ve her türlü dış tehdide karşı koyma kabiliyetini teyit edeceğini vurgulayan Putin, Ukrayna ve Donbas'taki operasyon bölgesindeki son gelişmelere de değindi. Putin, cephedeki durum düşman için zorlaştıkça Kiev rejiminin saldırıları daha acımasız ve barbar olacak diye konuştu. İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta düzenlediği saldırıyı 11 ülke kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise uluslararası toplumdan İsrail'in saldırganlıklarını durdurmak için harekete geçmesini talep etti. Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türk ordusunu güçlü, cesur ve çok iyi donanımlı olarak nitelendirdi. İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde bir teori olduğunu ifade etti. Türkiye'nin İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına karşı da uçaklarını havalandırma seçeneğini değerlendirdiği ancak diyalog yoluyla bu krizin aşıldığını anlattı. Furkan Vakfı'na yönelik durma kapsamında gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada örgütün üst yönetimindeki bazı isimlerin FETÖ ile bağlantısı da tespit edildi. 9 şüphelinin telefon irtibatlarında daha önce FETÖ-PDY kapsamında işlem gören veya müzayir kaydı bulunan 24 isim belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari Fahri Doğan ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında yapıda yer aldığı öne sürülen yöneticilerle hastane ve bilişim şirketlerinin eski yetkililerinin de bulunduğu öğrenildi. Dışına kaçarken yakalanan Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'ya kaçırıldığı araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2030 yılına kadar tahsilli çıkmıştı biliyorsunuz. Şahin, araç benden habersiz kiralandığı şirket tarafından kullanılmış diyerek kendi savundu ve suç duyurusunda bulundu. Öte yandan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında dikkat çekici yeni tespitlere ulaşıldı. Özmen'in FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi. 2019 yılı kurulan Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini bugün itibariyle resmen sonlandırdı. İlk seçimde iktidar olacağız iddiasıyla siyaset sahnesine adım atan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından bugün resmen feshedildi.
0: Ekonomi.
1: 4 yıllık düzenleme rafa kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yastık altındaki fiziki altınların finansal sisteme kazandırılmasına yönelik 2022 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyi kaldırdı. Kaldırılan bu düzenleme fiziki altınların banka altın hesaplarına aktarılmasını ve belirli şartlarla Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesini öngörüyordu. Vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma uygulamasında son günlere girildi artık. Vergi prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlarını daha uzun vadeye yaymak isteyenler için son 10 gün. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Vergi Denetim Kurulu'nun sahte belgelerle mücadelesi kapsamında mercek altına aldığı 34.315 mükellefe gönderilen yazılar sonrası milyarlarca liralık düzeltmekte. Mükellefler incelemeye gerek kalmadan toplam 28,7 milyar liralık matrağı gönüllü olarak düzeltti. İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu. En düşük tarife 3.650 lira. Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında ise 4.380 liradan başlayacak bu fiyat. Tarifeye göre dönüş kilometresi hesaba katılmayacak ve belirlenen ücretlerin üzerinden velilerden ek ücret talep edilmeyecek. Okulların açılmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da geçen yıla oranla bazı okullar %50'yi aşan bir zam yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında biliyorsunuz farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da Çobani Stadyumu'nda başlayacak. Mücadele ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yabancı oyuncu sayısını azaltmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Musaba, Payet, Fred, Şerif ve Livakovic'in ardından Brezilyalı yıldız Talişka'da El Cezire ile el sıkıştı. Konyaspor maçı kadrosundan da çıkarılan tecrübeli oyuncudan beklenen bonservis geliri ise en az 15 milyon euro. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Husti 10 yıl aradan sonra geri döndü. İngiltere Premier Lig'deki ilk maçında bugün dev rakibi Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. İstanbul Boğazı dünyanın dört bir yanından gelen yüzücüleri bir kez daha iki kıta arasında buluşturacak. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışının 38.'si yarın saat 10'da başlayacak. 64 ülkeden 2500 yüzücü Asya'dan Avrupa'ya yaklaşık 6,5 kilometrelik mesafeyi kulaç atarak geçecek. Haberleri aktardık. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Evet ya, enerji bombamız geldi. Sevgili Nurten Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gülen yüzünüzde.
3: Çok teşekkür ederim. Sırf bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
2: Görüşmek üzere o zaman. Hayırlı günler. Nurten Hanım zehirlenmeyle ilgili konuşuyor. Tavuktan bahsediyor. Tavuk firmasından eleştiri alıyor. İnanılır gibi değil ya. Vallahi billahi. Ya yeter bizi maddiler perişan olduk ya. Şunu borca sokun Allah'ını severseniz. Nedir bizim bu çektiğimiz ya falan diye. Allah Allah. Siz iyi ki varsınız ve harika işler yapıyorsunuz. Son günlerdeki zehirlenmeleri çok önemli detaylarıyla aktardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pekala. DJ Festo, Türk İş Bomba geliyor sevgili kardeşim Kemal. DJ Festo tüm dijital platformlarda. Hadi bakalım.
3: Bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te benzer anlam taşıyan bir savda yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü birleştirirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 21 Ocak'ta 6.767 liradan satılan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktı. Sonraki aylarda ise yükseliş ve düşüşler birbirini takip etti. Mart ayında sert şekilde gerileyen altın, Nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise aşağı yönlü bir seyir izledi. 21 Ağustos'a gelindiğinde gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıkarak 7.051 liraya ulaştı. Peki altın 8 aylık süreçte nasıl bir yol izledi? 21 Ocak 2026'da gram altının fiyatı 6.767 lira seviyesindeydi. Takip eden bir aylık süreçte altın yükselişe geçti. 21 Şubat'ta gram altın 7.183 liraya çıktı. Böylece gram altın 21 Ocak'a göre yaklaşık %6,1 değer kazandı. Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıkan gram altında, Mart ayında ise yön aşağı döndü. 21 Mart'ta gram altının fiyatı 6.400 liraydı. Böylece gram altın 21 Şubat'a göre yaklaşık %10,9 değer kaybetti. Şubat ayında görülen yükselişin ardından Mart ayında yaşanan sert geri çekilme, altın yatırımcısının da fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oldu. Mart ayındaki sert düşüşün ardından Nisan ayında altın yeniden yükselişe geçti. 21 Nisan'da gram altının fiyatı 6.900 liraya ulaştı. Böylece gram altın 21 Mart'a göre yaklaşık %7,8 değer kazandı. Nisan ayında 6.900 liraya ulaşan gram altın, Mayıs ayında bu seviyeyi koruyamadı. 21 Mayıs'ta gram altının fiyatı 6.636 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Nisan'a göre yaklaşık %3,8 değer kaybetti. Mayıs ayında altın fiyatlarında yukarı ve aşağı yönlü hareketler yaşanırken, yatırımcıların odağında küresel ekonomik gelişmeler yer aldı. Altındaki aşağı yönlü hareket Haziran ayında daha da belirginleşti. 21 Haziran'da gram altının fiyatı 6.205 liraya kadar geriledi. Böylece gram altın 21 Mayıs'a göre yaklaşık %6,5 değer kaybetti. Nisan ayında 6.900 lira seviyesinde bulunan gram altın 2 aylık süreçte yaklaşık 695 lira gerilemiş oldu. Haziran ayında yaşanan düşüşün ardından Temmuz ayında gram altında yatay bir seyir görüldü. 21 Temmuz'da gram altının fiyatı 6.200 lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece gram altın 21 Haziran'a göre yaklaşık %0,1 değer kaybetti. Haziran ve Temmuz aylarında 6.200 lira seviyelerinde seyreden gram altında, Ağustos ayında ise ibre yeniden yukarı döndü. 21 Ağustos'ta gram altının fiyatı 7.051 liraya yükseldi. Böylece gram altın 21 Temmuz'daki 6.200 liralık seviyesine göre bir aylık süreçte yaklaşık %13,7 değer kazandı. Ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişle birlikte gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıktı ve önceki aylarda yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünü telafi etti. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından biri olan altın, 8 aylık süreçte oldukça dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, 21 Ocak'taki 6.767 liralık seviyesinden 21 Ağustos'taki 7.051 liralık seviyesine çıkarak 284 lira değer kazandı. 8 aylık fiyat serisinin başlangıcına göre gram altındaki toplam yükseliş yaklaşık %4,2 oldu. 21 Ocak'tan 21 Ağustos'a kadar geçen süreçte sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktıktan sonra Mart ayında geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen altın, Mayıs ve Haziran aylarında değer kaybederken Temmuz ayında 6.200 lira seviyesinde kaldı. Ağustos ayında ise güçlü bir yükseliş yaşayan gram altın 21 Ağustos'ta 7.051 liraya çıkarak seviyesinin yaklaşık %4,2 üzerine çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Özel Haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Soy, sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları Radyo Sputnik'e Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2020 yılında binlerce öğretmen için sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimizi görev süreniz doldu diye sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama biz tabii bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunu siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz idare mahkemelerinin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde ciddi bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görev yerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı. Ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık.

0: olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı eğitim işin kazandığı çok önemli bir dava. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okul davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Toy sözlerine şöyle devam etti.
0: Bir sistem, bir hukuk düzeninde yok. Okullar en başta niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler de zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden, isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerine. AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin hatta atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak. 1.200.000 öğretmen arasından tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi o okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız. Ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
0: Seni okuldan aldım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanı ile ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahaleleri de elinden alan, çerez dedik, git çerezi anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın neyse projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alırım. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi o statüdeki okullarda görev yapmış çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o çerezle birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi değer adı altında birçok uygulamayı hayata geçirdiler. Buna karşı da eğitim. demişim. Eylem kararları var. Örneğin ÇEDES'le ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın bir camiyle değil.

0: çoğu zaman bunlar merdiven altı. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatın, cemaatin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programları içinde öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım, alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama biz bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
0: Burada mesele aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde projelendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen işte bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi. Bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler. Siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz, biz görevimizi baş öğretmenimizden aldık. Biz cumhuriyetin yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdikleri müfredat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evsel olmayan bir takım dogmatik düşünce ...lerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, cumhuriyetin öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yol taşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
0: 2026-2027 yılı için, eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu, hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, çok faşizan bir tutumla yazılmış, emreder tarzda ifadelerle. Ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor. Ve tek tip öğretmen dediğimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlükle kapatmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda, yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde işte işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da dedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi. Ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibaresi vardı. Ama o günden bugüne gelindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenle ilgili işte işlem yapacaklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. önlük giymek gibi bir dayatma olamaz. Öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşama müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir kadın düşmanlığı, iki tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler ama elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olamaz ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer. Aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmenler de kendi siyasi gündemlerini alet eden ve bu politikaları da, eğitim öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili davalarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sen diyor sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencileri bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurdu. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinizi istediğim yere atarım. Bunu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen Bakan Tekin talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuka aykırı. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve eğitim alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış, okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor, güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok altında bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitim işten örgütlü mücadeleden alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız. Hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokratik haklarımızı kullanacağız, hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere susun ve benim siyasi propagandamı yapın anlamına geldiğini söyleyen Toy şunları aktardı.
0: Borçlandırılmış yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün Mesemler'de yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve baskı altına alan, denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sömürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa, yok milli manevi değerler, yok toplumsal hasiyet. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği açığı, az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi bir boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta, öğretmenin nerede oturacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şimdi aynı şiddete karşılığını alacak Hakan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması, kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetini sendikalar aracılığıyla bakanlığa iletti. Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
0: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var, eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde ama o il atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak, öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla birçok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarımızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzakta ailesinden ayrı eğitim öğretme başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakları için bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim, öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni kodlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa kıtasına etkisi altına alan rekor sıcaklıklar ve şiddeti kuran kıtanın su yollarına vurdu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ren, Tuna ve Po nehirlerinin yataklarının kuruyarak kumlu alanlara dönüştüğü gözlemlendi. Su debilerinin dip seviyeleri gerilemesi, soğutma suyuna bağımlı çalışan nükleer santrallerde de enerji krizine yol açtı. Tuna nehrindeki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesi, bölge ülkelerinin enerji altyapısını da derinden sarstı. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayan tek nükleer tesisi, Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise su kanalı açma girişimleri de sonuç vermedi. Benzer bir kriz Macaristan sınırlarında da yaşandı. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına sağlayan Pax nükleer santrali, nehir sularının çekilmesi nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi. Almanya'nın Kaup bölgesinde su seviyesi 24 santimetreye, yer yerse 8 santimetrenin altına indi. Yük gemileri kapasitelerinin yalnızca %20'siyle seyredebiliyor, bu da navlun maliyetlerini katlayarak tedarik zincirini kilitliyor. İtalya'nın en uzun nehri Po'da suların çekilmesiyle Adriyatik Denizi'nin tozlu suyu nehir yatağına doğru ilerledi. Bu durum bölgedeki tarım arazilerini ve hasadı doğrudan tehdit ediyor. Güney ve Batı Avrupa'da kış aylarında yağışlar yüksek seyretmiş olsa da Mayıs ayından itibaren başlayan aşırı sıcak dalgaları toprak nemini tamamen yok etti. Uzmanlar olası yağışların susuz toprak tarafından emileceğini ve nehir seviyelerini hemen toparlayamayacağını belirtiyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık Avrupa kıtasının ana su yolları olan Ren, Tuna ve Po nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Tarihi çekilme nükleer santrallerde üretimi durdururken küresel tedarik zinciri ve tarımsal üretimde durma aşamasına geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yüksek hızlı tren biletlerine beklenen zam yansıdı. Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan standart bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık yüksek hızlı tren seferlerinde uygulanan bilet tarifelerine zam yaptı. %6,45 oranındaki artışla birlikte ortaya çıkan yeni fiyatlar yolcu biletlerine de yansıtıldı. Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 930 liradan 990 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren tarifelerinde bu yıl Ocak ayından sonra ikinci kez artışa gidilmiş oldu. 2023 başında 215 lira olan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti Ocak ayında 248 TL'ye, Temmuz'da 323 TL'ye ve Eylül ayında 430 TL'ye yükselmişti. 2024 Temmuz'unda %25,6 zamla 430 TL'den 540 TL'ye çıktı. 2025 başında ise 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi. Bu zam %44,4 oldu. 2026 Ocak ayında yapılan ilk zamla bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıkmıştı. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti 2023'ün başında 215 TL'yken yaklaşık 3,5 yılda yapılan zamlarla 930 TL'ye yükseldi. Böylece bilet fiyatı %333 arttı. %6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine de yansıtıldı. Yüksek hızlı tren hatlarında yeni bilet fiyatları şöyle şekillendi. Ankara-İstanbul 990 lira, Ankara-Eskişehir 511 lira, Ankara-Konya 458 lira, Ankara-Sivas 1000 lira. Eskişehir ve Konya aktarmalı veya çıkışlı seyahat edecek yolcular için uygulanan güncel bilet fiyatları ise şu şekilde listelendi. Eskişehir-İstanbul 639 lira, Eskişehir-Sakarya 601 lira, Eskişehir-Konya 708 lira, Eskişehir-Sivas 1597 lira, Konya-İstanbul 1442 lira. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık yüksek hızlı tren biletlerine %6,45 zam yaptı. Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan ekonomi sınıfı bilet 990 liraya yükselirken, İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti 2023 başından bu yana yaklaşık %333 arttı. Yeni tarifeyle Ankara-Sivas 1000, Konya-İstanbul 442, Eskişehir-İstanbul ise 639 liraya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tunak Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılında tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızaları kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
2: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakalım. Bir oyna bakalım.
3: Oynarım.
2: Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bakayım.
1: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazlarıyla ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerim diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesiyle manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkış ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek," dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
4: Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına.
1: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara "Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?" diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensuptaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum dedi. Şahin ise yanıt olarak kaset derken benim Ordu'nun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla, istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yıllar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülükle de suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına yakalanan iki şüphelinin taşımasına kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza.

0: en uygun karşılığı olan topu uzaklaştıran klasik stoper ya da halk ağzıyla söylersek temizleyici stoperi anlatacağız. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Bu oyuncu tipinin temel felsefesi son derece nettir. Top varsa uzaklaştırılır, rakip varsa durdurulur. Pas yüzdesi, teknik kapasite ya da oyun görüşü gibi detaylarla ilgilenmez. Onun görevi kaleye yaklaşan tehlikeyi saf dışı bırakmaktır. Gerektiğinde topu tribüne yollar, gerektiğinde rakip forveti fiziksel üstünlüğüyle yıldırır. Temaslı oyunu sever, hava toplarına hakimdir ve müdahale anında tereddüt etmez. Onun futbol tanımı risk almadan güvenli oynamaktır. Bu stoper tipi genellikle dörtlü savunmaların ya da düşük blok savunmaların bir parçasıdır. Rakip sürekli uzun top atıyorsa, ikinci toplar üzerinden pozisyon arıyorsa bu tür savunmacılar takım için adeta bir sigorta gibidir. Özellikle İngiltere Premier Ligi, Türkiye Süper Ligi gibi fiziksel mücadelenin ön planda olduğu liglerde bu kaleci tipi uzun yıllar boyunca bel kemiği olmuştur. Çünkü burada işler bazen ayakla değil yürekle çözülür. Ve no-nonsense stoperler yüreğini ortaya koyan adamlardır. Bu oyuncular genellikle fiziksel olarak oldukça güçlüdür. Boyları uzundur, göğsü, omuz yapıları gelişmiştir. Hava toplarında üstünlük sağlar, rakip santraforla birebir mücadeleye girmekten çekinmez. Genellikle yavaş ama sağlam adımlarla oynarlar. Ayağı pasla değil, doğrudan uzaklaştırma odaklı top kullanımıyla tanınırlar. Mental olarak cesur, kararlı, lider ruhlu ve gerekirse faul yapmayı bilen oyunculardır. Onlar için gerekirse kart gör ama pozisyonu kes prensibi kutsaldır. Bu tip stoperlerin günümüzde teknik direktörler tarafından tercih edilme nedeni yanında bir oyun kurucu stoperle birlikte dengeli bir yapı kurma arzusudur. Yani biri topu oyuna sokarken diğeri savunmanın bel kemiği olur. Bu yapı geçmişte Vidic-Ferdinand ikilisinde mükemmel şekilde görülmüştür. Vidic tam anlamıyla bir no-nonsense stoperdi. Sertti, sarsılmazdı, rakip ceza sahasına yaklaştığında onun gölgesi yetiyordu. Topu ayağına aldığında süslemezdi. Gerekirse tribünlere gönderir, takımını organize ederdi. Yanındaki Ferdinand ise daha yumuşak, daha pasçıydı. Türkiye'de bu rolün en belirgin isimlerinden biri kuşkusuz Bülent Korkmaz'dır. Cengaver lakaplı Bülent Galatasaray savunmasının lideriydi. Teknik kapasite yerine liderlik, kararlılık ve fiziksel mücadeleyle ön plana çıkmış, gerektiğinde burnunu kırıp oyuna devam etmiş, bu karakteriyle de taraftarların gönlünde taht kurmuştur. Aynı şekilde Servet Çetin de topu ayağına aldığında değil, rakip topu ayağına aldığında daha etkiliydi. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper tipi bazı dezavantajlar da barındırır. Öncelikle teknik kapasitesinin düşük olması nedeniyle topu oyuna sokarken hata yapabilir. Rakibin önde pres yaptığı anlarda panikleyebilir, geri pas yapacak alan bulamayınca topu uzun vurmak zorunda kalabilir. Ayrıca oyunun temposunu kontrol etmek ya da pas zincirine katılmak gibi görevleri yerine getirmesi beklenmez. Bu da takımın geriden oyun kurmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden modern futbolda tek başına değil, daha yaratıcı bir stoperle birlikte oynatılması yaygındır. Unutmamak gerekir ki büyük turnuvalar genellikle büyük savunmacılarla kazanılır. Ve o savunmacıların çoğu süsü değil mücadeleyi tercih eden, ayağındaki topa değil yüreğindeki kararlığa güvenen isimlerdir. No-nonsense stoperler bu yüzden hala değerli, hala vazgeçilmezdir. Çünkü bazı işler hala düz, dürüst ve kararlı oyuncular ister. İşte bugün futbolun ansiklopedisinde topu taca attığında bile tribünleri ayağa kaldıran, topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoperleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
1: Gazeteci Mehmet Ali Güller, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Güller, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Ortada bir metin yok. Bizzat iktidar tarafından pakt olarak da nitelendirilen bir anlaşma bu. Ama böylesi bir anlaşmanın metni yok. Meclise gelmiş ve onaylanmış da değil. Böyle bir metin Pakistan ya da Suudi Arabistan tarafından da açıklanmadı. Bunu önce bir sorgulamak gerekiyor. Yani bu kadar önem verilen bir savunma anlaşmasının niye metni açıklanmıyor? Bu metnin içerisinde bir takım 3 ülkenin kamuoyunun da henüz hazır olmadığı ya da bölgesel olarak içeriği sıkıntı doğurabilecek hususlar olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa aslında adı ortak savunma anlaşması olsa bile içeriği hem henüz tam dolu değil mi? Şimdi bu ikisi de olabilir. Ama ikincisinin ben ağır bastığını düşünüyorum. Bu anlaşma Amerika'nın böyle karşısında konumlandırılabilecek bir anlaşma değil. Zaten her üç ülkede, Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bu anlaşmayı esas olarak Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiler. Yani onun karşısında değil. Çünkü Suudi Arabistan'ın Amerika ile çok önemli savunma anlaşmaları var. Türkiye'nin hem ikili savunma anlaşmaları var, hem NATO nedeniyle böylesi anlaşmaları var. Pakistan ordunun ve Pakistan istihbaratının Amerika ile çok özel ilişkileri olduğunu biliyoruz ki bu biraz da Amerika'nın yeni belirlediği savunma stratejisiyle ve güvenlik stratejisiyle ilgili. Hatırlarsan Aralık ve Ocak aylarında üst üste yayınlanan bu güvenlik ve savunma stratejisi belgelerinin temel özelliği şuydu. Amerika bir nevi adına Donru doktrini dedikleri yeni Monroe doktrinini uygulayacaktı. Yani Batı yarımküre benim çöplüğüm, buranın horozu da benim diyordu. Ama diğer yarımkürede Çin'le çok büyük mücadele edeceğini, esas olarak Çin'e odaklanacağını ve bu nedenle de gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'daki işlerini ve oradaki sorumlulukları, oradaki yükleri müttefiklerine paylaştırmak istediğini zaten savunma stratejisinde ifade etmişti. O savunma stratejisine baktığımızda ve 3 başkentin de bu Mekke anlaşmasını bir bütünleyen mekanizma olarak tariflerine baktığımızda aslında ortaya çıkan şey bu stratejiye uygun olarak Amerika'nın yük paylaşımı yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. Amerika eğer bir güç kaybı yaşamasaydı, yani tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Amerika eğer Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözmüş olsaydı ya da Amerika İran'ı diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olur muydu? Kuvvetle muhtemel olmazdı. Çünkü o zaman bu üç ülkede böyle bir anlaşmaya, bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymayacaklardı.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Mehmet Ali Güller, anlaşma metninin yayınlanmasına dikkat çekerek önem verilen bir savunma anlaşmasının metninin neden açıklanmadığına bakmak gerek, dedi. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayı Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiğini belirten Güller, Washington'un savunma ve güvenlik stratejisine işaret etti. Güller, Amerika güç kaybı yaşamasaydı, tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözseydi ve İran'ı diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olmazdı. Bu üç ülkede bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymazdı, ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Haftanın kapanışında yine sizlerle keyifli haberler için biraz kültür sanat, biraz daha kültür sanatın teknolojiye bakan tarafını konuşmak için birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayhan, bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bugün size enteresan bir konu seçtim. Bugün biraz sizlerle sesin yolculuğunu konuşacağız. Sesin yolculuğu da ne ola ki demeyin. İlk o Thomas Alva Edison'ın o icat ettiği fonograftan bugünkü o Napster'lara, ses satanlara, müzik satanlara kadar geçen o macerayı konuşacağız. İnanılmaz bir macera var orada. Gerçekten de inanılmaz konuşacak şey var. Bir saate hepsini sıkıştırmaya çalışacağım sizlerle birlikte. O zaman haydi başlayalım. Şimdi ses diyoruz değil mi? Ses bir zamanlar doğduğu anda ölüyordu, kayboluyordu. Bir şeyi bugünün fazlasıyla doğal kabul ediyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Mesela bir insanın sesini kaydedebilmek. Çok basit bir şey. Şu anda sizinle konuşuyorum. O ses bir sürü yerde kaydoluyor. İşte telefonu çıkarıyoruz mesela, konuşuyoruz. Bir tuşa basıyorsunuz, sesimiz hop orada kalıyor. Bir şarkıcı ölüyor ama sesi yaşamaya devam ediyor. 50 yıl önce kaydedilmiş bir konseri mesela açıp çatır çatır dinliyoruz ve acayip keyif alıyoruz. 100 yılı aşkın süre önce yaşamış bir insanın sesini bile duyabiliyoruz. Oysa insanlık tarihinin neredeyse tamamında böyle bir şey mümkün değildi. Mozart'ı biliyoruz ama Mozart'ın mesela nasıl konuştuğunu biliyor muyuz? Hayır. Beethoven'ın mesela bestelerini biliyoruz. Ama Beethoven'ın kendi eserlerini nasıl yorumladığını duyamadık hiç. Shakespeare'in mesela kelimeleri elimizde ama Shakespeare'in sesinin nasıl çıktığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü insanlık görüntüyü ve düşünceyi saklamanın yollarını çok erken buldu. Mağara duvarına resim çizdi, yazıyı icat etti, heykel yaptı, sonra fotoğrafı geliştirdi. Ama ses başka bir şey. Ses doğduğu anda ölüyordu. Bir insan konuşuyor, hava birkaç saniye titreşiyor, sonra o titreşim yok oluyor, ses de yok oluyor. Müzik de aynı kaderi paylaşıyordu. Bir orkestrayı dinlemek istiyorsanız orkestranın karşısında bulunmanız gerekiyordu. Bir piyanisti dinlemek istiyorsanız piyanistin o anda piyano çalması gerekiyordu. Müzik bir nesne değildi. Satın alamıyordunuz. Cebinize koyup eve götüremiyordunuz. Müzik gerçekleştiği ana ve mekana bağlıydı. İşte 19. yüzyılın ortalarında bazı mucitler ses dalgalarını bir yüzeye çizmeyi başardı. Edward Leon Scott de Martinville fonografı sesin izini kağıda getiriyordu. Ama o izi yeniden sese çeviremiyordu. Yani insan sesi ilk kez görülebiliyordu fakat hala geri getirilemiyordu. Büyük kırılma 1877 yılında geldi. Thomas Alva Edison telefon ve telgraf üzerine çalışırken ses titreşimlerinin fiziksel bir yüzeye işaretlenebileceğini düşündü. Ortaya çıkan cihazın adı fonograftı. Bugünkü gözle bakılınca kaba bir makine, bir silindir. Üzerine sarılmış ince bir kalay folyo var, bir diyafram, bir iğne, büyükçe de bir ağızlık. İnsan ağızlığa yaklaşıyor ve konuşuyor. Ses diyaframı titreştiriyor. İğne bu titreşimleri folyonun üzerinde bir iz olarak kazıyor. Sonra işlem tersine çevriliyor. İğne aynı izlerin üstünden geçiyor. Diyafram neden titreşiyor ve makine az önce söylenmiş sözleri size geri veriyor. Gürültülü, bozuk, mekanik ama tanınabilir bir insan sesi çıktı orada. İşte Smithsonian'ın kayıt tarihi arşivlerinde de vurgulandığı gibi Edison'ın 1877'deki fonografı sesi hemen kaydedebilen hem de yeniden çalabilen ilk başarılı makineydi. Edison'ın ilk denemeleriyle özdeşleşen söz Mary Had a Little Lamp, yani o şarkı vardır ya, o şarkı. Bugün birkaç saniyelik bu kayıt bize estetik olarak pek bir şey ifade etmeyebilir ama işte fakat mesele şarkının güzelliği değil. İnsanın tarihinde ilk kez insan konuşmasını bitirdikten sonra sesin odada kalmaya devam etmesi önemli. Ses sahibinden ve zamandan ayrılmış durumda artık. Bence kayıt tarihinin en büyük devrimi de burada. CD değil, MP3 değil, Spotify değil. Çünkü onlardan önce çözülmesi gereken temel problem buydu. Bir saniye önce var olan, şimdi artık var olmayan titreşimi nasıl geri getirirsin? Bakış açısı bu. Edison bunu başardı ve ses ilk kez bir çeşit hafızaya kavuştu. Ama fonografın ciddi eksikliği vardı. Bir sesi kaybetmek başka bir şey, o sesi yüz binlerce insana ulaştırmak başka bir şeydi. Silindir üzerine kayıtların çoğaltılması zordu. Kayıt teknolojisinin bir endüstriye dönüşmesi için yalnızca kayıt değil, seri üretim gerekiyordu. İşte bu noktada Emil Berliner devreye girdi. 1887'de gramofon sisteminin temel patentlerini aldı. Silindir yerine düz diski kullandı ve tek bir ana kayıttan çok sayıda kopya üretmeyi kolaylaştıran yöntemleri geliştirdi. Düz disk daha rahat saklanıyordu, plak gibi düşünün, ve daha rahat çoğaltılabiliyordu ve ticari olarak dağıtılabiliyordu. Edison'ın sorusu şöyle: sesi nasıl saklarız? Berliner'in gramofonu buna ikinci bir soru ekledi: sesi nasıl çoğaltırız? Müzik endüstrisinin tohumu esas burada atıldı işte. Bir şarkıcı bir yerde bir kez söyleyecek, fabrikalar o performansın binlerce kopyasını üretecek ve sanatçı hiç gitmediği şehirlerde insanların salonlarına girecek. İşte 20. yüzyılın başında 78 devirlik plaklar yaygınlaştı. Büyük bölümü daha sonra alışacağımız vinilden değil, şak denen sert kırılgan bir malzemeden yapılıyordu. Elinizden düşürdüğünüzde esnemiyordu, çatlıyor ya da kırılıyordu. Ama daha önemli sınırlaması süreydi. Yani bir yüzüne yaklaşık 3 ila 5 dakikalık kayıt yapabiliyordunuz. İşte bu dönemin kayıt stüdyoları da bugünkülere benzemiyordu tabii ki. Akustik kayıtta orkestranın önünde dev bir huni var. Müzisyenlerin yerleri enstrümanlarının ne kadar güçlü olduğuna göre ayarlanıyormuş. Güçsüz çalan çalgılar huninin dibine yaklaşıyor, yüksek sesli olanlar geriye çekiliyor. Bazen klasik orkestrasyon bile kayıt makinesinin ihtiyaçlarına göre değiştiriliyormuş. Yani daha ilk yıllarda kayıt icranın nötr bir tanığı değil, icrayı biçimlendiren bir güç haline dönüşmüş. Plak şirketleri de çok hızlı bir biçimde repertuar, yıldız ve katalog mantığı geliştirmiş. Bir sanatçının adı artık yalnızca afişte değil, evde duran etiketin üstünde de yaşamaya başlamış. Kayıt numaraları, kapaklar, şirket logoları, dağıtım ağları ortaya çıkmış. Müzik tarihinin modern anlamdaki katalog fikri, yani geçmiş kayıtların yıllar sonra tekrar satılabilmesi de bu fiziksel arşiv sayesinde doğmuş. İşte burada müzik ilk kez ciddi bir para makinesine dönüşmeye başlamış. Mesela Victor'un 1909 kataloğunda sıradan 10 veya 12 inçlik plaklar yaklaşık 60 sentle 1.25 dolar arasında satılırken, mesela Caruso gibi opera yıldızlarının bulunduğu prestijli o Red Seal serisi 1 dolardan başlayıp 7 dolara kadar çıkıyormuş. O dönemin 7 dolarlık bir plağı bugünün alım gücüyle yüzlerce dolarlık lüks bir ürüne denk geliyor bu arada. Hani 7 dolar dedik ki abi deyip geçmeyin, enflasyonu bilmem neyi düşünün. Yani kayıt şirketi yalnızca sesi çoğaltmıyor, yıldızın adını da fiyatlandırıyor. Peki sanatçı bu paranın ne kadarını alıyordu? Bunun tek bir cevabı yok. Mesela Caruso gibi yıldızların özel ve ayrıcalıklı sözleşmeleri varmış o zamanlarda. Ama sıradan sanatçı açısından sistemin nasıl çalıştığını gösteren çok somut bir örnek var. Mesela Victor'un 1927'deki ünlü Bristol kayıtlarında müzisyenlere kayıt seansı için $50 ödenmiş. Ayrıca satılan her plak için 2,5 sent telif garantisi verilmiş. Yani daha ilk plak çağında bugüne kadar sürecek temel gerilim kurulmuş. Plak şirketi dağıtım ve pazarlama sermayesi koymuş, sanatçı ise satış fiyatının tamamını değil, sözleşmesinde tanımlanan küçük bir payı almaya başlamış. İşte bu teknik sınırın kültürel sonucu çok ilginç. Nedir? Teknoloji müziği yalnızca saklamıyor, müziğin biçimine de karışmaya başlamış. Popüler şarkının birkaç dakikalık bir forma yerleşmesinde radyo programcılığı, işte ne bileyim dans kültürü ve ticari tercihlerin yanında kayıt ortamının fiziksel sınırlarının da payı varmış. Yani makinenin yapabildiği şey bestecinin ve icracının yapmayı tercih ettiği şeyi etkilemeye başlamış. Ve kayıt endüstrisinin ilk büyük yıldızlarından biri Enrico Caruso olmuş. Caruso'dan önce hani bir opera sanatçısının şöhreti büyük ölçüde konser salonlarına bağlıymış. Yani kayıtla birlikte sanatçı artık bir şehirde bir akşam 1000 kişiye değil aynı performansın kopyaları aracılığıyla dünya yanında milyonlarca insana ulaşabilmeye başlamış. İşte Caruso gibi güçlü seslerin erken kayıt dönemine çok uygun olması da çok önemli. Akustik sistem bugünkü mikrofon gibi her ayrıntıyı eşit hassasiyetle yakalayamıyor. Bazı enstrümanlar ve sesler kayıtta çok daha iyi sonuç veriyor. İşte bu yüzden teknolojinin erken döneminde iyi kayıt edilen müzikle iyi müzik aynı şey değilmiş. Kayıt cihazı repertuarın hangi bölümünün öne çıkacağını bile etkileyebiliyormuş. Şimdi efendim bir şarkıya doğru gidelim. Caruso'nun Vestila Giubba yorumlarından birini dinleyeceğiz. Bu parçayı yalnızca eski bir opera kaydı olarak değil, müziğin ilk kitlesel nesneye dönüştüğü dönemin sesi olarak düşünün. Bir adamın bir yüzyıldan uzun süre önce söylediği bedeni çoktan yok olmuş ama birkaç dakika bizim odamıza girebiliyor dinleyelim.

Evet, size bu konularda teknik bir sürü bilgi veriyorum ama bu şarkı hakkında daha önce de size anlatmıştım. Tekrar anlatmakta fayda görüyorum. Carrizo'nun bu şarkısı Vestila Gioba nedir? Palyaço'nun şarkısı. Palyaçolar, Pagliacci operasının en önemli, en önde gelen aryalarından bir tanesi. Kostümünü giy, yüzünü boya. İnsanlar para verdi, onları güldürmek zorundasın. Kalbin parçalanmış olsa bile gül palyaço diyor şarkı efendim. Daha sonra bir metafora dönüştü tabii ki bu. Nasıl bir metafora dönüştü? İnsanlar içleri kan ağlarken bile birilerini güldürmek zorunda olduklarında işte bu şarkı sıkça ve doğru biçimde söylenmeye başladı. İnsanlık tarihinin en eski, dediğim gibi, metaforlarından biridir. Hadi bunu söyledikten sonra tekrar konumuza gelelim. Efendim, ne demiştik? İşte Carrizo'nun sesini dinledik. Mikrofon sesi yakınlaştırdı. Band gerçeği değiştirdi. Bugün kulağımıza biraz uzak, biraz hayaletimsi gibi geliyor bu kayıt, değil mi? Ama tam da o yüzden çok önemli. Çünkü yalnızca bir şarkıcı değil, kayıt teknolojisinin henüz çocukluk dönemini duyduk beraberce. Yani ilk kayıt sistemlerinde bugün bildiğimiz anlamda bir mikrofon yoktu. Sanatçı büyük bir Huni'nin önüne geçiyor ve ses enerjisinin diyaframı fiziksel olarak hareket ettirebilmesi için yeterince güçlü söylemek zorunda kalıyor. Yani arka planda mesela soft bir müzik olmaz. Adam Vestila Gioba diye bağırıyor. Bağırmasa o belki de o kadar kayıt yapılamayacak. İşte bu hangi enstrümanların kolay kaydedilebildiğinden şarkıcının nerede durabileceğine kadar her şeyi etkileyen bir sistem. 1920'lere gelelim. 1920'lerde elektrikli kayıt sistemleri ve mikrofon yaygınlaşınca sadece ses kalitesi yükselmedi. Şarkı söyleme biçimi de değişti. Mikrofon insan sesini büyütmekten daha fazlasını yaptı. Şarkıcı ile dinleyici arasındaki mesafeyi küçülttü. Artık salonun en arkasındaki dinleyiciye bağır bağır bağırmanız gerekmiyordu. Nefesiniz, fısıltınız, hatta en küçük nüansınız kayıtlara girebiliyordu. İşte Bing Crosby gibi o crooner'ların başarısı da bununla yakından ilişkiliydi. Neden? Şarkıcı artık sahnenin öbür ucundan değil, sanki kulağınızın hemen yanından söylüyor gibi söylüyordu. Teknoloji yeni bir vokal estetiği yaratmıştı. Mikrofon yalnızca var olan müziği daha iyi kaydetmedi. Daha önce mümkün olmayan bir yakınlık biçimi üretti. Kayıt tarihinin tekrarlanan kuralı işte burada ortaya çıktı. Yeni teknoloji önce eski alışkanlıkları daha iyi yapmak için kullanıldı. Sonra biri çıkıp bununla daha önce yapılamayan ne yapabiliriz diye sormaya başladı. Asıl devrim işte o ikinci soruda başladı. 1930'larda Almanya'da geliştirilen ve savaş yıllarının olgunlaşan o manyetik band bu ikinci soruya cevap verebilecek en güçlü silahlardan biri oldu. Savaş sonrasında teknoloji Amerika'daki stüdyolara yayıldı ve kayıt ilk kez gerçekten düzenlenebilir bir malzemeye dönüştü. Mesela Bing Crosby'nin burada ikinci kez karşımıza çıkması burada tesadüf değil. Şimdi radyo programlarını sürekli canlı yapmak istemiyordu Bing Crosby. Kaliteli biçimde önceden kaydedip düzenleyebilmek çok büyük bir avantajdı onun için. Band teknolojisinin Amerikan yayıncılığında ve stüdyolarında benimsenmesini hızlandıran isimlerden biri de işte o oldu. Böylece kayıt yalnızca müzik endüstrisinin değil, radyo yayıncılığının zaman düzenini de değiştirdi. Canlı olmak zorunda olma baskısı azaldı. Doğrudan diske kayıt döneminde performans büyük ölçüde olduğu gibi kayda geçirilmeye başlandı. Hata yaptınız mı? Yeniden başlamak gerekiyordu. Bantta ise sesi kesebiliyordunuz. Başka bir parçayla birleştirebiliyordunuz. Silip yeniden kaydedebiliyordunuz. İşte farklı performansları yan yana getirebiliyordunuz. Bugün bilgisayarda yapıyoruz ya, kes, kopyala, yapıştır. Ctrl-C, Ctrl-V. İşte o dönemde gerçekten makas ve yapıştırma bantlarıyla yapılıyordu. O yüzden mesela Ctrl-C'de, Ctrl-X'de mesela makas ikonu vardır. Neden? Kesiyorsunuz siz onunla. Onun için onun adı kestir. Cut olarak geçiyor. İşte bu noktada kayıtla gerçek olay arasındaki bağ gevşedi. Fonografın mantığı olan her şeyi saklamaktı. Manyetik bandın mantığı hiçbir zaman tek parça halinde yaşanmamış bir performansı varmış gibi kurmak oldu.
Şarkıcı bir cümleyi pazartesi, diğerini salı söyleyebilirdi. Gitar çarşamba, vokal harmonisi perşembe günü eklenebilirdi. Dinleyici ise hepsi aynı anda gerçekleşmiş. 3 dakikalık bir performans gibi bunu duyuyordu. İşte Les Paul'a geliyoruz burada. Les Paul bu dönüşümün en önemli isimlerinden biri. Onu bugün çoğu insan gitar modeliyle tanıyor. Ama kayıt teknolojisi açısından da çok büyük bir deneyiciydi. Overdub ve çok katmanlı kayıt teknolojileriyle kendisini ve Mary Ford'un sesini defalarca üst üste bindirdi. Şimdi Library of Congress'in yani Kongre Kütüphanesi'nin arşivlerinden Les Paul'un bazı kayıtlarının çok sayıda ayrı performansını bileşimi olarak üretildiği özellikle anlatılıyormuş. Burada çok kanallı kayıt yani multi-track mantığı gelişti işte. Bugün bilgisayarlarımızda da kullandığımız o mantık. Davulu bir kanala, bası başka bir kanala, gitarı başka bir kanala, vokali başka bir kanala kaydedebiliyordunuz. Sonra her birinin seviyesini ayrı ayrı değiştirebiliyordunuz. Sola yerleştirebiliyordunuz. Yankı ekleyebiliyordunuz. Bazı bölümleri öne çıkartabiliyordunuz. Kayıt artık performansın fotoğrafı olmaktan çıktı. Kayıt bir tasarım haline dönüştü. Bu müzisyenin çalışma biçimini de değiştirdi. Artık bütün grubun aynı anda kusursuz çalması gerekmiyordu. Ritim bölümü önce kaydediliyor, vokal sonra ekleniyor, solo gitar işte sonradan yeniden denenebiliyordu. İşte bir müzisyen kendi üzerine ikinci, üçüncü, onuncu katmanı çalabiliyordu. Bugün ev bilgisayarında yüzlerce kanal açabilmenizin atası aslında bant makinelerindeki birkaç fiziksel kanaldı. İşte tam bu sırada fiziksel format da değişiyordu. 1948'de Kolombiya 33 devirlik mikro oluklu long play'i tanıttı, LP'yi tanıttı. Bir 78'liğin birkaç dakikalık yüzü yerine LP'nin bir yüzüne yaklaşık 20 küsür dakika sığabiliyordu. İnanılmaz bir gelişme bu. Bu yalnızca daha çok müzik demek değildi. Albüm denen şeyi güçlü bir kültürel birikime dönüştürdü. Bir sanatçı artık tek tek şarkılar değil, 40 dakikalık bir bütün tasarlayabiliyordu. Parçaların sırası A yüzünün kapanışı, B yüzünün başlangıcı önem kazandı. Albüm kapağı büyük bir görsel alana dönüştü. Müzik tek bir şarkının ötesinde paketlenmiş bir dünyaya dönüştü. 1949'da RCA'nin 45 devirlik 7 inçlik plağı geldi. İşte o plak gibi plak. Gerçekten de. Bir bakıma modern müzik ekonomisinin iki temel ürünü iyice ayrıştı. 45'lik single tek şarkının hızlı ve ucuz taşıyıcısı, LP yani long play bir albümün alanı. Sonraki onlarca yıl boyunca pop kültürünü bu iki format birlikte taşıdı. İşte bu format ayrımı aynı zamanda iki ayrı para modelini de getirdi. Single hızlı tüketilen ve radyoyu besleyen üründü. LP ise daha pahalı, daha uzun ömürlü ve sanatçının kariyerini albüm üzerinden kuran ürün haline geldi. Fiziksel satış döneminde sanatçının kazancı yine mağazadaki etiket fiyatının tamamı değildi. Mesela Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin daha sonraki tarihsel sözleşmeleri karşılaştırmak için kullandığı modelde öne çıkan sanatçı için fiziksel satışlarda ortalama telif oranı yaklaşık %17,5 olarak kabul ediliyormuş. Bu kaba bir sektör ortalaması. Yani yıldızın pazarlık gücü var burada. Yapım masraflarının geri alınması, işte sözleşmelerde kesintilerin gerçekliğinden ne filan bir sürü bir şeyler var. Ama mesela 1950'lerin sonlarında stereo plakların yaygınlaşmasıyla başka bir boyut açıldı. Mono kayıtta tek bir alandan gelirken stereo iki kanal arasında bir mekan kurmaya başladı. İlk stereo kayıtlarının bazılarında bu oyuncağın heyecanı çok belli. Davul neredeyse bütünüyle bir tarafta, gitar öbür tarafta. Yapımcılar sesin yalnızca ne kadar yüksek olacağını değil, nerede duracağını da tasarlamaya başladı. Ve 1960'larda bütün bu teknolojiler aynı noktada birleşti. Daha iyi mikrofonlar, bant makineleri, çok kanallı kayıtlar, efektler, stereo alanlar vesaire vesaire. Şimdi stüdyo artık grubun çaldığı şeyi saklayan bir oda olmaktan çıktı. Başlı başına bir enstrüman haline geldi. Yani çalınan gitar değil sadece enstrüman. Stüdyo da bir enstrüman oldu. Mesela Beatles'ın birkaç yıl içinde değişimi bunun en net örneklerinden bir tanesi. İlk kayıtlarda temel hedef hala grubun çaldığı şarkıyı mümkün olduğunca iyi yakalamaktı.
Ama mesela Revolver dönemi geldiğimizde soru değişti. Bu dört müzisyenin sahnede ne çaldığını nasıl kaybederiz değil. Hoparlörden çıkacak dünyayı nasıl kurarız? Tomorrow Never Knows. Bunun sembollerinden bir tanesi. Birazdan size bu şarkıyı çalacağız. Band döngüleri, ters çevrilmiş sesler, değiştirilmiş vokal, stüdyo manipülasyonları filan. Yani dinlediğiniz şey dört kişinin önüne mikrofon konmuş basit bir performans değil. Kaydedilmiş parçaların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş bir ses mimarisi. Burada önemli bir tersine dönüş gerçekleşti. İlk dönemde plak konserin kopyasıydı. Şimdi konser bazen plağın kopyasını üretmeye çalışıyordu. Stüdyoda yaratılan bazı seslerin sahnede aynısını çıkarmak o günün teknolojisiyle neredeyse imkansızdı. Kayıt canlı performansın gerisinde değil, önünden gitmeye başladı. Birazdan Tomorrow Never Knows'u bu yüzden dinleyeceğiz. Sesin yalnızca saklanmadığını, parçalanıp yeniden kurulduğunu, dönemin şarkısı olarak nasıl yeniden kurulduğuna bakacağız. Yani Edison sesi zamandan kurtardı. Band ve stüdyo teknolojileri şimdi sesi gerçeklikten de büyük bir ölçüde kurtarıyor. O zaman haydi Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinleyelim efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinliyorsunuz. Haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Şimdi duyduğunuz gibi yani orada bir başka bir şey yapılmaya başlandı. Sesle oynandı, şarkılarla oynandı. Şimdi bizde bu manyetik bant deyince ne anlamalıyız? Kasetleri anlamalıyız. Kaset müziği kişiselleştirdi. Mesela CD sesi yazıya çevirdi. Beatles'dan sonra kayıt teknolojisinin yönü bir süre iki ayrı hatta ilerledi. Bir tarafta stüdyoya girip daha karmaşık, pahalı ve güçlü hale geldi. Öbür tarafta dinleyicinin elindeki cihazlar küçüldü, ucuzladı, kişiselleşti. İşte bu ikinci hattın kahramanı kasetti. Philips kompakt kaset sistemini 1963'te Berlin'de tanıttı. İlginç olan şey şu, kaset ilk tasarlandığında hedef yüksek sadakatli müzik dinlemekten çok pratik ses kaydı ve dikte yapmaktı. Açık makaralı band sistemleri iyi ses veriyordu ama kullanımları zahmetli. Bandı makaralara geçirmek, işte cihazı ayarlamak gerekiyordu. Böyle yuvarlak yuvarlak bantlar vardı. İki ayrı tarafa takıyordunuz, onu onun içinden öbür tarafa geçirip tık diye sokuyordunuz içeriye. Bir sürü iş yani. Kaset bütün bandı küçük plastik bir kutunun içine sığdırdı ve işte sonra ses kalitesi gelişti. Stereo kaset cihazları yayıldı. Dolby gibi gürültü azaltma sistemleri devreye girdi ve kaset müzik için ciddi bir format haline geldi. Fakat kasetin kültürel devrimi yalnızca küçük olması değildi. Kaset sıradan insana kayıt yapma gücü verdi. Radyoda sevdiğiniz şarkı başladı mı tak kayıt tuşuna basıyordunuz. Ben bunu yapıyordum. Eskiden FM kanalında işte bir tane şey vardı, bizim kanalımız vardı. Düşünün, koca FM bandında. Sonra iki oldu, polis radyosu da geldi oraya. Orada böyle geceleri çok güzel şarkılar çalardı. Ben oraya bir kaset koymuştum. Kaset böyle bekliyordu. Ne zaman sevdiğim bir şarkı çalmışsa hemen çat diye basıyordum. Biraz başını kaçırıyorduk ama hemen kaydedebiliyorduk. Yani plağı da kasete çekebiliyordunuz. Evet, plakçılara gidip biz korsan kasetler yaptırırdık. Yani abi şu plaktan bu şarkı, bu plaktan bu şarkı. İşte ne bileyim, kaset atıyorum 100 liraysa adam sizden 150 lira alırdı ve arkalı önlü müthiş albümlerimiz olurdu. Karışık kaset. Ah, bu bizim zamanımızın malları. Arkadaşınıza sevdiğiniz şarkılardan bir seçki hazırlayabilirdiniz mesela. Birinize aşkınızı söyleyemiyorsanız işte 60-90 dakikalık bir kaset yapardınız ona. İçinde sürekli aşk şarkıları olur falan böyle. O şarkıların sıralamasıyla anlatırdınız. İşte bugünkü aslında playlist kültürünün analog atası olarak bunu düşünebiliriz. Sonra ne oldu? 1979 yılına geldik. Sony Walkman'i getirdi. Ve kasetin yarattığı bu kişisel müzik kültürü mekandan kurtuldu. Şimdi plak böyle odanızın bir yerinde duran ve sizin çaldığınız, çalmak için başına oturduğunuz ve kurulduğunuz bir şeydi. Ama Sony Walkman'i, ilk Walkman'i TPS'ydi, o hatırlayanlar belki vardır bunu, kayıt yapmıyordu, sallıyordu. Şimdi şirket bunun satmayacağını düşünmüş zamanında Sony bunu ilk yaparken. Ama tersine belki de insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri geldi. Çünkü yeni bir teknik özellikten çok yeni bir davranış öneriyordu. Müziğinizi yanınıza alın. Kasetin başka bir özelliği de kayıt endüstrisinin daha sonra MP3 dönemleri göreceğimiz bir korkuyla erken tanıştırmasıydı. Evde kopyalama. Şimdi bir albümü satın alan kişi arkadaşına çekebiliyordu. İkili kasetler vardı. Bakın, ikili müzik sistemleri vardı. Birine hedef kaseti, birine işte çalacağınız kaynak kaseti koyuyordunuz. Onu oradan ona hop diye aradan müthiş, müthişti. Radyodan da kayıt yapabiliyordunuz. İşte 1980'lerde plak şirketlerinin home taping karşıtı kampanyalar başlatmasını da burada görüyoruz. Dijital korsanlık tartışmasının analog provası gibiydi bu. Teknoloji bir kez tüketiciye kopyalama gücü verdiğinde endüstri aynı soruyla karşılaşıyordu. Kontrol kimde olacak? İşte gramofon müziği eve getirdi, Walkman müziği evden çıkardı. Metroda, otobüs Üste yürürken, koşarken, seyahatte kendi özel ses dünyanızın içinde olabiliyordunuz. Kamusal alanın içinde kişisel bir soundtrack yaygınlığı başladı. Bugün kulaklıkla şehirde yürürken yaptığımız şeyin kültürel temeli orada. Dedesi bu. Sonra 1982'de compact disc geldi, CD'ler geldi. Sony ve Philips'in ortak geliştirdiği CD ile kayıt tarihindeki bambaşka bir sınır aşıldı. Ses fiziksel bir oluğun biçimi ya da manyetik bant üzerindeki o sürekli değişim olmaktan çıktı, dijital sayılara çevrildi. Standart bir ses serisi 16 bit çözünürlük ve saniyede 44.100 örnekleme kullanıyordu. Yani şimdi bu teknik bir cümle tabii ki. 14.000 ne abi, standart 16.000 ne filan. Şöyle sadeleştireyim size. Şimdi analog kayıtta ses dalgasının fiziksel benzeri saklanır. Dijital kayıtta makine sesin seviyesini çok kısa aralıklarla ölçer ve bu ölçümleri sayılara çevirir. Çalarken bu sayılar yeniden elektrik sinyaline sonra da hoparlörden sese dönüşür. Şimdi tüketici açısından CD'nin vaatleri çok çekiciydi. Plak çıtırtısı yok. Bant sarma derdi yok, iğneyle onun aşınması derdi yok, sarma derdi yok, işte ne bileyim bant atlama track derdi yok. Şarkı seçmek için plağın üstünde iğne gezdirmek ya da kaseti böyle bız bız bız diye ileri geri sarma yok. Yani şöyle söyleyeyim size, bizim zamanımızda bir şarkıyı 10 kere dinlemek isterseniz her çaldığınızda hop geri geliyordunuz bir daha, hop geri geliyordunuz bir daha. O yüzden bir kasetin önlü arkalı aynı şarkısını yaptığımız zamanlar çoktu. Açıkça söylemek gerekirse ve Walkman'lara koyduğumuz pillerin 1/4'ü bu sarma işine gidiyordu. İşte mesela 8. şarkıyı istiyorsanız mesela CD'de hop 8'e basıyorsunuz ve 8'i dinliyorsunuz. Bu kadar basit. İşte Sony'nin 1982'deki CDP 101'i çıktığında müzik endüstrisinin dijital taşıyıcı çağına girdi. CD 1980'lerin sonu ve 1900'lerde 90'larda dev bir ticari başarıya dönüştü. Benim müzikle daha haşır neşir olduğum zamanlar. İnsanlar aynı albümü yeniden satın aldı. Önce plak olarak sahip oldukları albümleri CD'ye çevirdiler. Kayıt şirketleri için müthiş bir dönemdi. Ama ironik biçimde CD o şirketlerin birkaç yıl sonra yaşayacağı büyük krizinde altyapısını hazırladı. Rakamlar CD'nin ne kadar büyük bir ekonomi yarattığını gösteriyor. Şimdi RIAA'ya göre yalnızca Amerika'da 2000 yılında 943 milyon tane CD satılmış. Amerika kayıtlı müzik gelirleri 1999'da nominal olarak 14.6 milyar dolarlık o dönemin rekoruna ulaşmış. Üstelik sektörün çok sevdiği bir avantaj var. Dinleyici çoğu zaman zaten plaktan ya da kasetten sahip olduğu albümü daha yüksek fiyatlı CD olarak yeniden satın alıyor. İşte katalog bir kez daha paraya çevrildi. İşte CD çağının zenginliği sanatçının satış fiyatını cebine koyduğu anlamına gelmiyordu tabii ki. Fiziksel üründe pres, ambalaj, dağıtım, mağaza payı, şirket yatırımı, işte bu sözleşmede geri alınabilen kayıt masrafları vardı. Bu yüzden de mesela milyon satan albümle sanatçının banka hesabına giren para arasında bazen çok ciddi mesafeler oluşabiliyordu. İşte dijital çağ daha sonra üretim ve dağıtım maliyetlerinin büyük kısmını azaltacaktı ama o

0: dönüştü. Sorun şuydu. CD kalitesindeki dijital ses dosyaları 1990'ların bilgisayarları ve internet bağlantıları için büyüktü. İşte burada MP3 devreye girdi. Amaç kulağın algısal özelliklerinden yararlanıp duyumsal açıdan daha az önemli kabul edilen bazı bilgileri çöpe atmak ve dosyayı dramatik bir biçimde küçültmekti. İşte bu teknolojinin geliştirilmesinde çok hoş bir müzik hikayesi var. Mühendis Karl-Heinz Brandenburg sıkıştırma algoritmalarını geliştiren Susan Vega'nın Tom's Dinner şarkısını a cappella vokalini zorlu bir test malzemesi olarak kullanmış. Çıplak insan sesi sıkıştırma hatalarını saklamanın zor olduğu bir malzemeymiş çünkü. Vega'nın sesi kötüleşmeden küçülebiliyorsa sistem doğru yoldadır demiş bu adam. Bu nedenle Susan Vega'ya yıllar içinde gayri resmi olarak MP3'ün annesi denmiş. İşte birazdan o yüzden Tom's Dinner'a a cappella versiyonunu bu yüzden programda dinleyeceğiz. Şimdi müziğin fiziksel bir nesneden bilgisayar dosyasına dönüşmesinde doğrudan laboratuvarın içine girmiş bir sesten bahsediyoruz. Ve bu noktada 100 yıl önceki gramofonla aradaki farkı düşünün ya. Gramofon çağında müzik üzerinde fiziksel iz bulunan bir diskken kasette manyetik band, CD'de lazerle okunan sayısal bir veri. MP3'te müziğin artık bir taşıyıcıya ihtiyacı yok. Dosya tek başına var olabiliyor. Müzik nesneden ayrılıyor. Haydi gelin o zaman şarkımızı dinleyelim efendim hep beraber.
1: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stocking.

0: It's time to catch the train.
1: Efendim işte müziği böylece bir dönüşümünü gördük. Böyle bir dönüşümünün hikayesi şimdi MP3 zamanlarına gelince tabii orada bambaşka bir dünya var. Şöyle MP3 müziği nesneden kurtardı. Streaming sahipliğini de ortadan kaldırdı. Orası bambaşka bir şey. Şimdi Susan Vega'yı dinledik. Artık kayıt tarihinin en sert ve ekonomik kırılmasına geliyoruz burada. Çünkü MP3 yalnızca daha küçük bir ses dosyası değildi. Müziğin kopyalanma maliyetini neredeyse sıfıra indiren bir teknolojiydi. Şimdi bir plak üretmek için ham madde gerekiyor, pres gerekiyor, kapak, depo, kamyon, mağaza gerekiyor. Kaset için plastik gerekiyor, bant gerekiyor, üretim hattı gerekiyor. CD için disk basmanız gerekiyor, işte yine kapak mapak gerekiyor filan. Ama bilgisayardaki bir MP3'ün ikinci kopyasını üretmek için hiçbir şey gerekmiyor. Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Bu kadar basit. Kopyalı diyorsunuz. Kaç tane kaydetseniz o kadar kopyalıyor. İşte 1999'da Napster ortaya çıktığında müzik endüstrisinin paniği tam olarak buydu. Napster ilk dijital

müzik dosyası değildi. İlk korsanlık da değildi ama milyonlarca insanın birbirinin bilgisayarındaki şarkılara ulaşmasını son derece kolay hale getirdi. İlk çıktığında ben bunu deli deli kullandım. Ne yalan söyleyeyim, deli deli kullandım ve müzik endüstrisinin 100 yıllık kıtlıktan beslenen modeli ilk kez bolluk problemiyle karşılaştı. Plak şirketleri için müzik değerliydi çünkü bir kopyayı üretmek özür dilerim, dağıtmak ve satmak gerekiyordu. İnternette ise bir şarkının milyonuncu kopyasıyla ilk kopyası kadar ucuzdu. Ve o kadar kolay yaratılıyordu. Mesela Metallica'nın Napster'la bir kavgasını gördük. Bu kavga sembolleşti. Tartışma yalnızca korsanlık iyi mi kötü mü değildi. Dijital dünyada müziğin ekonomik birim olarak ne olduğuna dair büyük bir kriz çıktı ortaya. Şimdi bu sarsıntının büyüklüğü küresel rakamda görmek mümkün. IFPI'nin mesela bugünkü karşılaştırmalı serilerine baktığımızda müzik gelirleri 1999'da 22.3 milyar dolar seviyesindeyken 2014'te 13.1 milyar dolara kadar indi. İşte nominal dolar üzerinden yaklaşık %41'lik bir küçülme yaşandı. İşte bu düşüşün tamamını Napster'a ya da korsanlığa yazmak doğru bir şey değil. Ama yani fiyatlandırma, albüm talebinin değişmesi, yeni dağıtım kanalları filan bunlara baktığımızda ve hani müziğin o MP3 dönüşümüne geç tepki vermesi de biraz burada önemli bir pay oldu. O Napster'ın yarattığı kültürel alışkanlık da geri bir türlü döndürülemedi. İnsanlar ilk kez aklıma gelen şarkıyı şimdi bulmalıyım duygusuna alıştı. Eskiden mağazanın önüne gider, orada kuyruk beklerdik, mağaza mağaza gezerdik. Sizde bu albüm var mı abi? Sizde bilmem ne var mı abi diye. Yani mesela plakçılarda şey olurdu. Güncel mesela popüler müziği satan kasetçiler, metal müzik satan kasetçiler, işte ne bileyim cazdan anlayan ve onu satan kasetçiler. Ben çocukluğum Kadıköy'de geçtiği için o Kadıköy'de hepsinin ayrı ayrı yerlerini biliyordum ve o yüzden de müzik kültürüm biraz şey oldu. Mesela sevmediğim adamın dükkanına girmezdim, o beni mesela belli bir müzik tarzından geriye attı o yüzden. Neyse. Müzik tüketiminde hız beklentisi değişti tabii. Daha sonra iTunes çıktı işin içine, streaming servislere girdi. Korsanlığa yalnızca fiyatla değil, hız ve kolaylık beklentisini meşru biçimde karşılayarak mücadele etmeye başladılar. Apple 2000'li yılların başında başka bir cevap verdi. Merhaba dedi, iPod. Binlerce şarkıyı cebe koydu. iTunes Store'sa insanları korsanla mücadele ederek durduramayacaksak satın almayı korsandan daha kolay hale getirelim fikrine yaslandı. Yani tek şarkının 99 sent gibi bir fiyatla satılması albüm ekonomisini de değiştirdi burada. İnsan sevdiği tek parça için bütün albümü almak zorunda kalmasın dediler, haklılardı. Ama dijital mülkiyet dönemi bile uzun sürmedi. Sonra Spotify geldi. Spotify 2008'de Avrupa'da yayına başladığında, ardından streaming modeli büyüdüğünde çok daha değişik bir temel çıktı ortaya. Artık müzik dosyasını da satın almamaya başladık. Bir kataloğa erişimi satın almaya başladık. Yani bu kayıt tarihinin 3 aşaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle, plak çağında bu albüm benim diyordunuz ve rafta fiziksel bir nesneyi gösteriyordunuz. MP3 çağında bu şarkı bende diyordunuz ve diskinizdeki dosyayı gösteriyordunuz. Streaming çağında çoğu zaman hiçbir şey sizde değil. Aboneliğinizin sürdüğü, hizmetin çalıştığı ve lisans anlaşmaları izin verdiği sürece onlara erişebilirsiniz. İşte işin İronik tarafı şu, müzik nesne olmaktan çıktığında sektör önce çöktü, sonra tarihte hiç olmadığı kadar büyüdü. IFPI'ye göre mesela küresel kayıtlı müzik pazarı 2025'te 31.7 milyar dolara ulaştı. Yani demek ki neymiş? Siz para kazanmayı bilirseniz bunlardan para kazanabilirsiniz. İşte streaming artık büyük kayıtlı müzik gelirinin %69.6'sını oluşturmaya başladı ve dünyada ücretli abonelik hesabı kullananların sayısı 837 milyona ulaştı. Yani 31.7 milyar dolar var, demek ki sanatçılar çok zenginleşti filan da düz bir sonuç çıkartmıyoruz, düz adam olmuyoruz. Neden? Streaming'de para önce platforma gidiyor, kayıt hakkı sahiplerine, yayıncılık hakkı sahiplerine gidiyor. Mesela bir
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2021 verilerinde streaming gelirlerinin yaklaşık %32'si platformlarda kalıyor diyor. %53'ü kayıt haklarına, %15'i beste ve sözün yaratıcılık haklarına gidiyor. Yani kayıt şirketine giden bölüm içinden sanatçı kendi sözleşmesindeki oranı alıyor. Büyük şirketlerde sanatçıya uygulanan bu royalty oranı %26'ymış yaklaşık. Yani bağımsız ve kendi master kaydına sahip sanatçı için tablo tabii ki bambaşka olabilir ama olmayanlar için öyle değil. Şimdi biz Spotify bir streaming için sanatçıya şu kadar para ödüyor cümlesi yanlış. Yani belli bir belirlenmiş bir sabit bir stream fiyatı yok. Ülke abonelik toplam dinlenme havuzu, hak sahipliği, sözleşme vesaire etrafında dönüp duruyor. Şimdi mesela yine Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 2020 verileriyle örnek bir hesap yapılmış. 1 milyon stream tipik bir öne çıkaran icracı için yaklaşık 1200 sterlin kazandırıyormuş. Yani bu Türkiye'de çok daha düşük, ben size söyleyeyim. Tipik bir söz yazarı için 1176 sterlin gelir anlamına geliyormuş. Yani bu evrensel bir tarife değil tabii, dediğim gibi. Türkiye'de bu oranlar çok daha düşük. Öte yandan streaming havuzu muazzam. Spotify yalnızca 2025'te müzik endüstrisindeki hak sahiplerine 11 milyar dolar ödeme yapmış. Ama işte bu 11 milyar dolar şeye gidiyor mu, şarkıcıya gidiyor mu, gitmiyor. Net söyleyeyim size. Müzik böylece performanstan nesneye, nesneden dosyaya, dosyadan hizmete dönüştü. Bu dinleme alışkanlıklarında etkisi de büyük. İşte albüm sırası yerine işte playlistler, koleksiyonlar yerine arama kutusu, kıtlık yerine sırsız bir katalog falan. Bunlar işte bir zamanlar para biriktirip plak alanlar için şimdi düşünülmeyecek şeyler. Ama sonra başka bir şey geldi. Yapay zeka geldi. Yapay zeka ile siz sevdiğiniz müzikleri de yapabilmeye başladınız. Bu da bizi apayrı bir yere getirdi. Şimdi sizler için ben sık sık çalıyorum. Dediğim gibi Serhat Ayan YouTube kanalına gittiğinizde orada zaten örneklerini göreceksiniz. Sizler için bir caz ama noir caz, böyle kara bakışlı bir caz hazırladım sizlere. Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesine yönelik bir caz parça hazırladım. Programımızı da onunla sonlandıralım istiyorum. Müziğin belki de geleceği son nokta gibi düşünebiliriz bunu. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçlarından ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Çok mutlu, çok keyifli kalın. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı deyimler vardır ki ustalığın ve dikkatin kelimelere dökülmüş halidir. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak da onlardan biridir. Bugün bu ifadeyle binin hem küçük ayrıntıları gözünden kaçırmadığını hem de büyük hedefleri yerli yerinde etkisiz hale getirebildiğini anlatıyoruz. Pil gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimi bir kişinin küçük ayrıntıları fark edebilecek kadar dikkatli, büyük işleri ise kararlılık ve yerli yerinde yaptığına işaret ediyor. Deyim özellikle becerikli, usta, işinin ehli kişiler için kullanılıyor. Bu deyimin kökeni Osmanlı döneminin askeri ve avcılık kültürüne dayanıyor. Özellikle Yeniçeri ve Sipahi Teşkilatları içinde yetiştirilen okçular arasında yüksek isabet oranı büyük meziyet sayılırdı. Usta nişancılar için kullanılan mecazi ifadeler zamanla deyimleşti. Pireyi gözünden vurmak bir şeyi en küçük detayına kadar görebilen çok dikkatli kişi anlamına gelirken, deveyi dizinden vurmak deyimi ise büyük hedefi en zayıf noktasından vurarak etkisiz hale getiren kişiyi anlatıyor. Anadolu'da anlatılan halk hikayelerine göre bir Osmanlı nişancısı padişah huzurunda yapılan bir gösteride havaya atılan bir pireyi gözünden vurur. Elbette bu rivayet abartılıdır, ancak halk arasında bu başarı olağanüstü nişancılığı simgeler. Bir diğer rivayetse göçebi bir çobanın kaçmak üzere olan bir deveyi dizinden vurarak ile ilgilidir. Çobanın bu hamlesi kervanı büyük bir zarardan kurtarır. Bu olayın ardından halk arasında deveyi dizinden vurdu sözü yaygınlaşır. Deyimin yazılı örneklerine 18 ve 19. yüzyılda halk hikayelerinde ve destanlarda rastlanılıyor. Özellikle Köroğlu gibi destan kahramanları için deveyi dizinden vurur, pireyi gözünden delip geçer gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu benzetmeler halkın gözünde kahramanlığın ve nişancılığın en üst seviyesini temsil ediyor. Folklor araştırmacıları deyimi halkın gözlemci zekasının ve nişancılık geleneğinin bir yansıması olarak yorumluyor. Bugün pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaslan, Süleymancılar Cemaatinin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmeleri aktaran Arslan, mali kaynaklara yönelik operasyonların olası sonuçlarını da yorumladı.
2: 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
3: Yani Alihan Kuluş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
2: Şöyle 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet, hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor ki, devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor. Cumhuriyet, Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreçte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle, işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecinde başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım, işte özellikle 1980'den sonra bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tahir Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için, Süleymancılar. 2002'de bir Genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar ve en son 2016'dan sonra, FETÖ darbesinden sonra, darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda Emniyet raporu, 2002'de Genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu.
3: Peki bunu yani bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken, yani buna bir jet fuarının tarzı bir muamele. Yani sadece mali operasyonlarla falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
2: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
3: Evet, evet.
2: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde, o şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin, Alihan Kuruş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte evet. 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var, işte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
3: Evet, peki... Yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey, özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma, yani bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığımızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela FETÖ'yü Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi, bizim müttefikimiz. Yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu örgütlere nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
2: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor, NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
3: Yani bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
2: Aynen öyle. Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti. Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle, bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunları Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var, ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Şimdi baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
3: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte. Şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
2: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli. Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce, faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla, bazı kesimlerin söylediğine göre 1500 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı, ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna. Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var, parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
3: Orada ama da, yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
2: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da, 100 milyar gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin. Hem kayıt dışı çıkan para var, hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den, zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Alihan Kuriş'in de planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı ama devletimiz buna izin vermedi.
3: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar giriyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
2: Şimdi itirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itiraf, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında. Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma da var Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
3: Şimdi Kaan, yani ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da. İtiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi? Yani ders olmadı mı FETÖ'de? Yani araştırmalarını nasıl görüyorsun? Yani bu konudaki uyanıklık bir şey oluşmamış mı Türkiye'de?
2: Aslında bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Ve diyorlar ki biz FETÖ'yle en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı. Köz.
3: Közcüler de.
2: Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, işte diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor, Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da deva plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Evet. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
3: Zaten Kaan, şimdi yani Mustafa Kemal ta başından söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. efendim yargıda şunlar etkin, yok emniyette bu tarikat etkin, orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani tüm üstünde Diyanet'i ne yapmamışız? Diyanet bu işleri yönetecek, dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar nedir? Milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeden kurmaya başladılar. Şimdi yani yok mencilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor ama yani ne iş yapar? Diğerini niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığınız zaman şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani bazen bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme ve bir büyük yetiştirme amacıyla kullanılıyor. Yani dert din falan filan değil, din olsa yani dert din olsa bunların başındaki insanlar dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks arabalarda, en lüks şatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların altında belki de Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
2: Kesinlikle. Aslında baktığınız zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyor. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
3: Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Arabacılarla söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri ve Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepkin. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde FETÖ'den gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
2: Aslında bu konuda çok fazla bağ var. Mesela yakın zamanda soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor. Atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı, limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine, her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Bu kişinin... Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım, çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltında, daha darbeden önce yani. Darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan, getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Alibeyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire, zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı hakkında.
3: Evet.
2: Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı, çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış Enver Altaylı'nın yeğeni.
1: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların Kemal Kacar döneminde şirketleşerek yurt dışına açıldığını, devlet raporlarında ise yeni FETÖ olarak tanımlandığını söyledi. Cemaatin mali kaynaklarına yönelik tedbirlerin faaliyetlerini daraltacağını belirten Arslan, Almanya'daki yapılanmaya dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada artan enerji ihtiyacı ülkeleri kesintisiz ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Bu noktada nükleer enerji yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesi nedeniyle birçok ülkenin enerji planlarında önemli bir yer tutuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre nükleer santraller işletme sırasında çok düşük sera gazı salımıyla uzun süreli ve güvenilir elektrik üretimi sağlayan kaynaklar arasında yer alıyor. Dünyada elektrik üreten ilk nükleer güç santrali 27 Haziran 1954'te dönemin Sovyetler Birliği'nde bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki Obninsk kentine devreye alındı. Obninsk nükleer güç santrali yaklaşık 5 MW elektrik üretim kapasitesiyle ulusal elektrik şebekesine düzenli enerji sağlayan dünyanın ilk nükleer santrali olarak tarihi geçti. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla elektrik üretiminde kullanılabileceğini gösteren ilk başarılı örnek kabul edilen santral, yaklaşık 48 yıl hizmet verdikten sonra 2002 yılında kalıcı olarak kapatıldı. Bugün Obninsk, modern nükleer enerji teknolojisinin doğduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Nükleer santrallerin en önemli avantajlarından biri, hava koşullarından bağımsız şekilde sürekli elektrik üretebilmesi olarak gösteriliyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar üretim için hava şartlarına bağlıyken nükleer santraller yıl boyunca yüksek kapasiteyle çalışabiliyor. Bu nedenle elektrik şebekelerinde istikrar sağlayan temel enerji kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor. Enerji güvenliği ülkelerin dış kaynaklara bağımlılığını azaltması açısından önemli görülüyor. Nükleer yakıt olan uranyum, petrol ve doğalgaza göre çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Aynı miktarda enerji üretmek için çok daha az yakıt gerekiyor. Bu nedenle nükleer santrallerde uzun süre yetecek yakıt stokları oluşturulabiliyor. Örneğin büyük bir nükleer santral için gereken yakıt miktarı aynı kapasitedeki kömür santraline göre çok daha düşük seviyede kalıyor. Bu durum enerji tedarik zincirlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı avantaj sağlıyor. Nükleer enerjinin en çok vurgulanan özelliklerinden biri düşük karbon salımı. Nükleer santraller elektrik üretirken kömür ve doğalgaz santralleri gibi yüksek miktarda sera gazı ortaya çıkarmıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer enerjinin yaşam döngüsü boyunca emisyonlarının rüzgar ve hidroelektrik gibi düşük karbonlu kaynaklarla benzer seviyelerde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Nükleer santraller tek bir tesisten yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip. Özellikle sanayisi gelişmiş ve elektrik talebi yüksek ülkeler sürekli enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santralleri enerji portföylerine dahil ediyor. Türkiye açısından nükleer enerji tartışmalarının temelinde artan elektrik tüketimi, sanayi ihtiyacı ve enerji arz güvenliği bulunuyor. Dünyada bugün 31 ülkede yaklaşık 440 nükleer reaktör elektrik üretimi için aktif olarak çalışıyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 400 gigawatt seviyesinde bulunuyor. Nükleer santraller 2025 verilerine göre küresel elektrik üretiminin yaklaşık %9'unu karşılıyor. Nükleer enerji kullanımında başı çeken ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'de yaklaşık 94 aktif reaktör bulunuyor ve toplam elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 97 bin megawatt seviyesinde. ABD'nin ardından en büyük nükleer enerji kapasitesine sahip ülkelerden biri Fransa. Fransa, elektrik üretiminin önemli bölümünü nükleer santrallerden sağlıyor. Ülkede yaklaşık 57 reaktör faaliyet gösteriyor ve nükleer enerji Fransa'nın elektrik sisteminin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Paris yönetimi ayrıca yeni nesil reaktör projeleriyle kapasitesini artırmayı hedefliyor. Dünyanın nükleer enerji alanındaki en hızlı büyüyen ülkesi ise Çin. Çin'de yaklaşık 60'ın üzerinde reaktör işletmede bulunuyor. Ülke aynı zamanda dünyada en fazla yeni reaktör inşa eden devletlerin başında geliyor. Çin'in yapım aşamasında olan onlarca reaktörü bulunurken uzun vadeli planlarında da çok sayıda yeni nükleer proje yer alıyor. Nükleer kapasitesini artıran bir diğer ülke Hindistan. Hindistan'da 20'nin üzerinde reaktör elektrik üretirken ülke enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni santral projeleri yürütüyor. Hindistan'ın yapım aşamasında yaklaşık 8 reaktörü bulunuyor. Rusya dünyanın nükleer enerji alanında en deneyimli ve en büyük aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Dünya Nükleer Birliği verilerine göre ülkede 36 aktif nükleer reaktör bulunuyor ve bu reaktörlerin toplam kurulu gücü yaklaşık 28 gigawatt seviyesinde. Nükleer enerji, Rusya'nın toplam elektrik üretiminin yaklaşık %20'sini karşılıyor. Rusya'yı farklı kılan yalnızca kendi santralleri değil, devlet şirketi Rosatom bugün dünyanın en büyük nükleer teknoloji ihracatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Rosatom, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra Mısır'daki El Daba, Bangladeş'teki Ruhpur, Macaristan'daki Pax 2 ve Çin ve Hindistan'daki çeşitli nükleer projelerde de görev alıyor. Şirket, yakıt tedarikinden reaktör tasarımına, inşaattan işletmeye kadar nükleer enerji zincirinin tüm aşamalarında faaliyet gösteriyor. Rusya ayrıca geleceğin nükleer teknolojilerine de yatırım yapıyor. Hızlı nötron reaktörleri, kapalı yakıt döngüsü ve küçük modüler reaktörlerinde çalışmalarını sürdüren ülke, hem kendi enerji ihtiyacını karşılamayı hem de küresel nükleer enerji pazarındaki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa'da nükleer enerji kullanan ülkeler arasında İspanya, İsveç, Finlandiya, Belçika, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan bulunuyor. Avrupa Birliği içinde bazı ülkeler nükleer enerjiyi azaltma politikası izlerken bazı ülkeler enerji güvenliği nedeniyle yeni yatırımlara yöneliyor. Japonya, Fukushima Daiichi kazasının ardından birçok reaktörünü geçici olarak kapatsa da son yıllarda bazı santrallerini yeniden devreye almaya başladı. Japonya, enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer enerjiyi yeniden değerlendiren ülkeler arasında bulunuyor. Asya kıtasına nükleer enerji yatırımları hız kazanırken Güney Kore'de önemli üreticiler arasında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 26 reaktör bulunuyor ve nükleer enerji elektrik üretiminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Güney Kore ayrıca nükleer teknoloji ihracatında da öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Orta Doğu'da ise nükleer enerjiye yeni giren ülkeler bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Barakah Nükleer Santrali ile bölgedeki ilk ticari nükleer enerji programını başlattı. Santral 4 reaktörden oluşuyor ve toplam kapasitesi yaklaşık 5600 megawatt. Mısır, nükleer enerji alanında yeni yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin El Daba Nükleer Santrali projesine 4 reaktör inşa ediliyor. Projenin toplam kapasitesinin yaklaşık 4800 megawatt olması planlanıyor. Türkiye'de nükleer enerjiye yatırım yapan ülkeler arasında bulunuyor. Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 reaktörden oluşacak ve tamamlandığında toplam 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak. Türkiye'nin ayrıca Sinop ve Trakya bölgelerine yeni nükleer santral projeleri için çalışmaları bulunuyor. Dünyada yalnızca mevcut santraller değil, geleceğin nükleer yatırımları da dikkat çekiyor. Dünya genelinde yaklaşık 80 reaktörün inşası devam ederken yaklaşık 120 yeni reaktör projesi planlama aşamasında bulunuyor. Yeni yatırımların büyük bölümü Çin, Hindistan, Rusya ve Asya ülkelerinde yoğunlaşıyor. Nükleer enerjiye yönelen ülkeler bu teknolojiyi enerji arz güvenliği ve düşük karbonlu üretim açısından stratejik bir araç olarak görüyor. Görünen o ki nükleer enerji yalnızca elektrik üretimi değil, enerji güvenliği, sanayi politikası ve iklim hedeflerinin de merkezinde yer alıyor. Dünyada onlarca yeni reaktör inşa edilirken ülkeler düşük karbonlu ve kesintisiz enerji arayışında nükleeri yeniden güçlü bir seçenek olarak değerlendiriyor. Türkiye'de Akkuyu'yla bu alana adım atarken Sinop ve Trakya projeleriyle nükleer enerji yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Enerji dönüşümünün hızlandığı bu dönemde nükleer santraller önümüzdeki yılların en çok konuşulan stratejik başlıklarından biri olmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Asya kıtasındaki Himalaya, Karakorum ve Hindi Kuş dağlarıyla Tibet platosundaki kar ve buzullar, kutuplardaki buz kütlelerinden sonra dünyanın en büyük tatlı su kaynaklarını içerir. Bu nedenle bu bölge 3. kutup olarak da isimlendirilir.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Soy, sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Atamaların liyakatsiz olduğunu söyleyen Toy, Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2023 yılında binlerce öğretmen için sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimizi görev süreniz doldu diye sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama biz tabii bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunu siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz idare mahkemelerinin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde ciddi bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görev yerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık. Danıştay'da biz proje okullarındaki keyfi atamaların iptali için dava açtık. Bu süreci bekleyin demiştik. Eğitmiş olarak açtığımız davayı beklemedikleri için 2 yılda yapılan usulsüz binlerce atamada en son kazandığımız proje okullarında yürütmeyi durdurma davasıyla aslında iptal oldu. Ama geriye dönük işlemediği için dava açmayan öğretmenlerimiz maalesef sürgün edilmiş oldular. Dava açanlar da bir kısmı geri dönebildi, bir kısmı başka gerekçelerle kendi dava süreçleri tamamlanmış olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı eğitim işin kazandığı çok önemli bir dava. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okul davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Soy sözlerine şöyle devam etti.
2: Böyle bir sistem hiçbir hukuk düzeninde yok. Okullar en başta niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler de zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden, isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerine. AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa, bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin hatta atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak. 1 milyon 200 bin öğretmen arasından tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi o okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız, ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
2: Seni okuldan aldım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanı ile ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahaleleri de elinden alan, çerez dedik, git çerez anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın ne projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alırım. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi o statüdeki okullarda görev yapmış çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa, onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o çerezle birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi değer adı altında birçok uygulamayı hayata geçirdiler. Buna karşı da eğitim için eylem kararları var. Örneğin çerezle ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın bir camide değil, çoğu zaman bunlar merdiven altı. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatın, cemaatin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programları içinde öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış olduğumuz davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
2: Burada mesele aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde projelendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen işte bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi. Bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler. Siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz, biz görevimizi baş öğretmenimizden aldık. Biz cumhuriyetin yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdikleri müfredat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evrensel olmayan bir takım dogmatik düşüncelerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, cumhuriyetin öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yol taşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
2: 2026-2027 yılı için, eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, çok faşizan bir tutumla yazılmış, emreder tarzda ifadelerle. Ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor. Ve tek tip öğretmenimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlükle kapatmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde iş ve işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da denedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibaresi vardı ama o günden bugüne gelindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenleri işte işlem yapacaklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Önlük giymek gibi bir dayatma olamaz öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşam müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir, kadın düşmanlığı, iki, tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler ama elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olamaz ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer, aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmenler de kendi siyasi gündemlerini alet eden ve bu politikaları da, eğitim öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili dava. Sınavlarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sen diyor sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencileri bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurdu. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinizi istediğim yere atarım. Bunu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen bakanlığın talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuka aykırı. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve eğitim alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış. Okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor, güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok altında bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele daha da büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek. Ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitim işten, örgütlü mücadeleden alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız. Hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokratik haklarımızı kullanacağız. Hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere "Susun ve benim siyasi propagandamı yapın" anlamına geldiğini söyleyen Toy şunları aktardı.
2: Borçlandırılmış, yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün mesemlerde yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve basına alan, denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sömürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa, yok milli manevi değerler, yok toplumsal hassasiyet. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği, açığı, az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi bir boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta. Öğretmenin nerede oturacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şiddet, aynı şiddete karşılığını alacak Alkan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla bakanlığa etti. Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Eğitim İş yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
2: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var, eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde ama o il atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla birçok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarınızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzakta ailesinden ayrı eğitim öğretme başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakları için bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim, öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Atamaların liyakatsiz olduğunu söyleyen Toy, Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, Eğitim İş'te yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa kıtasına etkisi altına alan rekor sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık kıtanın su yollarına vurdu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ren, Tun, Po nehirlerinin yataklarının kuruyarak kumlu alanlara dönüştüğü gözlemlendi. Su debilerinin dip seviyelere gerilemesi, soğutma suyuna bağımlı çalışan nükleer santrallerde de enerji krizine yol açtı. Tuna nehrindeki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesi, bölge ülkelerinin enerji altyapısını da derinden sarstı. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayan tek nükleer tesisi, Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise su kanalı açma girişimleri de sonuç vermedi. Benzer bir kriz Macaristan sınırlarında da yaşandı. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına sağlayan Pax nükleer santrali, nehir sularının çekilmesi nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi. Almanya'nın Kaup bölgesinde su seviyesi 24 santimetreye, yer yerse 8 santimetrenin altına indi. Yük gemileri kapasitelerinin yalnızca %20'siyle seyredebiliyor, bu da navlun maliyetlerini katlayarak tedarik zincirini kilitliyor. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'da suların çekilmesiyle Adriyatik Denizi'nin tozlu suyu nehir yatağına doğru ilerledi. Bu durum bölgedeki tarım arazilerini ve hasadı doğrudan tehdit ediyor. Güney ve Batı Avrupa'da kış aylarında yağışlar yüksek seyretmiş olsa da Mayıs ayından itibaren başlayan aşırı sıcak dalgaları toprak nemini tamamen yok etti. Uzmanlar olası yağışların susuz toprak tarafından emileceğini ve nehir seviyelerini hemen toparlayamayacağını belirtiyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık Avrupa kıtasının ana su yolları olan Ren, Tuna ve Po nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Tarihi çekilme nükleer santrallerde üretimi durdururken küresel tedarik zinciri ve tarımsal üretimde durma aşamasına geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Ekli Tümamiral Yankı Bağçoğlu, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan emekli Tümamiral Yankı Bağçoğlu şunları söyledi.
2: Suriye'deki saldırıdan sonra yeni bir saldırı cephesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir mi? Doğu Akdeniz jeopolitiğine İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikaları nasıl etki eder?
3: Elbette NATO bizim yıllardır bütün taahhütlerini yerine getirdiğimiz, destek sağladığımız ve Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat açısından diğer tüm devletlerden bir kademe daha ileride olduğu bir savunma organizasyonu. Elbette biz taahhütlerimizi yerine getirirken onların da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz.
2: Evet.
3: Ama bizim P-16 Blok 70 veya P-35 Sayın Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir onayla veya kongrenin tasarrufuna bağlanmış projeler, ben onların geleceğini kısa ve orta vadede pek mümkün görmüyorum. Çünkü karşımızda dehşet bir Rum lobisi var, İsrail lobisi var. Bunlar bize karşı zaten görünsüz olan bazı Amerikalı senatörleri etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim şu andan itibaren milli projelere, ne bu? Kaan Milli Muharebe Uçağı. Tamam, göz bebeğimiz. Herkes evet. Bunun farkında ama ihtiyaç duyulan her şey ona kaynak aktarılmalı. Denizaltılar, İS sınıfı, yeni tip denizaltılarımızla şu anda geliştirilen milli denizaltının bir an önce, bakın bu Almanya'nın örtülü ambargosu yüzünden yeni tip denizaltılar oldukça gecikti. Bizim NATO'dan ziyade bunları öncelikle konuşmamız lazım. Bir kere Netanyahu bu iç politikaya oynadığı çok açık şu anda. Muhalefette de Demokratlar Partisi eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı bunu açıkça Netanyahu'yu bu konuda ikaz etti. Şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Hayalleri ve hedefleri kabiliyetleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici. Dolayısıyla yani ulaşamayacağı hayaller ve eylemlerle böyle iç politikaya mesaj vermeye çalışıyor. Ama bu demek değildir ki hazırlıklı olmayacağız. Yani bakın, kaplumbağanın sırtında dereyi geçip ondan sonra onu sokan akrep misali. Yani Netanyahu, ben tabii ki İsrail toplumu, İsrail milletine genel olarak bir şey söylemiyorum. Şu anda bizim eleştirdiğimiz yöneticileri İsrail'in.
2: Evet.
3: İsrail'i, Netanyahu ve onun zihniyetindeki yönetici arkadaşları, sağcılar, faşistler, neyse o Ben Gvir tipli adamlar. Bunlar yüzünden İsrail zaten dünya üzerinde yalnızlaştı. Ve Yunanlar da ve Rumlar da şunu bilmeli. Bir şekilde kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışıyorlar. O hayat alanı açıldıktan sonra akrep gibi kaplumbağayı bunlar sokarlar. Bunun Yunan toplumunun da açıkça farkında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'e silah götürecek gemileri, hatırlayın, yüklemelerini engellemeye çalıştılar. Evet. Yaptılar. Dolayısıyla iki tarafta da bu Abdüselim galip gelmeli. Çatışma devam ederse buna NATO'nun dahil olmaması hiçbir neden yok normal şartlar altında.
2: Evet.
3: Bunu 6. maddedeki coğrafi sınırlama, yok ülkesine bir saldırı olmadı gibi gündeme getirmeye çalışan devletler de olabilir. Hı-hı. Ama ben şunu açık açık söylüyorum Ceyhun Bey. Hı-hı. NATO'nun eğer öyle bir şey olursa, Türkiye herhangi bir şekilde saldırıya uğrayıp diğer devletler tarafından kolektif bir savunma sağlanmazsa, NATO'nun Fransa Devlet Başkanı'nın söylediği beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti ya
2: evet,
3: birkaç sene önce. NATO fiziken ölür, toprağa verilir, üzerine toprak atılır.
1: Ceyhun Bozkurt'ta Bölgenin Kalbi programına konuk olan eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağçoğlu, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. Netanyahu'nun hayalleri ve hedefleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici diyen Bağçoğlu, NATO'nun Türkiye saldırıya uğradıktan sonra sağlamazsa NATO'nun beyin ölümü değil fiziki ölümü gerçekleşir, üzerine toprak atılır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble, yani yaklaşık 130 bin dolar para cezası verildi. Başkent Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi, söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı. Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı. Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarda uygulanırken, Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google'a 3,8'er milyon, Microsoft'a ise 3,5 milyon ruble ceza uygulanmasına hükmetti. Google'un Rusya'da 2021'den bu yana aldığı ciro bazlı cezaların toplamının 29 milyar rubleyi aştığı belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Sadece onun üzerinden bir tırnak içinde dosya haber yapıyorum derseniz ve arkasına da böyle acıklı bir müzikle bunu sunarsanız, George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil, gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor. İlişkiler oluyor.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum Programı her Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Propaganda değil, gazetecilik yapacağız efendim.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: İnsan kaynaklı etkinlikler sonucu havadaki aerosol miktarı arttığı için normaldekinden daha küçük su damlacıkları bulut oluşturabilir. Ancak bu bulutlardaki nem kolayca yağmura dönüşmez. Bu durumda bulutların yansıttığı ışık miktarını artırarak küresel ısınmayı etkiler.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Marmara'da olası büyük bir deprem nerede meydana gelebilir? İstanbul ve çevresindeki kentler olası bir depremden nasıl etkilenir? Türkiye'de hangi fay hatları yakından izlenmeli? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Pirinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çeken Pirinçek, 7 su fayıyla Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksekova Şemdinli hattındaki risklere ilişkin uyarılarda bulundu.
2: Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde, mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman, yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani şimdi bakın, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda, geriye doğru 10 yıl gittiğinde, Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğinde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'lık bir deprem olduğunda İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Ali Yön üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Ali Yön alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle, umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok, yani bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet, evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler, yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için, tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi ve o zaman da uyarılarımızı yaptık.
2: Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: Yani, 4 gün önce.
3: 4 Şubat'ta açıkladım.
2: 4 Şubat'ta, 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada bu, üçüncü sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son iki yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Tabii Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık'ta oluyor. Onun Nurdağı var batısında 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da, biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti ve 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. o enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu bir, iyi bir dilek değil ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii bize bir 5 yıl versin. Isla biraz daha kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani 3'lük, 5'lik evet. Depremler veya 2'lik depremler, 1'lik işte 1000 tane 2 olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7'lik, 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100 bin tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Evet. Hem Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.
2: İstanbul'u konuştuk. Çanakkale Bika hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
3: Şimdi bakın bütün meslektaşlarım Bingöl civarında 7 su fayı var. Orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı Marmara.
2: Bingöl'de geçmişte evet. Çok acı deneyle şeyler var. Acı sonuçları
3: evet.
2: Oldu.
3: Evet yani Kiğı'nın biraz daha kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında biliyorsunuz Balıkesir'i siz yayında uyarmıştım. Ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı da Balıkesir'e bağlı. Orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur'da endişem var. Ve Hakkari, Yüksekova, Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak, bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı yüksek havada şimdinde de yıkım olabilir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara'da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çekti. 7 su fayı içinde uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari yüksek hava şimdinde altındaki deprem riskine de işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özel yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucuysa olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özeber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektöre etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi

0: bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı tert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
0: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
0: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan bir araştırmaya göre sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir. Harvard Tıp Fakültesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan Midnight, şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını, yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günlaştıran araştırmacılar, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15,1 arttığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel şu değerlendirmelerde bulundu. İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor. Sürücünün telefonunun kilidi açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bugün bir mucize oldu. Zam haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır. Gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasılsa ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Öyleyse devam ediyoruz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 7.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Kütlüce Köyü'nün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
2: Kendileri bu yolu kapatamazsın. Tamam bu Nevzat Kaşar'a oturdu ya, demem, ağzından burnuna karşı bir yumruk vurdu.
1: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada? Bir anda bu kadar çok büyük lince yol açacak ki yedi orada kalmıyorsunuz.
2: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
1: Muhtarın söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. I don't think I know.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz.